Daha da önemlisi, bireyler ve devletler için hayati önem taşıyan alışveriş aracından. Paradan bahsedecek, Osmanlı finans sistemini inceleyecek ve paranın Osmanlı'daki serüvenine şahit olacağız. Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarından itibaren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimine akçe denilmiştir. İlk sikkeye de gümüşten imal edildiği için ak, beyaz, temiz ve parlak para manasında akçe denilmiştir. Ayrıca madeni paranın ham maddesi ve renkler arasında bağ kurulmuştur. Ak kelimesi ve rengi de müsbet yönde bir manaya sahip olduğu için de tercih edilmiştir. Nitekim renginden dolayı altına kızıl ve sarı denildiği bilinmektedir. İlk zamanlar gümüş para manasında kullanılan akçe, 15. yüzyıldan sonra umumi manada Osmanlı para birimi olarak kullanılmıştır. Osmanlı para birimi, Akçe-i Osman adıyla kullanıldığı gibi, padişahların zamanlarına göre değişik isimler almıştır. Bu para Osmanlılara mahsus olup, Selçuklu ve diğer İslam devletlerinin paralarıyla ilgisi yoktur. İlk akçe 90 ayar gümüşten olup 6 krat 1154 gram ağırlığındaydı. Zamanla ayarı düşük ve değişik ağırlıkta akçelerde basılmıştır. Umumi olarak bir yüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibaresiyle bu ibarenin dört tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört halifesinin ismi, diğer yüzünde de parayı bastıran padişahın ismi, basılış yeri, tarihi ve Osmanlıların mensubu oldukları kayı boyunun damgası bulunurdu. 15. asırdan itibaren para manasında kullanılan akçeye lala yörgüç akçesi, avarız akçesi, geçer akçe, kalp akçe gibi çeşitli adlar verilmiştir. Ayrıca değer düşüşü neticesinde züyuf akçe, kırpık akçe, kızıl akçe, çil akçe adlarını da almıştır. Çürük akçe deyimiyle kullanılan para ise bakır sikkeyi ifade etmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Selçuklular veya diğer devletler tarafından bastırılan çeşitli paralar kullanılıyordu. İlk Osmanlı sikkesini Osman Gazi bastırdı. Bu gümüş para 15 milimetre çapında ve 0,68 gram ağırlığındaydı. Basıldığı yer ve tarihi belli olmayan bu paranın yüzünde Darebe Osman bin Ertuğrul ibaresi yazılıydı. Mevcut en eski Osmanlı akçesi, 2. Osmanlı padişahı Orhan Gazi tarafından bastırılmıştır. Orhan Gazi devrine ait en eski akçe 1327 tarihinde Bursa'da bastırıldı. Bu Osmanlı akçesinin bir tarafında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibaresiyle etrafında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhun isimleri, diğer tarafında ise Orhan bin Osman ve basıldığı yeri gösteren Bursa ismi, altında ise Orhan Gazi'nin beyliğe geçişinin 3. senesini işaret eden siyakat rakamıyla 3 sayısı ve kenarlarında da paranın basıldığı yıl olan Hicri 727 ile Osmanlıların mensubu oldukları kayı boyunun damgası vardı. Orhan Bey zamanında tarihsiz ve üzerindeki yazılar geometrik motiflerden müteşekkil bir çerçeve içine alınmış, İlhanlı paralarına benzer paralarda basılmıştır. Çerçevesiz olup üzerinde Orhan Halledallahu Mülkehü ibaresi yazılı bulunan akçeler daha sadeydi. Basıldığı yer ve tarihi belli olmayan bu akçelerin Orhan Gazi'nin beyliğinin idaresini ele aldığı ilk senelere ait olduğu kuvvetle muhtemeldir. Orhan Gazi'den sonra padişah olan Murad Hüdavendigâr zamanında gümüş akçeler bastırıldığı gibi, üzerlerinde basılış yeri bulunmayan pul, fels ve mangır özelliğinde bakır paralar da basıldı. Yıldırım Bayezid zamanında basılan gümüş ve bakır paralar üzerinde

darp yeri yoksa da tarih mevcuttu. Basılan bu gümüş paraların ayarı %90'dı. Bu padişah zamanında devletin altın parası bulunmadığı için Venediklilerin altın dukası kullanılıyordu. Bir Venedik dukası 40 akçe değerindeydi. Fetret devrinde Musa Çelebi Edirne'de kendi adına para bastırdı. Yıldırım Bayezid'in büyük oğlu Süleyman Çelebi de kendi adına bastırdığı paranın üzerine tuğra koydurdu. Çelebi Mehmet Han zamanında Amasya, Ayaslu yani bugünkü İzmir'e bağlı Selçuk ilçesinde Bursa, Edirne ve Serez şehirlerinde basılmış akçeler vardı. Timur Han'ın Osmanlılar üzerinde hakimiyet kurmasından sonra Çelebi Mehmet Han, Hicri 806, Miladi 1404'te Bursa'da bastırdığı paralara kendi adıyla birlikte Timur Han'ın da adını bastırmış ve hakimiyetini tanımıştı. Vezin ve ayar yönünden diğer Osmanlı paralarıyla aynı olan bu paranın bir yüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Duribe Bursa 806, diğer yüzünde ise Demur yani Timur Han Gürkan, Muhammed İbni Bayezid Han, Halladallahu Mülkehu yazılıydı. 10 sene sonra Osmanlı Birliği yeniden kurulup istiklalini kazanınca paralardan Timur Han'ın ismi kaldırıldı. Çelebi Mehmet Han'ın zamanına kadar Osmanlı paralarında hiçbir lakap ve unvan yazılmadığı halde o ilk defa sultan ve han unvanlarını kullandı. Bastırdığı akçelerin üzerine Sultan İbni Sultan Muhammed İbni Bayezid Han ibaresini yazdırdı. Ayrıca Halladallahu Mülkehu ibaresini kaldırıp son Osmanlı paralarına kadar devam eden Azze Nasruhu ibaresini koydu.

İkinci Murat Han zamanında da Edirne, Bursa, Ayaslu, Bolu, Ankara, Karahisar, Serez, Tire ve Amasya şehirlerinde akçe bastırıldı. Bursa'da bastırılan ve mangır adı verilen paranın üzerinde II. Murat Han'ın isminin altında Osmanlıların kayı boyundan geldiğini gösteren bir damga vardı. Bu damga sadece Bursa ve Edirne'de basılan paralar üzerinde bulunurdu. Sultan II. Murat Han'ın sağlığında padişah olan Sultan II. Mehmet Han tarafından bastırılan akçenin ölçüsü 6 krattan 5,25 krata indirildi. II. Murat Han, ikinci defa tahta geçmek mecburiyetinde kalınca, kendi adına 100 dirhem gümüşten 375,5 akçe kestirdi. Fatih Sultan Mehmet Han, babasının vefatından sonra 1451'de tekrar Osmanlı padişahı olunca, babası zamanında basılan akçeleri tedavülden kaldırarak, Edirne, Ayaslu, Bursa, Serez, İstanbul, Üsküp, Amasya, Tire ve Novar gibi şehirlerde 5,25 krat ağırlığında yeni akçeler kestirdi. 1460'da 4,75 krat, 1470'te 4,25 krat, 1481'de ise 3,25 krat ağırlığında akçeler bastırdı. Bütün bu akçelerin ayarı %90'dı. İstanbul ve Novar'da 10 akçelik paralar bastırdı. Bu akçelerin ön yüzünde Sultanül Berreyn ve Hakanül Bahreyn Es Sultan İbni Sultan ibaresi, diğer yüzünde ise Muhammed İbni Murat Han Halledallahu Mülkehu Duribe fi Konstantiniye sene 875 yazılıydı. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han zamanına kadar hiç altın para basılmamıştı. 1478'de Sultani adı verilen altın paralar bastırıldı. Basılan ilk altın paranın bir adedi 3510 gram ağırlığında olup 23,5 ayardı. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Osmanlı akçesinin küsuratı olarak mangır veya pul denilen bakır paralar da basılmıştı. Bir dirhem bakırdan bir mangır kesilerek 8'i bir akçe kabul ediliyordu. Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra oğlu Sultan Cem, 1481'de Bursa'ya girdiği zaman 18 günlük hakimiyeti sırasında

sırasında kendi adına para bastırdı. İkinci Bayezid Han devrinde babasının zamanındakilerden daha noksan olarak 4 krat hatta 3,5 krat ağırlığında akçeler bastırıldı. Bu zamana kadar akçelerin ayarı 90 olduğu halde onun zamanında 85 ayara düşürüldü. Bu paralar İstanbul, Amasya, Bursa, Edirne, Gelibolu, Kastamonu, Konya, Novar, Serez, Tire, Trabzon ve Üsküp'te bastırıldı. İkinci Bayezid Han zamanında çıkarılan bir emirle has altının miskalinin 57 akçe, Sultani Florisi'nin 47 akçe, Eşrefi yani Mısır altını ve Macar parasının ise 45 akçe üzerinden muamele görmesi kararlaştırıldı. Saltanatının son senelerine doğruysa akçenin değeri düşürülüp bir altına 60 akçe değerinde muamele gördürüldü. Aynı devirde 10 akçelikler de bastırıldı. Yavuz Sultan Selim zamanında da İstanbul, Amasya, Edirne, Amid, Bursa, Cezire, Dimaşk, Harput, Mardin, Musul, Mısır, Urfa, Serez, Siirt ve Tire'de de para bastırıldı. Yavuz Sultan Selim'in bastırdığı akçelerin en ağırı 3,5 krat olup, 1 dirhem gümüş, 4,5 akçe ve bir altında 13 akçe değerindeydi. Yavuz Sultan Selim, Mısır'da altın ve gümüş paralardan başka bakır paralar da bastırdı. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'da bastırdığı paralar üzerinde sadece Sultan unvanı olup, bu paralara da Sultani veya Eşrefi adı verilirdi. Böylece Osmanlı altınları da Eşrefi ve Şerifi adlarıyla anılmaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Yavuz Sultan Selim zamanındaki yerlere ilaveten Bağdat, Belgrad, Canca, Cezayir, Halep, Koçaniye, Maraş, Modova, Urfa, Serbornice, Siroz, Trablus, Zebit gibi yerlerde para basıldı. Bu devirde basılan akçeler 3,75, 3,50, 2,75, 2,50 krata kadar düştü. Sonunda 100 dirhem gümüşten 500 akçe kesilerek değişmez bir hale sokuldu. Sultan II. Selim Han zamanında ilk önce 85 ayarında 100 dirhem gümüşten 525 akçe kesildi. Daha sonra gümüşün ayarı giderek düşürüldü. Her tarafta basılan akçelerin resim ve nakışları aynen korunmuş olup ölçüleri noksanlaştırılmıştır. Bu devirde hemen hemen evvelkilerin aynı veya 2-3 habbe eksik ağırlıkta altın paralar da bastırıldı. Ayrıca Mısır'da Medini adlı bir altın para daha bastırıldı. Bir sultani altını, 41 medini altını değerindeydi. II. Selim Han zamanında ticaretle uğraşan bazı Yahudiler, akçeleri kırparak paraların bozulmasına sebep oldular. Neticede Sokollu Mehmet Paşa, bunun önüne geçmek için bazı tedbirler aldı. Aynı devirde Selimi adıyla yeni paralar basıldı. II. Selim Han zamanında bir altın, 60 akçe ve 5 akçe 1 dirhem gümüş değerindeydi. Altınların ayarı ise milim hesabıyla 1993'tü. Üçüncü Murat Han zamanında hat ve nakışları ikinci Selim, zamanındakilerin aynısı olmakla birlikte ağırlığı daha düşük akçeler bastırıldı. Para düzenindeki ve ekonomik durumdaki bozulmalar sebebiyle daha önce 100 dirhemi gümüşten 500 akçe kesilirken 800 akçe kesildi. Böylece bir akçe 3 veya 2,5 krata kadar düştü ve bir dirhem gümüş 8-10 akçe karşılığı muamele gördü. 3. Murat Han'dan itibaren maksus akçelerin yani halis olmayan yabancı madenler karışmış olan altın veya gümüşün ortaya çıkması, devletin para sisteminde değer ölçüsü olan akçenin kıymetini iyice kararsız hale getirdi. Hatta 100 dirhemden 2000 züyuf akçe kesildi. 1 dirhem gümüş 12 akçe, 1 altın 120 akçe, 45 akçe olan kuruş 80 akçeye çıktı. Bu devirde Halep ve Bağdat'ta ilk defa olarak Tuğralı dirhemler basıldı.

paranın değerinin kararsız hale gelmesi sebebiyle daha sonra bazı tedbirler alınıp, bir dirhem gümüşten 8 akçe kesilmesi kararlaştırıldı. Bu akçeler, ilk çıkan akçelerin yarısı kadardı. 3. Mehmet Han zamanında bir dirhem gümüşten 8 akçe kesilmesine devam edildi. Bozuk ve züyuf akçeler toplatılıp, akçe değerinin yükseltilmesine çalışıldı. Bu sayede bir altın, 220 akçe değerinde muamele görürken, 180 akçe değerinde muamele görmeye başladı. 1600'de para sisteminde yapılan bazı düzenlemelerle bir altın 120 akçeye indirildi. Bu devirde altın paraların ağırlık ve ayarında bir değişiklik olmadığı gibi resim ve nakışlarına da dokunulmadı. 1. Ahmet Han devrinde 1,5 krat ağırlığında ve ayarı 80 olan akçeler bastırıldı. 1. Mustafa Han zamanında Amid, Halep ve Mısır'da para basıldı. Sultan Genç Osman zamanında da çeşitli yerlerde para bastırıldı. Bu zamanda basılan akçenin ağırlığı 1,5 krat olup, ayarı 80'di. 1. Mustafa Han'ın tahttan indirilip, yerine 2. Sultan Osman'ın getirildiği sırada, noksan ve ayarı düşük züyuf paralar çoğaldığından, akçenin değeri düşmüştü. Sultan 2. Osman'ın cülusunu müteakip, basılı paraların ıslahına ihtiyaç duyulduğundan, noksan ölçülü ve düşük ayarlı paralar toplatılıp, yeni 1,5 kratlık akçeler basıldı. Hatta büyük alışverişlerde kolaylık olmak üzere mevcut akçelerin 10 adedine müsavi olarak bir dirhem ağırlığında 10'luk Osmani paralar bastırıldı. 1. Mustafa Han'ın ikinci defa tahta geçmesinden sonra, Sultan 2. Osman'ın bastırdığı 10'luklar ağırlığı noksan olarak bastırıldı. Bu sırada bir altın 150 akçeye yükseldi.

4. Murat Han zamanında İstanbul, Bağdat, Bursa, Mısır, Trablus ve Yenişehir gibi yerlerde çeşitli paralar basıldı. Bu devirde basılan akçelerin ağırlığı 1,25 krat, ayarları 75'ti. Yine İstanbul'da basılan altınlarda öncekilerden 1 krat eksik idi. 4. Murat Han zamanında zuhur eden harpler ve 4 defa cülus bahşişi ödenmesi yüzünden akçenin değeri kalmadığı için altın 250 akçe değerinden muamele gördü. Buna bir çare olmak üzere Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın tedbir ve teşebbüsüyle 5 krattan biraz daha ağır olan gerçek ayarlı para isimli yeni bir sikke kestirildi. Böylece altının değerinin 120, kuruşun da 80 akçeye düşürülmesi sağlandı. Bu devirde akçenin ağırlığı 1,5 krat ve 10 tanesi 1 dirhem kabul edilen, yeni kesilen paranın ağırlığı ise 2 akçeye eşit şekilde ayarlandı. Sultan İbrahim zamanında da çeşitli merkezlerde para bastırıldı. Ayarı iyi olan 1,5 veya 2 krat noksan altın paralar bastırıldı. Bu devirden itibaren paraların üzerine basılan tuğralarda El Muzaffer Daima ibaresi konulmaya başlandı. Bu devirde basılan akçeler züyuf ve maksus olduğu için kuruş 125, altın 250 akçeye çıktı. Bu yüzden piyasada büyük sıkıntılar baş gösterdi. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından basılı paraların yeniden ıslahı için bazı tedbirler alındı. 1,25 krat ağırlığında akçe, 1 dirhem ağırlığında onluk ve yarım dirhem ağırlığında 5 akçelik ve para denilen 3 akçelik sikkeler basılmak suretiyle kuruş 80, altın 160 akçeye indi. Esedi denilen ecnebi kuruluşlar 60 akçeye, evvelce 4 akçeye geçen Mısır parası da 2 akçeye düşürüldü. 4. Mehmet Han devrinde de İstanbul, Cezayir, Halep, Mısır, Trablusgarp ve Tunus gibi şehirlerde paralar bastırıldı. Bu devirde de mali sıkıntılar devam ettiği için kuruş 120, Esedi 110 akçeye yükseltildi. Piyasadaki mevcut paralar bazı menfaatçi ve hilekar kişilerce kırpılarak eksiltildi. Bu paralar esnaf ve sarraflar tarafından tartılarak

alınmaya başlandı. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, kurusu 120 akçe, esediyi 110, parayı 3 akçe değerlerinde sabit tutup, diğer kızıl ve kırpık paraları tedavülden kaldırdı. Akçelerin ağırlığı 1 kırata ve ayarı da %50'ye düşürüldü. İkinci Süleyman Han zamanında da mali sıkıntıların giderilmesi için bazı tedbirlerin alınması düşünüldü. Piyasada İbrahim Çelebi diye anılan ayarı düşük yaldız altını vardı. Bunlar arasında ayarı yüksek olanlar da görüldü. Ayarı yüksek olanlara çift, düşüklere ise tek damga vuruldu. Damgasız paraların geçerli olmayacağı ilan edildi. 1687'de Osmanlı para sistemindeki akçe birimi kaldırılıp paralar kuruş usulüne göre basıldı. Bu tarihten sonra akçe adıyla para basılmayıp akçe sadece hesaplarda kullanılan bir birim haline geldi. Kuruşun küsuratı olarak da mangır denilen bakır para bastırıldı. İki mangır bir akçeye eşit olmak üzere bir kıyıya halis bakırdan 800 mangır para basıldı. Bu devirde büyük para olarak altın para da bastırıldı. Kuruş 120, şerifi altın 270, yaldız altını da 300 akçe değer üzerinden muamele gördü. Daha sonra harp halinin zuhur etmesi sebebiyle savaş masraflarını karşılamak için kuruş 160, şerifi altın 360, yaldız altını 400 ve paranın da 4 akçe değerinde muamele görmesi emredildi. İkinci Ahmet Han 1691'de padişah olunca İstanbul, Mısır gibi yerlerde para bastırdı. Bu sırada mangır denilen bakır paralar geçmez oldu ve piyasadan kaldırıldı. Bu sene içinde esedi 150, altın 335, frengi altını 375 mangıra çıktı. Yine altın ve kuruşa yeni değer konuldu. İkinci Ahmet Han zamanında basılan kuruş ve altınların ağırlığı ve ayarı, kardeşi 2. Süleyman Han zamanındakinin aynıydı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: II. Mustafa Han, 1695'te padişah olunca İstanbul, Edirne, Erzurum, İzmir, Mısır, Trablusgarp gibi yerlerde para bastırıldı. 1696'da sefer masraflarının çokluğu ve sefer müddetinin uzaması sebebiyle o zamana kadar 3 akçeye geçen paranın 4 akçeye geçmesi kararlaştırıldı. Ayrıca piyasadaki yabancı devlet paralarını ortadan kaldırmak için ecnebi kuruş ve zoltalar toplatılıp, üzerlerindeki Latin harf ve ibareler silinerek, bir yüzlerine Sultanül Berrain ve diğer yüzüne de kesim yeri ve tarihi yazıldı. 3. Ahmet Han zamanında da İstanbul'da 70, Mısır'da 60 ayarında ve ağırlığı eksik gümüş paralar bastırıldı. Bazıları bu farklı durumdan istifade ederek Mısır parasıyla İstanbul parasını değiştirmeye başladılar. Bunun üzerine hükümet halkın elinde bulunan paraları toplattı. 1715'te Cedid Zeri İstanbul adlı para basıldı. Bunların 100 tanesi 110 dirhem olup, kenarı zincirli ve dairesinin etrafı nakışlıydı. Bir yüzüne Tuğra, diğer yüzüne de Duribe fi İslambol yazılıydı. 3 kuruşa raiç olan bu paralar, Mısır'da fındık diye anıldı. 3. Ahmet Han zamanında, İstanbul ve Mısır'da basılan Tuğralı eşrefi altınlar, 2. Mustafa Han devrindeki altınların tarzındaydı. Ayrıca bu devirde 2. Mustafa Han devrindeki 2 altınlık eşrefi altınlara ilaveten 3'lük, 4'lük, 5'lik, 10'luk altınlar da basıldı. 1725'te Tebriz, Tiflis ve Revan gibi şehirlerde darphaneler açılarak para basıldı. 1. Mahmud Han tarafından çeşitli merkezlerde 970 ayarında Cedid İstanbuli veya fındık ve 952 ayarında Zeri Mahbub denilen şekil ve ağırlıkları eskileriyle aynı olan altın paraların yanında Cedid İstanbuli altınlarının yarısı olan nısfiye, 2, 3, 4 ve 5 altınlık sikkelerde basılmıştır. 3. Osman Han devrinde 1. Mahmud Han'ın zamanındaki gibi paralar basıldı. Üzerinde İstanbul, Cezayir, Mısır gibi şehir isimleri bulunan bu paralardan büyük beşi birlikler çıkarıldı. 3. Mustafa Han devrinde basılan altın ve gümüş paralar ayrı bir hususiyet taşır. Bu paralarda basıldığı seneler yazılıdır. Ayrıca 1760'ta bu paraların üzerinden Konstantiniye ibaresi kaldırılıp İslambol yazıldı. 1770 senesinde altın piyasadan çekilince fiyatlarda bir yükselme görüldü. Altınların piyasaya çıkarılması gayesiyle diğer paralara zam yapıldı. Böylece daha önce 110 para değerinden muamele gören Zeri Mahbub 120 paraya, 155 para kıymetindeki Zeri Funduk 165 paraya yükseltildi. Yine bu devirde ilk olarak 60 para değerinde çifte zolta basıldı. 1. Abdülhamid Han zamanında da üzerinde İstanbul, Darüs Saltanat El Aliye, Cezayir, Mısır, Trablusgarp, Tunus gibi yer adları bulunan altın paralar basıldı. Bu devirde 9 dirhem ağırlığında 60'lık yani çifte zolta ve 30 paralık tek zolta, 1 kuruşluk, ikilikler, 20, 10 ve 1 paralık sikkeler, ayrıca 36 milimetre çapında büyük bakır paralar basıldı. 3. Selim Han devrinde de belli merkezlerde çeşitli paralar basıldı. Dördüncü Mustafa Han'ın kısa süren saltanatı sırasında İstanbul, Cezayir ve Mısır gibi yerlerde ayarları düşük ve ağırlıkları noksan olan çeşitli paralar basıldı. 2. Mahmud Han devrinde de üzerlerinde tekrar Konstantiniye, Darül Hilafetül Aliye, Darül Hilafeti Saniye, Edirne, Bağdat, Cezayir, Mısır, Trablusgarp, Tunus gibi yer adları bulunan paralar bastırıldı. 1809'da piyasada altının kıymetini

kıymeti diğer paralara göre biraz arttığı için darphanede altın eski fiyattan muamele görünce devlet zarara uğradı. Bu sebeple mevcut paralara yeni kıymetler konuldu. Ayrıca altın fiyatları çeşitli raiçlere göre değerlendi. 2. Mahmud Han'ın cülusunun 17. senesinde 60 paralık yeni sikkeler bastırıldı. 1833'te 240 para kıymetinde altılık yani 6 kuruş ve kısımları çıkarıldı. 1. Abdülmecid Han zamanında da çeşitli merkezlerde sikke kesildi. Bu padişah zamanında para sisteminde ıslahat yapılıp altında İngilizlerin 22 ayarı esas kabul edildi. Sikke ayarlarında yeni değişiklikler yapıldı ve ilk defa kağıt para çıkarıldıysa da sonra vazgeçildi. 1843'te 100 kuruşluk yeni 1 liralıklar basıldı. 1844'te 10 kuruş kıymetindeki mecidiye ve 5 kuruş kıymetinde yarım mecidiye bastırıldı. 1845'te 1 kuruş, 1847'de gümüş 20 paralık basılarak piyasaya çıkarıldı ve 50 kuruş kıymetinde yarım liralıklar bastırıldı. 1851'de ikinci defa kağıt para çıkarıldı. İlk zamanlar 50 kuruşluklardan küçük altın para bastırılmamaya karar verildiyse de 1854'te 25 kuruşluk çeyrek altın liralar basıldı. 1855'te 500 kuruşluklar 5'i birlikle 250 kuruşluklar yani 2,5'luk altın basıldı. Ayrıca bakırdan 40, 20, 10, 5 paralıklar çıkarıldı. Sultan Abdülaziz Han zamanında çeşitli merkezlerde 500, 250'lik, 100, 50, 25 kuruşluk altın, ayrıca gümüş paralar basılırken 1862 senesinde Osmanlı tarihinde 3. defa kağıt para bastırıldı. Ayrıca kaime denilen 10, 20, 50 ve 100 kuruşluk paralar bastırıldı. Bu durum kağıt paranın büyük ölçüde değer kaybetmesine sebep oldu. Altın fiyatları yükseldi. Bir müddet sonra kağıt para kullanımından vazgeçildi. Para istikrarının temini için İngiltere'den 8 milyon sterlin borç alındı. 5. Murat Han'ın kısa süren saltanatı döneminde de çeşitli merkezlerde para bastırıldı. İstanbul'da basılan altınlarda Tuğra'nın biraz yukarısında ay yıldız, Mısır'da basılan altınların Tuğra'sının yanında ise bir çiçek dalı vardı. Onun zamanında 100, 50, 25 kuruşluk altın paralar bastırıldı. Aynı zamanda 20, 5 ve 1 kuruşluk gümüş paralar da bastırıldı. Sultan II. Abdülhamid Han devrinde de mecidiye 10, 5, 2, 1 kuruşluk ve 20'lik basıldı. 1877'de Osmanlı Bankası hesabına 4. defa kağıt para bastırıldı. 1879 senesinden sonra ise mecidiye bastırılmadı. 22 ayarda 500, 250, 100, 50 ve 25'lik altın paralar bastırıldı. Ayrıca 500, 250, 100, 50, 25 ve 12,5'luk zinet altınları çıkarıldı. 1898 senesinde terkibinde %10 gümüş ve bakırla karışık, 10 ve 5 paralıkla halk arasında metalik denilen maksus paralar basıldı. Sultan 5. Mehmet Reşat zamanında İstanbul, Bursa, Edirne, Kosova, Manastır, Selanik gibi şehirlerde çeşitli paralar basıldı. Osmanlı parasının ıslahı için bazı çalışmalar yapıldı. 1913 tarihinde Tevhid-i Meskukat Kanunu çıkarıldı. Bu kanuna göre bütün paraların temel ölçüsünün altın olması ve para biriminin kuruş olması kararlaştırıldı. Para birimi olan ve altın yerine geçen ve 40 para ölçüsünde itibar olunan kaime denilen nikel kuruşlar basıldı. Kuruşun parçaları olan 20, 10 ve 5 paralıklar nikelden, 2,5, 10 ve 20 kuruşluk paralar gümüşten, 25, 50, 250, 500 kuruşluk paralar altından bastırıldı. Bu devirde basılan gümüş paralar

paralar üzerine de, altın paralar üzerinde olduğu gibi, padişahın tuğrasının sağ tarafında, cülusunun 7. senesine kadar Reşat ve ondan sonrakilerde Elgazi unvanı vardı. Bu devirde 10, 40, 5 para olmak üzere nikel meskukat bastırıldı. Sultan 6. Mehmet Vahidettin zamanında 22 ayar altından, Sultan Reşat devrinde basılan paralara benzeyen, Tuğra'nın sağ tarafında herhangi bir yazı veya çiçek bulunmayan paralar basıldı. Bu uygulama gümüş paralar için de aynıydı. Bu devirde 500, 250, 50, 25 kuruşluk altın paralar basıldı. 500, 250, 100, 50, 25 ve 12,5'luk ziynet altınları, ayrıca yine bu devirde 20, 10, 5, 2 kuruşluklarda basıldı. %75 bakır ve %25 nikel karışımından 40 paralıklar basıldı. Osmanlı Devleti zamanında basılan altın ve gümüş paralar, Cumhuriyet döneminde bir müddet yeni çıkan paralarla birlikte kullanıldı. Altın paralarsa halen tedavülde bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla gelinceye kadar, çağdaşı bulunan pek çok Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, madeni para sistemi uygulanıyordu. Sistemde altın, gümüş ve daha küçük ayarlı para ihtiyacını gidermeye matuf olarak, her iki maddenin dışında genelde bakırdan mamul paralar kullanılıyordu. Kağıt paranın kullanımı, batılı ülkelere paralel olarak 19. yüzyıl içerisinde başlar. Sistem esasta altın ve gümüşe dayandığından, her iki madenin mümkün olduğunca mübadelede kullanılmasını ve eşya olarak kullanılmamasını öngörüyordu. Bu sebeple ülke içine kıymetli maden girişi teşvik ediliyor, çıkışı ise yasaklanıyordu. Şahısların ellerinde ve sarayda bulunan altın ve gümüşten mamul eşyalar, darphanelere getirilerek para basımında kullanılıyordu. Ulaşım imkanlarının yetersizliği ve ulaşımın risk taşıması, çeşitli bölgelerde darphane açılmasını zorunlu kılıyordu. Dolayısıyla darphaneler, başta İstanbul olmak üzere, ülkenin muhtelif yerlerine dağıtılmıştı. Bir darphane açılırken, bölgede maden bulunması ve bölgenin ihtiyacına cevap vermesi gözetilirdi. Bazı darphaneler sadece belli bir parayı basardı. Mesela 16. yüzyılda Urfa'da faaliyet gösteren darphanede sadece bakır para basılıyordu. Darphanelerin idaresi genelde emanet yöntemiyle emin adı verilen görevli şahıslar tarafından yürütülüyordu. Darphanelere para basımı için getirilen altın ve gümüş maden ve eşya üzerinden darp hakkı adıyla alınan bir kesinti darphaneyi işleten kişinin gelirini oluşturuyordu. Altın ve gümüşü cari paraya çevirmek isteyen kişiler serbestçe gelerek darphanede para bastırabilirlerdi. Serbest darp hakkı darphane gelirlerini sürekli kılıyordu. Paranın ayarından ayar sahibi sorumluydu. Kalp para basan ayar sahibi şiddetli cezaya çarptırılıyordu. Paranın ayarı denildiğinde gümüş ve altın para içerisindeki bakır oranı anlaşılıyordu. Darphaneye gelen gümüş ve eski akçeleri ayar sahibi ve üstad emin gözetiminde akçe haline getirirlerdi. Yeni akçelerin kesilmesinden sonra ülkede eski akçe ve külçeyle alışveriş yasaklanırdı. Herkesin elinde bulunan eski akçeleri ve avani yani yemek takımları dışındaki gümüşleri darphaneye getirerek yeni akçe bastırmaları zorunluydu.

Osmanlı Devleti, kıymetli maden hareketlerinin yaşandığı bir coğrafyada bulunuyordu. Lakin dünyanın değişen düzeni içerisinde, Gresham kanunu işliyor, kötü para iyi parayı kovuyordu. Doğuda altın ve gümüş fiyatlarının yüksek seyredişi, daimi bir şekilde İran ve Hindistan'a kaçışa sebep oluyordu. Alınan zecri yani zorlayarak alınan tedbirlere rağmen, altın ve gümüş kaçakçılığının önü alınamıyordu. Ülkenin siyasi sınırları

İçerisinde de hareketlilik yaşanıyordu. Mesela Mısır'da basılan altın paraların, İstanbul'da basılan altın paraların ayarında olmayışı sebebiyle, İstanbul'da altın para piyasadan çekilerek yerine hileyle Mısır altınları tedavüle giriyordu. Önlem olarak Mısır'da da İstanbul ayarında altın para darbı isteniyordu. 16. yüzyılda Amerika ve Güney Afrika kıymetli maden yataklarının keşfiyle birlikte Avrupa ülkelerinde kıymetli maden hacmindeki yükseliş ve gümüşün altın karşısında değer kaybetmesi, yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı dünyasını etkisi altına almış ve Osmanlı yöneticilerini yeni arayışlara, acil önlemler almaya itmiştir. Dış dünyadan gelen bu baskıya paralel olarak, artan nüfus oranında iç güvensizliğin de etkisiyle, üretimde artışın gerçekleşmemesi, fiyat yükselişleri, artan bürokratik harcamalar ve hazine için kaynak anlamına gelen yeni fetihlerin olmaması gibi bir kısım olumsuz gelişmeler ve yüzyılın sonuna doğru Avusturya ve İran savaşları, dolayısıyla da artan savaş harcamaları birbiri ardınca devalüasyonları getirmiştir. Sikke tashihleri adı verilen bu operasyonda paranın ayarı değiştiriliyor, sikkeler küçültülüyordu. 16. yüzyılda en önemli para operasyonu sayılan ve daha sonra da devam edecek ayarlamaların başlangıcı olan 1584 yılında yapılan düzenlemeye göre 100 dirhem gümüşten kesilen akçenin miktarı 450'den 800'e, 1600 yılında yapılan bir ayarlamayla da 950'ye çıkmıştır. Osmanlı paralarının değer kaybına uğraması sadece bu yüzyılın ikinci yarısında görülen bir olgu değildir. Fakat bu zamana gelinceye kadar paradaki değer kaybı genellikle uzun zaman içerisinde ve oldukça az oranda gerçekleşmiştir. Mesela Orhan Bey'den Sultan Fatih'e gelinceye kadar akçenin vezni oldukça sabit tutulmuştur. 1327 yılında 100 dirhem gümüşten 270 adet kestirilen Osmanlı akçesi 1451 yılında 293 adet kestirilmiştir. ...1500 yılında 100 dirhemden 420 akçe kesilirken 1580'lerin başında 450 akçe kestirilmiştir. Yine de yapılan hesaplamalara bakılırsa 1326 yılından 1740 yılına gelinceye kadar ki 414 yıllık sürede yıllık ortalama değer kaybı %0,24 gibi düşük bir oranda kalmaktadır. Osmanlı Devleti'nde Osman Gazi'den Sultan Fatih'e gelinceye kadar sadece gümüş paralar basılmıştır. Altın para olarak ülkede revaç bulan Venedik dukası tedavül ediyordu. Sultan Fatih 1479 yılında Sultani adlı ilk Osmanlı altın parasını basmıştır. Osmanlı dönemlerinin genelinde fiili olarak iki değerde madene dayanan bir para sistemi işliyordu. Dolayısıyla altın ve gümüş fiyatları değiştikçe tedavülde bulunan sikkelerin fiyatları ya da kur farkları da değişiyordu. Düşük ayarlı para ihtiyacını karşılamak üzere 1. Murat'tan 17. yüzyıl ortalarına kadar mangır veya pul adı verilen bakır paralar da basıla gelmiştir. 1688 yılında ise para arzındaki yetersizlik, dolayısıyla akçeyi ikame ve likidite ihtiyacını gidermek için mangır basılmış, bir mangıra bir akçe üzerinden sonsuz ibra hakkı tanınması, kalpazanlık faaliyetlerini hızlandırmış ve piyasaları alt üst etmiştir. Bu tecrübeye 1691 yılında son verilerek mangır tedavülden kaldırılmıştır. Ülke içerisinde muhtelif yabancı altın ve gümüş paralar yerli paralarla birlikte tedavül ediyordu. 17. yüzyılda Osmani, Şahi, Pare, Mangır, Sikke-i Hasene veya Şerifi adlı yerli paraların yanında Zolata, Babka, Yaldız, Filori, Esedi ve Riyal adında yabancı paralar tedavül ediyordu. Ülkede farklı paraların tedavül ettiği bölgeler ortaya çıkmıştı. Mısır Pare, Doğu Anadolu Şahi bölgesiydi. Osmanlı Devleti'nde paradan bir finansman aracı olarak değişik yöntemler kullanılarak istifade ediliyordu.

darphanelerde kıymetli madenlerden ve eski sikkelerden para basılarak hem para arzı artırılıyor, hem de darp hakkı adıyla alınan para darphanelere gelir temin ediyordu. Tahta yeni çıkan padişah, eski paraları tedavülden kaldırarak kendi adına ve yeni değerlerle para bastırıyordu. Elinde eski para olan kişiler, paralarını darphaneye getirerek,

Taşiş işlemi, bütçe açıklarını kapatmak için devletin ek para basması anlamına da geliyordu. Çünkü yapılan yeni ayarlamayla hem tedavüle sürülecek para miktarı artıyor, hem de devletin kullanabileceği yeni bir fon oluşuyordu. Yine hazine giriş çıkışlarını farklı raişlerde tutarak aradaki farkı hazineye gelir kaydediyordu. 1775 yılında pay ve gelir ortaklığı senetleri anlamına gelen esham uygulaması başlatıldı. Bu uygulama temsili paraya geçişin ilk habercisi sayılır. Senetlerin vergiye tabi olmak üzere tedavülü serbestti. İlk kağıt para 1840 yılında tedavüle çıkarıldı. Piyasaya sürülen banknotların değeri hızla aşıldı. Esnaf ve taşrada halk madeni para kullanmayı tercih etti. Kaime denilen kağıt parayla madeni para arasında fiyat farkı oluştu. Osmanlı para biriminin dış paralar karşısında değeri düştü. Kaime denemesi 1862 yılında son buldu. Sultan Abdülhamid Han dönemine gelinceye kadar kaime basımına gidilmedi. Osmanlı-Rus Savaşı'nın finansmanı dolayısıyla ikinci defa 1876-1877'de kaime basılarak piyasaya sürüldü. Bu kaimelerde kısa bir süre sonra tedavülden kaldırıldı. Kağıt para basma yetkisi kendisine bırakılan Osmanlı Bankası, Birinci Dünya Savaşı'na gelinceye kadar sınırlı miktarda kağıt para basımına gitti. 1915 yılında kaime üçüncü kez çıkarıldı. Bu kaimeler temsili para niteliğindeydi. Çünkü altın karşılığı vardı ve ne zaman tedavülden kaldırılacağı belliydi. Bu kaimeler Cumhuriyet devrine kadar devam etmiştir. Ülkede istikrarlı bir para sistemi oluşturmak amacıyla 1844 yılında çıkarılan kararnameye göre temel para birimleri olarak kuruş, 20 kuruş değerinde gümüş mecidiye ve 100 kuruş değerinde altın lira kabul edildi. Osmanlı parasıyla yabancı paraların kur değerlerinde ise uzun bir dönem değişiklik görülmedi. 1873 yılından itibaren gümüşün dünya piyasalarında değer kaybetmeye başlaması, Osmanlı Devleti'nde bilinen altın-gümüş kur farkını geçersiz hale getirdi. Devlet gelirlerinin gümüş, giderlerin altın üzerinden yapılması hazine kayıplarına yol açtı. Bunun üzerine mecidiye basımına son verildi. ...1881 yılında para birimi olarak Osmanlı altın lirası kabul edildi. Ancak gümüş fiyatlarının düşüklüğü sebebiyle tedavüldeki gümüş paralar gerçek değerinin altında işleme tabi tutuldu. 20 kuruş değerindeki mecidiyeler hazinece 19 kuruştan işleme tabi tutuldu. Sarraflarda ise daha düşük düzeyden işlem gördü. 20. yüzyılda kuruşun Osmanlı lirasına oranla 3 değişik değeri ortaya çıktı. Diğer taraftan değişik para birimlerinde çekilen darlık sebebiyle ufak paralar altın lira ve mecidiyeye oranlarından farklı olarak işlem görüyordu. Piyasaya yeterince ufak para sürülememesi ve mahalli bazı darlıkların ortaya çıkışı da ufak paraların değerini yükseltiyordu. Ticaret erbabı daima müşterilerine büyük para veriyor, halksa alışveriş yapabilmek için elindeki parayı belli bir komisyonla sarraflara bozdurmak zorunda kalıyordu. İktisadi faaliyetlere, yöreye ve mevsimlere göre de ufak para ihtiyacı değişiklik gösteriyordu. Hazinenin bir soruşturmasına göre, ülkenin değişik yörelerinde altın ve gümüşün 88 çeşidi raici bulunuyordu. Yörelere göre de halkın rağbet ettikleri paralar değişiklik gösteriyordu. Yabancı paralar da ülke içerisinde serbestçe alım-satımda kullanılıyordu. Para sisteminin karmaşıklığı sebebiyle sarraflık kurumu iyice revaş bulmuştu. Para düzenine çeki düzen vermek maksadıyla 1909 yılında kurulan komisyonun önerisi doğrultusunda savaşın etkisiyle biraz da geç olarak 1916

yılında Tevhid-i Meskukat Kanunu çıkarılarak 1 lira 100 kuruşa eşitlenmiş ve değer ölçüsü altın, para birimi kuruş kabul edilmiştir. Ülkenin değişik yörelerindeki farklı para rayiçleri de kaldırılmıştır. Ancak çıkarılan yasanın başarısı sınırlı kalmıştır. Zira savaşla birlikte artan giderleri karşılamak için piyasaya sürülen kağıt paralar, madeni ve ufak paraların piyasadan çekilmesine yol açmıştır. 5 ve 20 kuruşluk halinde basılan kağıt paralar da ufak para sorununu çözememiştir. Aynı fonksiyonu görmesi için kısa bir süre sonra 1 ve 2,5 kuruşluk kağıt ve aynı işlevi görecek 5 ve 10 paralık posta pulları çıkarıldı. Bu durumda madeni paradan tamamen arınmış kağıt para sistemine geçilmiş oldu. Cumhuriyet İdaresi aynı sistemi devam ettirdi.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli hayatında onu gören, onunla beraber yaşayan sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onlar Peygamber aleyhisselamla beraber yaşadılar, pek çok hakikate ilk elden şahit oldular. Ayet-i celileler onların arasındayken indi. İslam dininin hükümleri onların yaşadığı olaylar üzerine nazil oldu ve kainata bir hüküm olarak konuldu. Şüphesiz onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de çok şey gördüler. Peygamber aleyhisselamın hüznüne, sevincine şahit oldular. Onun her anında sahabe-i kiram efendilerimiz onun yanındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da onu anlattılar. Onunla aralarında geçen hatıraları naklettiler.

Peygamber Efendimizin hanımları Hazreti Ayşe annemiz, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum efendilerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun ahlakını yaymak için adeta bir seferberlik başlatıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında görülen hadiselerden biri de şüphesiz onun hicretiydi. Ve o hicret esnasında birçok fedakarlık yapılmıştı. Peygamber aleyhisselam bu fedakarlıkta bulunduğu gibi sahabe-i kiram efendilerimiz, özellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle hicret yolculuğunda ona arkadaşlık etmesi hicretin çok müstesna bir yerindedir. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu yolculuğu çok kıymetli ve çok değerliydi. Aynı zamanda çok stratejik bir yolculuktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye salimen ulaşması, başına bir hadise gelmeden Medine'ye ulaşabilmesi, Hazreti Ebubekir Efendimizin almış olduğu tedbirler bu salimen ulaşmada önemli bir yeri olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendini temsil etmiyordu. O ümmetin peygamberiydi. Bütün insanlığın peygamberi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın kendisine vermiş olduğu vazifede başarması gerekiyordu. O tebliğini ilan etmesi, insanlara aktarması, o tebliğin sekteye uğramaması gerekiyordu. Onun için de Efendimiz aleyhisselamın Mekke'de artık önü tıkanmıştı. Tebliğ artık mümkün değildi. İnsanlara İslamiyet'i aktaracağı bütün yolları kapanmıştı müşrikler tarafından. Peygamber aleyhisselam Taif'e gitti. Belki oranın insanları anlar diye, ama onlar da Efendimiz aleyhisselamı kabul etmediler, taşladılar. Peygamber aleyhisselam hac mevsimi Mina'ya uzaklardan gelen kabilelere anlatmaya çalıştı. Nispeten anlayanlar oldu ama çoğunluğu yine reddetti. Peygamber aleyhisselam salimen Medine-i Münevvere'ye hicret etmesi gerekiyordu. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kutlu yolculukta arkadaşlık etti. Yani sadece arkadaşlık etmedi. Onun yanında sadece bulunmakla geçirmedi. Sadece Efendimizin kişisel yakın hizmetini yapmakla yetinmedi. Aynı zamanda bir strateji, bir plan geliştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başarılı bir şekilde öldürülmeden, yakalanmadan, hapsedilmeden, yolculuktan alıkonulmadan Medine-i Münevvere'ye ulaşabilmesi için akıl dolu planları vardı. Malını bu yolda kullandı, ailesini kullandı, planlarını kullandı, kölesini kullandı, koyunlarını, develerini, her şeylerini kullandı. Yani mümin aynı zamanda akıllı olacak, fikri gelişmiş olacak, kendi içinde bulunduğu zamanın imkanlarını hizmete kullanabilecek, dine kullanabilecek, ileri görüşlü olacak. Yani bir ruhbanlık içinde olmayacak. Ben sadece Rabbimi zikreder, ona tevekkül ederim, dünyaya karışmam demeyecek. Fatih Sultan Muhammed Han hem bir Allah dostu, hem bir veli, hem çok büyük bir kumandan, aynı zamanda bir deha, bir plan adamı, bir strateji adamı. Matematik var, fen var, fizik var, kimya var. Topları nasıl döküleceği, gemilerin karalardan nasıl yürütüleceğine varana kadar her alanda mührünü vurmuş bir sultandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği üzere hareket etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece sahabelerine ibadet edin, zikredin, başka bir şey yapmayın dememiştir. Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetleri de bize her konuda yol gösterir, yön verir. Orada miras hukuku da vardır, alışveriş hukuku da vardır, borç alma verme ilişkileri de vardır. Orada aile eğitimi, çocuk terbiyesine varana kadar hemen her konu orada bize ayetler rehberlik etmektedir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında, kurbunda, malıyla, fikriyle, planlarıyla, her şeyiyle Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanında yer aldı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece karanlığında Sevir mağarasına doğru

doğru yolculuk yaptılar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu mağarayı ziyaretleri, bu yolculukları Kur'an-ı Kerim'de bize ayet-i celilelerle de bildiriliyor, bize haber veriliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh da o hicretin bir parçası, strateji noktalarından bir tanesi de o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini kaybetmek için, şaşırtmak için, onu arayan düşmanları durdurmak için, Peygamber Efendimizin peşinden gitmelerine mani olmak, o süreyi uzatmak için, o da planın bir parçası. Peygamber aleyhisselamın izini kaybettirmek için Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimizin yatağına yatıyor. Peygamber aleyhisselam çıkıp gittiğinde onu uzaktan görenler Peygamber aleyhisselamın yatağının dolu olduğunu gördüklerinde o yatağın sahibi orada yatıyor zannettiler. Peygamber aleyhisselamın orada yattığını zannediyorlardı. Çünkü yanına yaklaşıp da yorganı kaldırıp da yüzüne bakamıyorlardı. İşte Hazreti Ali Efendimiz böyle bir vazife üstlendi. O kazanılan süre zarfında Peygamber aleyhisselam yolculuğun önemli bir kısmını kat etti. Sevre ulaşabildi. Müşrikler Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i yakalamak için sabaha kadar onun evinin etrafında pusuda beklediler. Onu nasıl yakalayacaklarını, Peygamber aleyhisselamı nasıl öldüreceklerini, onun canına nasıl kastedeceklerinin planlarını yaptılar. Ve bu halle sabah oldu. Sabah oldu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hala evden çıkmayınca girdiklerinde Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin o haneden çıktığını gördüler. Hazreti Ali'ye büyük bir hırçınlıkla, kızgınlıkla, azgınlıkla gözleri dönmüşçesine Resulullah aleyhisselam Efendimiz'i sordular. Haşa, Muhammed nerede aleyhisselam dediler. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz ben bilmiyorum dedi. Böylece anladılar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den çoktan ayrıldı, çoktan çıktı. Her yöne koşturdular çaresizce. Aradıklarını bulamamanın vermiş olduğu hırçınlıkla etrafa koştular. Peygamber aleyhissalatü vesselamı deliler gibi aramaya başladılar. Konakların halkına onu yakalamalarını ve eğer yakalarlarsa çok büyük mükafatlar vereceklerini vaat ettiler. Aman dediler, herkes seferber olsun. Bütün müşrikler, bütün Mekkeliler, kim olursa olsun, kadın, çocuk, genç fark etmeksizin. Aman yeter ki o yakalansın. Kim onu yakalarsa çok büyük servetler vereceğiz. 100 deve vereceğiz. Onun mükafatları kimsenin o güne kadar ulaşamayacağı bir servet olacak. Ve bu mükafatla herkesi bu konuda teşvik ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin de içinde bulunduğu mağaraya ulaştı. Yani Sevir Dağı'na geldiler, Sevir Mağarası'nın önüne bulundular. O mağaranın tam zirve noktasında bulunuyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların ardından kendilerini aramakta olan insanların seslerini işitti. Evet, onlar dağın zirvesindeydi. Ama dağın alt tarafından Peygamber aleyhisselamı ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı yakalamaya gelen insanlar çıkıyordu dağa. Bunu bir düşündüğümüzde bir insan olarak, hani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin yerine kendimizi koyalım. Düşünün, bir dağın zirvesindesiniz ve o dağın eteklerinden yukarıya doğru gözleri dönmüşçesine sizi bulup öldürmek isteyen insanlar çıkıyor. Tabi haliyle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz endişelendi ve üzüntüyle korku bana hücum etti dedi. İşte o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'e La tahzen innallâhe ma'ana, üzülme ya Ebubekir, Allahu Teala bizimle beraberdir. Peygamber aleyhisselam onu o ikisinin arasında geçen bu konuşmayı, bu özel hatırayı, bu özel cümleyi, bu özel şifreyi daha sonra Cenab-ı Allah indirdiği ayetlerle bize haber verdi. Meğer Peygamber aleyhisselam mağarada ona bu

söylemiş. Cenab-ı Allah o vakti hatırlayın. Hani o Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ebubekir'e bunları söylüyordu diye Cenab-ı Allah daha sonradan bunu haber verdiğinde biz anladık ve öğrendik ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şifreyi vermiş ona. Aslında Peygamber Aleyhisselam'ın Hazreti Ebubekir Efendimiz'e o mağaranın girişine vermiş olduğu bu özel şifre, bu güzel cümle aslında bizim de hayatımızın birer şifresi, birer özel cümlesi. Her sıkıntıyı gideren, her derdi yok edebilen bir iksir aslında, bir şifa deposu. Nedir? Üzülme, Allah bizimle beraberdir. İşte bunu diyebilmek, bunu anlayabilmek, bunu kavrayabilmek. Hani kimi zaman biz de çok üzülürüz, mahzun oluruz. Öyle ki adeta bir dağın tepesinde sıkıştırılmış, altından düşmanların üzerine doğru hücum etmekte olduğu bir kişi gibi hissederiz kendimizi. Dağın zirvesindesiniz, nereye gideceksiniz ki? O dağın eteklerinden gelen insanların varacağı nokta dağın zirvesidir. Sizi orada mutlaka yakalayacaktır. Bir merdiven yoktur ki gökyüzüne doğru sizi alıp yukarıya çıkarsın. Aşağıda inemezsiniz ki aşağıdan yukarı geliyor düşmanlarınız. İşte bazen böyle her şey bitti mi acaba dediğimiz anlar olur ya, Peygamber Aleyhisselam işte o anın şifresini veriyor. La tahzen, üzülme, mahzun olma. Allah bizimle beraberdir. Ve bu aynı zamanda bir ayet-i celile olarak bize haber veriliyor. Hani kimi zaman şunun duası yok mu? İşte bunun duası yok mu? Şu hadiseden kurtulmak için hangi bir dua, hangi bir çözüm yolu bize sunabilirsiniz deniliyor ya, işte onun duası burada. Cenab-ı Allah'la beraber olmak, Allahü Teala'ya tevekkül etmek, o tehlikenin tam böyle burnumuzun ucunda olduğu anda, her şey bitti mi dediğimiz anda, her şeyin bitmediğini gösteren o kelime, o yüce hakikat, Allah bizimle beraberdir. Ve Allah Celle Celaluhu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin kalbine bir sekinet verdi, bir huzur verdi. Onun kalbi rahatladı, onun gönlü genişledi. Ve Cenab-ı Allah ayet-i cellede buna işaret buyuruyor. Allah onun üzerine sekinesini indirdi. Yani huzur ve sükunet buldu, rahatladı. Onu onların görmediği ordularla, askerlerle Cenab-ı Allah takviye etti, kuvvetlendirdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünmeyen ordularla destekledi. Bu aslında sadece o ikisine mahsus değil. Cenab-ı Allah bizlere de, çaresiz kalan kullara da, sıkışmış imdat bekleyen insanlara da Cenab-ı Allah görmediği orduları gönderir. Bazen olur, hiç çözülmeyecek dediğiniz bir iş anında çözülüvermiştir. Siz de anlayamazsınız nasıl olduğunu, nasıl çözüldüğünü. İşte Cenab-ı Allah'ın orduları vardır. Kafir olan kimselerin kelimesini Cenab-ı Allah alçak kıldı. Allah'ın kelimesi en yücedir. Allah galiptir, hikmet sahibidir. Tövbe suresi 40. ayetin mealinde bildirildiği üzere Cenab-ı Allah böyle çok büyük hakikatleri bize ihsan ve ikram etmiş oldu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz Mekke-i Mükerreme'nin en zenginlerindendi, tüccardı ve çok iyi hesap yapardı. Hazreti Ebubekir Efendimizin zihni, zekası çok ileriydi. O bu hadise için, hicret içinde bir plan yapmıştı. Mekke'de sütünü fakirlere tahsis ettiği bir devesi vardı. Bu deve akşamları kendiliğinden ağıla giriyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz emin ve iyi bir Müslüman olan azatlı kölesi Amir bin Füheyre'yi Beni Abd bin Adi kabilesinden İbnül Eykat adındaki adamı kiraladı ki buna Ureykıt da deniliyor. Bu adam Kureyş kabilesinin anlaştığı kişilerden olup Beni Sehim bin As bin Vail mahallesinde oturuyordu ve henüz müşrikti. Fakat yolları çok iyi biliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz

mağarada kaldıkları o gecelerde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah her akşam Mekke'de olup bilen hadiseleri gelip onlara haber veriyordu. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh devesini bu iş için hazırlamış. Azatlı kölesi Amir bin Füheyre'yi hazırlamış ve Urayıkıt'ı hazırlamış. Oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ı hazırlamış. Yani deve hizmet ediyor. Hizmetçisi hizmet ediyor. Rehber hizmet ediyor. Oğlu hizmet ediyor. O gündüz olup biten hadiseleri Peygamber aleyhisselamı Hazreti Ebubekir Efendimiz'e aktarmak, onları ulaştırmak bu çok önemliydi. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile birlikte o mağaradan indiğinde, yolculuğa çıktığında, yani ne zaman inecek? Mağarada biz 3 gün geçirdiler diyoruz ama Peygamber aleyhisselam oraya çıktığında acaba orada ne kadar kalacak? Çıkar çıkmaz düşman gittikten sonra, müşrikler onları bulamadıktan sonra hemen inecekler mi? Bir gün mü kalacaklar, 2 gün mü, 3 gün mü, 10 gün mü, 1 ay mı? Bunun stratejisi çok önemliydi. Bunun süresi çok mühimdi. Peygamber Efendimizin ineceği vakit öyle bir zaman olmalıydı ki artık Peygamber Efendimiz'i arayan gözlerin bu işten ümidini kestiği, onları arama ve bulma hevesinin, heyecanının bittiği bir zamanda olmalıydı. Çok da uzatmamalıydı. İşte bu haberleri Mekke'de ne oluyor, Efendimiz Aleyhisselam'ı bulmak isteyenlerin neler konuşuyorlar, bu hava nasıl, heyecan nasıl, bunların haberini de Peygamber Efendimiz'in o mağarada eşlik eden arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah bu vazifeyi yürütüyordu. Hazreti Amir bin Füheyre de her gece onlara o hayvanları, koyunları getiriyor. Onlar da ihtiyaçları olan bir kısmının etini alarak, bir kısmının sütünü alarak orada yaşamlarına devam ediyorlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mağarada 3 gün kaldı. Tamam 3 gün kaldı ama nasıl kaldı? Onların yiyeceği nasıl oldu, içeceği nasıl oldu? Yoksa açlıktan orada telef olurlar. Ama onlara yiyecek ulaştırmak da zor. Çünkü herkes onları arıyor. Eğer birileri o dağa tırmanırsa fark edilir. O da ne yapıyordu? Geceleri, karanlıkta, herkesin uyuduğu bir sırada koyunlarını alıp mağaraya çıkıyor. Bir kısmının etini keserek orada et ihtiyaçlarını, yiyecek ihtiyaçlarını, bir kısmının sütünü sağarak süt ihtiyaçlarını o şekilde gideriyorlardı. Yani Hazreti Amir bin Füheyre radıyallahu anh öyle bir vazife yapmış ki o vazifesini ihmal etse hicret olmaz. Hazreti Abdullah, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın oğlu öyle bir vazife yapmış ki istihbarat. Vazife haberleri taşımak. Onlar ne zaman ineceklerini, Mekke'den Medine'ye doğru yola varacaklarını ona göre karar vermişler. O vazifeyi yapmasa, zamansız bir vakitte inseler belki yakalanacaklar ve Medine'ye hicret gerçekleşmeyecekti. Ve böylece her bir yönden Hazreti Esma radıyallahu anha annemiz, Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz bu olayı susarak, haber vermeyerek Ebu Cehil Hazreti Ebubekir'in evine geldi. Hazreti Ebubekir'i ve Resulullah Aleyhisselam'ın evde olmadığını öğrendiğinde onun kızlarına sordu. Hazreti Esma'ya, Hazreti Ayşe'ye. Hazreti Esma annemiz büyüktü. Nereye gittiklerini bilmiyorum dedi. Ve Ebu Cehil öyle bir şiddetli tokat indirdi ki saadetli kulağından küpesi fırladı. Yere düştü. Eğer belki o eziyetin ve o hırçınlığın karşısında eğer söyleseydi, şuraya gittiler deseydi belki her şey bitecekti. Ama sır saklamaları, her şeye rağmen onların yerini söylememeleri, çünkü Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz'i bulamadığında ilk durağı neresiydi? Hazreti Ebubekir'in eviydi. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan sonra gözler ikinci olarak Hazreti Ebubekir'in ve evinin üzerindeydi. İşte o üzerlerine çevrilmiş olan hain gözleri boşa çıkarmak da bir plan neticesinde oldu. Hazreti Esma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz böyle bir vazifeyi üstlendiler. Amir bin Füheyre sabah olduğunda davarları alırdı, diğer çobanların yanına gider, onların arasına

karışır, kimse bir şey anlamazdı. Nihayet ortalık sakinleşti. Kimsenin artık onlardan söz etmediği bir zaman oldu. Yani 3 gün geçti. O alayında harareti söndü. Tabii insanlar yani bir gün aradılar, 2 gün aradılar, 3 gün aradılar. Nereye ayıracaklar? Yani bütün dağları, taşları her yere arayamazlar ya. İşte artık ne yaptılar? Onlar da bu işten ümidini kestiler. Mağarada böylece 2 gün daha geçirilmişti. Bundan sonra Amir bin Füheyre'yi kendilerine yardım ve hizmet etmek üzere yanlarına aldılar ve Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye doğru o kutlu hicret başladı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Amir'i kah terkisine alıyor, kah önünde nöbet dolaştırıyordu. Beraberinde Amir bin Füheyre ile onlara kılavuzluk eden Urayk'ıt da vardı ve daha başka kimse de yoktu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz bize şöyle naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimize bazen ya sabahleyin veyahut da akşam vakti mutlaka gelirdi. Her gün Peygamber Efendimiz bir sefer bize uğrardı. Ancak Allahü Teala'nın kendisine Mekke'den hicret etmek için izin verdiği günde hiç bize gelmek itiyadında olmadığı bir saatte öğlen vaktinde sıcakta geldi. Peygamber aleyhisselamın hiç adeti olmadığı bir vakitte bizim evimize gelince şaşırdık. Babam onu görünce Peygamber aleyhisselatü vesselam hiç bu saatte bize gelmezdi. Muhakkak bu gelişinin çok önemli bir sebebi vardır dedi. Hani dedik ya Hazreti Ebubekir Efendimiz'de de öyle bir zeka, öyle bir üstün yetenek var ki hadiseleri okuyor, mevzuyu anlıyor, şifrelerini çözüyor. Peygamber aleyhisselam geldiyse burada bir iş var diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapıya geldi. Onu içeriye aldı. Peygamber aleyhisselam oturduğu yerden inip Peygamber aleyhisselama yerini verdi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ve Hazreti Ayşe annemiz diyor ki babamın yanında ben ve ablam Esma'dan başka kimse yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babama onları dışarı çıkar. Seninle gizli bir konu konuşacağım dedi. Babam ya Resulallah ikisi de benim kızlarımdır. Onlar yabancı değildir. Anam babam sana feda olsun. Acaba işiniz nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam hicreti ona söyleyecek. Ama Hazreti Esma ile Hazreti Ayşe annemizi çıkar diyor. Ama Hazreti Ebubekir Efendimiz onların bu konunun ciddiyetini kaldırabilecek bir olgunlukta olduklarını, onların kendisinin kızları olduğunu ve bu konuyu saklayabilecek bir yetenekte olduklarını ifade ediyor ve Peygamber aleyhisselam da o konuyu onlara söylüyor. Yani Hazreti Esma ve Hazreti Ayşe annemiz bu hakikati duyuyor. Dolayısıyla hem Peygamber Efendimiz hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Esma ve Hazreti Ayşe annemize güveniyor. Peygamber aleyhisselam Cenab-ı Allah bana Mekke'den çıkmak ve göç etmek için izin verdi diyor. Babam ya Resulallah ben sana arkadaş olmak istiyorum dedi. Efendimiz aleyhisselam ben de seni beraberimde götürmek için geldim buyurdu. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki bugüne kadar herhangi bir kimsenin sevincinden ağladığını görmemiştim. Babam sevincinden ağladı ve sonra ya Resulallah şu iki deveyi bunun için hazırlamıştım. Böyle bir günün olacağını tahmin etmiştim ve bu iki deve bu yolda bize hizmet edecek. Düşünün bu hicretin her anı öyle stratejik bir konumda ve durumda ki yani o develer olmasa o hicret nasıl olacak? Hazreti Esma, Hazreti Ayşe annelerimiz o olayı ifşa etse hicret bitecek. Hazreti Abdullah Mekke'deki haberleri Sevir Dağı'na çıkıp babasına Peygamber aleyhisselam'a haber vermese o dağdan inemeyecekler. Amir bin Füheyre radıyallahu anh koyunları getirmese, onlara et, süt getirmese aç kalacaklar. Urayk'ıt onlara yol göstermese yollarını bulamayacaklar. Hicret gerçekleşmeyecek. Her bir detayında

bir güzellik var. Ama o her detayın tepesinde, zirvesinde de Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimiz var. Onun ailesi, onun kızları, onun oğlu, onun hizmetçisi, onun develeri ve onun arkadaşlığı Peygamber aleyhisselamla beraber oluyor. Ve sonra kendilerine yolu göstermek için işte bu Abdullah bin Ureykıt'ı da kiraladılar. Ve bu adamın annesi Beni Sehim bin Amr kabilesindendi ve henüz müşrikti. Hareket edecekleri güne kadar bakmak için de develeri ona teslim ettiler. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, hicret böyle adım adım gerçekleşiyor. Bunların her biri sahabe-i kiram efendilerimizin büyük gayretleri ve büyük emeklerinin olduğu derin olaylar. Cenab-ı Allah onların bereketinden bizi istifade edenlerden eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz.

Allah'ım, yaşadığım bu zamanda fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmalarından ve zaafa düşürmelerinden beni koru. Bana merhamet eyle.

Allah'ım, beni zatından gelen himayeyle ömrümün sonuna kadar kurtulmuş olabilmem için bütün yarattıklarının şerrinden metin bir sığınakta muhafaza eyle.

0: أشرق بشعاع سره الأسرار.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okuyanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okumayanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okunmasının layık olduğu şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunması vacip olan çok sevaplı salavat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunmasını emrettiğin şekilde salat eyle. Nurunu nurların nurundan, Allah'tan alan ve bu sayede sırrının şuasıyla nice sırların aydınlandığı Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ebrar, hayır sahipleri olan bütün ehli beytine salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi bahri envarike ve ma'dini esrarike ve lisani hüccetike ve arusi memleketike ve imami hazretike.

0: Allah'ım, senin nurlarının ummanı, sırlarının kaynağı, varlığını ispat eden delillerin lisanı, mülk aleminin direği, huzuruna ulaşmak isteyenlerin imamı, peygamberlerin sonuncusu, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek, okuduğumuz zamanda bizden razı olacağın salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!
1: اللهم رب الحل والحرام ورب

0: Ey hil ve haremin Rabbi, ey meş'ari haramın Rabbi, ey beytül haramın Rabbi, ey rükün ve makamın Rabbi olan Allah'ım. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e bizden selam ulaştır.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin seyyidil evvelin vel ahirin.
0: Allah'ım, önceki yaratmışların ve kıyamete kadar

0: katılacak olanların efendisi, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fi kulli vaktin ve hin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e her an ve her zaman salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fil mele'il a'la ila yevmiddin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kıyamete kadar en yüce meleklerin bulunduğu makamda mele-i a'lada salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin hatta terisel arda ve men aleyha ve ente hayrul varisin.
0: Allah'ım, yeryüzü ve üzerinde bulunanlar görevlerini tamamlayıp huzurunda toplanıncaya kadar Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle. Zira sen sahip olanların en üstünüsün.

0: وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allah'ım.

0: لك باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا، لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ezeli ilminin bildiği, kader ilminin gerçekleştiği, iradenin cereyan ettiği, meleklerinin de ona salat ettiği kadar, hem sürekli fazlınla hem de sonsuzluğuna asla son olmayacak ihsanınla, hep ebedi kalacak şekilde salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği, meleklerinin de şehadetleri, şahit oldukları şeylerin sayısınca salat eyle. Onun ashabından razı ol. Ümmetine merhamet eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve ala cemii ashabi seyyidina Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve bütün ashabına salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bütün alemde bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle.

Allah'ım, verdiği sözlere senin kadar vefa gösteren yoktur. Sen semaları ve gök gürültülerini yaratmadan önce ezeli olarak birliğinle ilah olarak bilinen asla benzeri olmayansın. Ey celil olan Allah'ım! Seni inkar etmeyip huşu içinde sana secde eden kullarının hatırına, nurla süslü kürsinden yüce ve şerefli arşına kadar her ne varsa onların hatırına, arşının altında bulunanların hatırına, Allah'ım, dileğimi sana arz ediyorum. Beni zatın için sevenlerden, senin tarafından sevilen kullardan, sana yakınlaşmış büyük zatlardan ve sana tutkun aşıklardan eyle. Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Vedud!

0: Allah'ım, ezeli ilminle bildiğin şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahsahu kitabuk.
0: Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk.
0: Allah'ım, kudretinin nüfuz ettiği şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma khassasathu iradetuk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e iradenin tahsis ettiği şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma teveccehe ileyhi emruke ve nehyuk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e emrettiğin ve yasakladığın şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma vesi'ahu sem'uk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin duyma kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin görme kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma zekerehu'z-zâkirûn.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad edenlerin sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma gafele an zikrihil gafilun.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad etmekten gafil olan

0: onların sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede katril emtar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yağın yağmur taneleri sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakil eşcar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e ağaçların yaprakları sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil kıfar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yaban hayvanları sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil bihar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e deniz hayvanları sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede miyahil bihar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e denizlerdeki sular miktarınca salat eyle.

0: النَّارُ
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece karanlığının kendilerini bürüdüğü ve gündüz aydınlığının kuşattığı şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil guduvvi vel asal.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece ve gündüz salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimal.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kum tanecikleri miktarınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai vel rical.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kadın ve erkek kullarının sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin rıza'a nefsik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bizzat senin razı olacağın kadar salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin midade kelimatik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin kelimelerin sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin mil'e semavatike ve erzik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yer ve gök dolusunca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin zinete arşik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e arşının ağırlığı kadar salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mehlukatik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bütün mahlukatın sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin efzale salavatik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e zatından gelecek olan salavatın en faziletlisiyle salat eyle.
0: Allahümme salli ala nebiyyir rahmeh.
1: Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle.
0: Allahümme salli ala şefi'il ümmeh.
1: Allah'ım, bu ümmetin şefaatçisine salat eyle.
0: Allahümme salli ala kâşifil gummeh.
1: Allah'ım, darlığı gideren zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mucliz zulmeh.
1: Allah'ım, zulmeti aydınlatan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mûlin ni'meh.
1: Allah'ım, nimeti ulaştıran zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mutir rahmeh.

0: Allah'ım, rahmeti getiren zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havzil mevrud.
0: Allah'ım, Kevser şarabının bulunduğu havuz, Havz-ı Mevrut sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil makamil mahmud.
0: Allah'ım, makamı mahmud sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil liva'il ma'kud.
0: Allah'ım, kıyamet günü ham sancağı sahibi, livahül makut olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mekanil meşhud.
0: Allah'ım, Miraç gecesi ulaştığı makam, mekanı meşhud sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil kerami vel cud.
0: Allah'ım, kerem ve cömertlikle tavsif ettiğin zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men huve fis semai seyyiduna mahmudun ve fil ardı seyyiduna Muhammed.
0: Allah'ım, semada Mahmud ve yeryüzünde Muhammed adıyla anılan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi şamme.
0: Allah'ım, nübüvvet mührü sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alame.
0: Allah'ım, doğumunda ve doğumundan sonra zuhur eden çeşitli alametler sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil kerame.
0: Allah'ım, her türlü ikramla sıfatlanmış olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mehsusi biz zaame.
0: Allah'ım, öncekilerin ve sonra gelenlerin efendisi, seyyidi olma özelliği kazanan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne tuzilluhul gamâme.
0: Allah'ım, bulutun kendisini gölgelediği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne yara men halfahu kemâ yara men emâme.
0: Allah'ım, arkasındakini tıpkı önündeki olan kimseyi gördüğü gibi gören zata salat eyle.
1: Allahümme salli aleşşefi'il müşeffa'i yevmel kıyâme.
0: Allah'ım, kıyamet günü şefaat talebi kabul edilen ve şefaat eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibiz zara'a.
0: Allah'ım, tevazu sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibiz şefa'a.
0: Allah'ım, şefaat sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil vesile.
0: Allah'ım, en yüce cennetlerin en yüce makamı olan vesile sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil fazile.
0: Allah'ım, fazilet sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibid derecetir rafi'ah.
0: Allah'ım, cennetteki derecelerin hepsinden en yüce olan, en yüksek derece sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hirave.
0: Allah'ım, sünnet olarak taşıdığı baston sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibin na'leyn.
0: Allah'ım, İncil'de zikredilmiş sıfatı olarak ayaklarına nalın giyen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hucce.
0: Allah'ım, peygamberliğine işaret eden delil, hüccet sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil burhan.
0: Allah'ım, peygamberliğini açıkça gösteren ve ispat eden burhan sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibis sultan.
0: Allah'ım, herkese hükmünü geçiren, hükümranlık sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi

0: yabancı.
1: Allah'ım, Miraç'ta başına giydirilen nurdan taç sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil miraç.
1: Allah'ım, Miraç'a çıkma şerefine sahip olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil kadib.
1: Allah'ım, kılıç sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala rakibin necib.
1: Allah'ım, Necib adındaki deveye binen zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala rakibil burak.
1: Allah'ım, Miraç gecesi burağa binen zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala muhtariqis seb'it tibaq.
1: Allah'ım, yedi kat semayı yarıp geçen zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala şefii'i fi cemii'il enam.
1: Allah'ım, bütün insanlara şefaat eden zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men sebbaha fi keffihit ta'am.
1: Allah'ım, elinde yiyeceğin tesbih ettiği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men beka ileyhil cizu ve hanne li firaqih.
1: Allah'ım, kendisinden ayrıldığında hurma kütüğünün inleyip ağladığı zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men tevessele bihi tayrul felah.
1: Allah'ım, sahra kuşlarının kendisiyle sana sığındığı zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men sebbahat fi keffihil hasa.
1: Allah'ım, elinde küçük çakıl taşlarının tesbih ettiği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men teşeffa'a ileyhi zabyu bi efsahi kelam.
1: Allah'ım, huzuruna geyin gelip kendisinden en fasih ifadeyle şefaat talebinde bulunduğu zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men kellemehu'z-zabb fi meclisihi ma'a ashabihil a'lam.
1: Allah'ım, her biri büyük mürşid olan ashabıyla mecliste sohbet ederken kellerin, bir cins hayvanın kendisiyle konuştuğu zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel beşirin nezir.
1: Allah'ım, insanları cennetle sevindiren ama cehennemle de korkutan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel siracil munir.
1: Allah'ım, aydınlatıcı kandil gibi nur saçan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir.
1: Allah'ım, devenin kendisine halinden şikayet ettiği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men tefeccara min beyni asabi'ihil ma'un nemir.
1: Allah'ım, parmaklarının arasından tatlı su akan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala t-tahiril mutahhar.
1: Allah'ım, maddi ve manevi pisliklerden temizlenmiş olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala nuril enver.
1: Allah'ım, nurların nuru olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala menin şakka lehul kamer.
1: Allah'ım, ayın kendisi için ikiye ayrıldığı zata salat eyle.
0: Allahümme salli alettayyibil mutayyib.
1: Allah'ım, maddeten ve manen tertemiz olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alerresulil mukarrab.
1: Allah'ım, en üstün makamda sana en yakın olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel fecris sati.
1: Allah'ım, şirkin ve küfrün karanlığını yok edip, aleme iman nurunu yayarak tam yerini ağırtan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel necmis sakib.

0: Allah'ım, karanlığı delen yıldız misali o zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel urvetil vuska.
0: Allah'ım, tutunulacak sapasağlam biricik zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala neziri ehlil ard.
0: Allah'ım, dünya ehlini cehennemle korkutan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefi'i yevmel ard.
0: Allah'ım, kıyamet gününün şefaatçisi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala s-saqilin nasi minel havz.
0: Allah'ım, insanlara Kevser havuzundan içilecek olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi livail hamd.
0: Allah'ım, livayül ham sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel müşemmiri an sa'idil cid.
0: Allah'ım, insanları hak yola irşad ederken bütün varlığıyla İslam dinini tebliğe yönelen zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel müstamili fî merdâtike gâyetel cuhd.
0: Allah'ım, razı olduğun hususta tam manasıyla gayret eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli alen nebiyyil hâtem.
0: Allah'ım, son Nebi'ye salat eyle.
1: Allahümme salli alel Resulil Khatem.
0: Allah'ım, son Resul'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel Mustafa'l Kaim.
0: Allah'ım, hakkı ayakta tutan Mustafa'ya salat eyle.
1: Allahümme salli ala Resulike Ebil Kasim.
0: Allah'ım, Resulün Ebul Kasım'a salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil ayat.
0: Allah'ım, ayetler, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibid dilalat.
0: Allah'ım, bütün insanlara emir ve yasakları açıklayarak dost doğru yolu gösteren deliller sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil işaret.
0: Allah'ım, anlattıklarının dışında nice ilahi sırlar ve işaretlere sahip olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil keramet.
0: Allah'ım, peygamberliğinden önce kendisinden meydana gelen ve adına irhasat denilen harikuladelikler anlamındaki kerametler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alamet.
0: Allah'ım, alametler sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil beyinat.
0: Allah'ım, peygamberliğine delalet eden açık ayetler ve burhanlar sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mucizat.
0: Allah'ım, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havariqil adat.
0: Allah'ım, harikulade işlerin sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sellemet aleyhil ahcar.
0: Allah'ım, taşların kendisine selam verdiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşcar.
0: Allah'ım, huzurunda ağaçların secde ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tefettakat min nurihil ezhar.
0: Allah'ım, nurundan çiçeklerin açıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tabet bi bereketihis simar.
0: Allah'ım, bereketiyle mahsullerin tatlandığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men ihdarrat min bakiyyeti.

0: Allah'ım, aldığı abdest suyunun arttığıyla ağaçların yeşerdiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men fâdat min nurihi cemî'ul envâr.
0: Allah'ım, nurundan bütün nurların yayılıp dağıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tuhattul evzâr.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavat sayesinde günahların silindiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tunalu menazilul ebrar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla ebrar makamındaki kulların makamına erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi yurhamul kibar vassigar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla büyüklerin ve küçüklerin rahmete nail oldukları zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi netene'amu fi hâzihiddâri ve fi tilkeddâr.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla hem bu dünyada hem de ahirette nimetlere erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tunalu rahmetul azizil gaffar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mensuril müeyyed.
0: Allah'ım, düşmanlarının kalbine korku salmakla güçlendirilmiş ve yardım olunmuş olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel muhtaril mümecced.
0: Allah'ım, seçilmiş, azamet ve şeref sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne izâ meşâ fil berril akferi teallakatil vuhuşu bi eziyâlih.
0: Allah'ım, boş sahralarda yürüdüğünde vahşi hayvanların bile onun eteğine yapıştığı zata salat eyle.

0: Allah'ım ona, âline ve ashabına tam manasıyla salat ve selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Elhamdülillahi ala hilmihi ba'da ilmihi ve ala afvihi ba'da kudretih.
0: Günahlar da dahil olmak üzere her şeyi bilmesine rağmen engin merhametinden dolayı Allah'a hamdolsun. Aynı şekilde günahkarları helak etmekte dahil olmak üzere her şeye kadir olmasına rağmen affeden Allah'a hamdolsun.

0: أخشى فجورا أو أكون بك مغرورا وأعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة.
1: Allah'ım, şüphesiz ben fakirlikten, zatından başka birine zelil olmaktan, senden başkasından korkmaktan, yalan söylemekten, bütün günah çeşitlerini işlemekten ve senin affına aldanıp gururlanarak günaha dalmaktan, düşmanların şamatasından, dermansız dertlerden, ümidin boşa gitmesinden, nimeti kaybetmekten, belanın ansızın gelmesinden sana sığınırım.

Allah'ım, Habibin, Efendimiz Muhammed'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

Allah'ım, dostun Efendimiz İbrahim'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

0: مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: Allah'ım, mahlukatının ve kelimelerinin sayısı, arşının ağırlığı ve tamamen hoşnutluğunla bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okuyanların sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salat sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ad'afe ma salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salavatın katlarınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema huve ehluh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema tuhibbu ve terdâleh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık gördüğün, sevip razı olduğun şekilde ona salat eyle.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz.

Senin hikayen. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen. Parkta bir öğle vakti. Ramazan Teknikel. Boya sandığı parkın hemen girişindeydi. Oturacak tek boş yer boyacının yanındaki bankta vardı. Durup dururken, "Köyde hiç mi toprağın yoktu? Ne diye kente geldin ki?" diye sordum. Benimki de düpedüz patavatsızlıktı. Adamı hiç tanımıyordum bile. Şaşırdım doğrusu. Adam ne sinirlendi ne de ters bir yanıt verdi. Olağan bir soruya yanıt veriyormuş gibi hem de oldukça kısık bir sesle, "Bizimkilerin toprağı kendilerine yetmiyordu. Dört kardeşe nasıl yetecekti?" dedi. "Haklısın," dedim. Mayıs'ın ortaları olmasına rağmen oldukça serin bir hava vardı. İki güvercin boyacının sandığının yanına kadar geldi. "Buralardan mısın?" dedim. Yüzünde, "Be adam, sana ne benim nerelerden olduğumdan? Nereliysem nereliyim?" der gibi bir anlam oluştu ya da bana öyle geldi. İsteksizce, "Sayılır," dedi. İki genç kız az önce boşalan tam yanındaki banka oturdu. Gelirken sinirlice ve yüksek sesle yaptıkları konuşmalarını oturduklarında yine sürdürdüler. "Vakit öğleye geldi, hava Nisan ayı gibi," dedim. "Nisan ayı gibi olsa ne olur, Mayıs ayı gibi olsa ne olur, işin mi yok senin be adam, boş konuşup duruyorsun," der gibi yan gözle bana bakarak sadece "Öyle," dedi. Hemen yanımızdaki banka oturan iki genç kızın tartışma sesleri artmıştı. Adamın kulağı onlardaydı. Güvercinleri ürkütmemeye özen gösterdi. Yanındaki çantadan küçük bir ekmek kırıntısı çıkararak az öteye attı. Güvercinler önce ürker gibi yaptı, sonra ekmek kırıntısı atılan yere yöneldiler. Aynı yere birçok güvercin daha uçuşup geldi. Tartışan kızların ikisini de sanki bir yerlerden tanıyordum. Bir iş yerinde mi görmüştüm, bir başka yerde mi görmüştüm tam kestiremedim ama tanıdığım kesindi. Adam kızlara şöyle göz ucuyla bir bakış attı. "Peki kış günleri ne yapıyorsun?" dedim. "O zamanlar ne yapıyorsun? Boyacılık da yapılmaz ki karda kışta." "Sana ne be adam?" der gibi düşündüğü kesindi. "Emekliyim ben," dedi. "Yoksa bu işle destek oluyor işte bu da." İki kız neredeyse saç saça baş başa girişeceklerdi. Düşünüyordum ama bir türlü çıkaramıyordum. İkisini de daha önce gördüğüm kesindi. Kesin bir yerlerden tanıyordum ama nereden? Güvercinler az ileride saçılan bir sebile doğru hızla uçuştular. "Emeklilik fabrikadan mı?" "Bulduk belayı," diye düşünüyor olmalıydı. "Apartman görevlisiydim." "Yani kapıcılık mı?" diye sormadım. Daha önceleri duymuştum. Birçok kapıcı kendilerine kapıcı değil de apartman görevlisi denmesini istemiş. Bu da onlar gibi düşünüyor olabilirdi. Aslında kızlar bir yandan söz yarışı yaparken çaktırmadan da adama bakıyordu. Bir şey mi soracaklar yoksa tanıyorlar mıydı? Bir türlü çıkaramıyordum. Nerede görmüştüm ben bunları? Belleğimi bir daha zorladım. Hayır, bir türlü çıkaramadım. Ama kesin daha önce görmüştüm. Hatta çok kez görmüştüm. İki güvercin daha sandığının yanına yarım metre kadar yaklaştı. Boyacı çantasından bir parça ekmek kırıntısı daha çıkarıp güvercinlere attı. Güvercinler bu kez gelmeye pek istekli davranmadı. Uzanıp aldı, az ileriye doğru attı ekmeği. Boyacının yaşında biri ayakkabılarını boyatmak için boya sandığının önüne gelip oturdu. Boyacı önce çoraplarına boya değdirmemek için ayakkabıyla çorap arasına ince bir naylon parçası yerleştirdi. Adı var mıydı bu yerleştirdiğinin? Bir an düşündüm ama bulamadım. Adam ayakkabısı boyanırken gazetesini okudu. Boyacı tekini boyadığını duysun diye ayakkabı çekici

ile sandığı tıklatıp adamın ayağını değiştirmesini istedi ve öteki tekini de boyadı. Sonra cilalayıp fırçaladı. Aralarında tek kelime konuşmadılar. Adam daha önce hazırladığı parayı verip gitti.

Kızların söz dalaşı bitmiş, sessizce oturuyorlardı. Belki de anlaşmışlardı. Ya da bu şekilde tartışmakla anlaşamayacaklarını düşünerek birbirlerini yemekten vazgeçmişlerdi. Az sonra da ayrıldılar. Adam fırçalardan birini çıkararak kendi ayakkabılarını fırçalamaya başladı. Son bir soru daha sormadan duramadım. Aslında soru da değildi bu. Ters bir yanıt verse bile kabul edecektim. Az önceki kızları sanki bir yerlerden tanıyorum ama bir türlü çıkaramadım, dedim. Adam sanki bunun soracağım son soru olabileceğini anlamıştı. Bir markette çalışıyorlardı, oradan görmüş olabilirsin, dedi isteksizce. Sonra yaptığı açıklamaya üzülmüş gibi durup sustu. Demek kızları o da tanıyordu. Herhalde nasıl olsa olan oldu, bari tam açıklayayım diye düşünmüş olmalı ki ben daha başka bir soru sormadan, ikisi de benim kızlardı. Bir hafta kadar önce işten çıkardılar. Onlar da sinirlerinden birbirlerini yiyip duruyorlar işte, dedi. Hava giderek ısınmaya başlamıştı, kalktım.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Bu mükemmel oyunu izleyen seyirciler şimdi de heyecanla onu alkışa tutmuş bulunuyorlardı.
1: Yaşa Deli Ormanlı!
2: Yaşa Osman Pehlivan!
1: Dönüş bu kadar olur işte!
2: Aşk olsun Pamukçulu!
0: Böylece yarım dünya Hasan Pehlivan o ana kadar eline geçirmiş bulunduğu bütün avantajları bir anda kaybetmiş oldu. Birkaç saniye önce üstteyken şimdi alttaydı. Böyle bir oyuna düşeceğini ise aklından hayalinden geçirmiyordu. Ve şimdi bütün kuvvetiyle sarmayı sökerek ayağa kalkabilmek için uğraşmaya başlamıştı. Ne var ki bu yolda sarf ettiği bütün gayretler boşa gidiyordu. Sarmayı bir türlü sökemiyordu. Üstelik harcadığı bunca kuvvet ve gayret yüzünden büsbütün kuvvetten düşmüş bulunuyordu. Sonunda nefes nefese hareketsiz kaldı. Hasmının sarmasını sökemeyeceğini anlamıştı. Reşit Paşa yeniden yanındakine döndü.
2: Peki bu duruma ne diyeceksin?
0: Hasan Pehlivan'ın bir oyunu olmalı. İstese sarmayı rahat söker ayağa kalkardı.
2: Ne oyunu olabilir ki?
0: Orasını bilmem. Sanki sarmayı sökemiyor gibi görünüyor. Biraz daha bekleyecek olursan ne yapacağını göreceksin.
2: Görelim bakalım.

0: Evet, evet şu anda pamukçulu yüklenmiş, onu olduğu gibi yüzü koyun yere yaymıştı. Arkasından da sarmayı vurduğu taraftan elini hasmının koltuk altından geçirmek üzere harekete geçmişti. Bunu gören halk hemen onun maksadını anlamış bulunuyordu. Sağdan soldan yeniden teşvikler başladı. Haydi Osman Pehlivan! Allah ünlü!
1: Yenele şunu, hadi pamukçulu!
0: Hasan Pehlivan da başının etrafında dolaşan tehlikeyi anlamış bulunuyordu. Böyle bir oyuna gelmemek için elinden geleni yapıyordu. Yerdeki sert mücadele 5 dakika kadar sürdü ve pamukçulu hasmının bütün direnişlerine rağmen ne yaptı yaptı elini koltuk altından geçirerek enseyi bulmaya muvaffak oldu. Böylece oyununu aldıktan sonra geriye zorlayarak onu sırt üstü çevirmek kalmış bulunuyordu artık. Ve hemen zorlamaya geçti. Bir omuzu yavaş yavaş yerden kalkmaya başlayınca Reşat Paşa heyecanlanmıştı bile.
1: Gidiyor, çeviriyor.

0: Damat Paşa karşılık vermedi. O da durumu olduğu gibi görüyordu şimdi. Hasan Pehlivan'ın durumu hiç de parlak değildi. Yeniliyordu. Deli Ormanlı onu fena bağlamıştı. Hasan Pehlivan tamamıyla tükenmişti. Reşat Paşa sordu yine.
1: Cevap vermedim paşa. Hasan Pehlivan yeniliyor değil mi?
0: Evet, tükendi. Şaşılacak şey. Ah, benim Muharrem Pehlivan olmalıydı ki. Bu Deli Ormanlı'yı güzel güzel yeneydi ya.
1: Onları da karşılaştırırız.
0: Demek Deli Ormanlı'yı almaya karar verdin ha?
1: Evet, evet. Daha iyisini bulabilmeme imkan yok.
0: Bana kalsa yenilse bile sen yine Hasan Pehlivan'ı al. Hasan ondan çok daha iyi. Her pehlivanın iyi ve kötü günleri vardır. Fena bir oyuna düştü. İdmanı da yerinde değil. Çabuk yoruldu. Yoksa bu Deli Ormanlı'yı rahat yener.
1: O kadar beğeniyorsan sen al onu.
0: Ben Muharrem Pehlivan'dan memnunum. Geçen hafta saray pehlivanlarından Yakup Pehlivan'la bir huzur güreşi yaptılar. 2 saatten fazla dayandı ona. Az kalsın hatalıyordu da ha. Efendimiz kendisini çok takdir ettiler. Bu anda Pamukçulu son hamlesini yapmış ve bütün ağırlığıyla yüklendiği gibi yarım dünya Hasan Pehlivan'ın sırtını yere yapıştırıvermişti. Davul zurnalar hemen kesilmiş, yanı başlarında duran yer hakemi de eliyle işaret ederek yenişin tamam olduğunu bildirmişti. Pamukçulu hemen rakibini bırakarak galibiyet temennasına çıkarken şiddetli bir alkış ortalığı inletmeye başlamış bulunuyordu. Yaşa Pamukçulu! Aşk olsun Osman Pehlivan!
2: Yeniş bu kadar olur. Yaşa Deli Ormanlı!
3: Aslanım benim!
0: Hasan Pehlivan o derece bitkin idi ki yerinden güçlükle ayağa kalkabilmişti. Taraftarları ise şimdi ona çatıp duruyorlardı.
3: Nedir bu halin Hasan Pehlivan? Böyle mi güreşecektin?
4: Resin oldum be.
0: Ne oldu sana yarım dünya? Güreş topu topu ancak 1 saat kadar sürmüştü. Fakat Hasan Pehlivan 3 saat güreşmiş olsa bu kadar yorgun hale gelmezdi. Son derece perişan görünüyordu. Şiddetle solurken ayakta bile zorlukla durabiliyordu. Bu halde sendeleye güreş meydanından çekilirken cazgır da resmi sonucu ilan ediyordu.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan Hasan Pehlivan'ı yenerek sona kalmıştır.
0: Evet, bu alkışlar Osman Pehlivan içindi. O da sağa sola selamlar dağıtarak son rakibini beklemek üzere bir kenara çekildi. Şimdi davul zurnalar yeniden vurmaya başladı.

0: Ama uzun sürmedi. 5 dakika bile geçmemişti ki kayıkçı İsmail Pehlivan birden dalmış ve çift kaparak rakibini yeni vermişti. Halk şimdi kendisini alkışlamakla meşguldü. Yaşa kayıkçı! Yaşa İsmail Pehlivan! Çok güzel daldın! Aşk olsun aslan!
1: Cazgır onun galibiyetini de ilan ettikten sonra sözlerini şu şekilde tamamlıyordu.
0: Günün son güreşi Pamukçulu Osman Pehlivan'la İsmail Pehlivanlar yapacaktır. Pehlivanlara 15 dakika dinlenme izni verilmiştir.
1: Hakikatte bu izin pehlivanlara parsa toplamak için verilmiş bulunuyordu. Az sonra da iki pehlivan yan yana parsa topluyorlardı. Açtıkları çevreye yağmur gibi para yağıyordu. İki pehlivan paşaların yanına vardıkları zaman Reşat Paşa çevreye bir altın attı. Osman pehlivan onu tanımıyordu. Ama bu cömertliği karşısında mühim bir kimse olduğunu anlayarak kendisine teşekkür etti.

0: güreşini pek beğendim. Aferin sana. Sağ olun. İnşallah seninle sonradan konuşuruz. Hı?
1: İnşallah. Diye karşılık verdi Osman Pehlivan. Oradan ayrıldıktan sonra İsmail Pehlivan'a. Bize bir altın veren bu zat kimdir? Tanıyor musun? Diye sordu.
2: Ayağın azasından Reşat Paşa. Yanındaki de damat Mahmut Celalettin Paşa'dır.
1: Pamukçuluğu durumu o zaman hemen anladı fakat ses çıkaramadı. Çevreleri dolmuştu. Bunu cazgıra teslim ederek yağlarını tazelemek üzere yağ kazanının yanına doğru giderlerken İsmail Pehlivan...
2: Hasan Pehlivan'ı fena yendin. Bütün güreşi takip ettim. Bu sefer tam rezil oldu.
0: Kısmet öyleymiş. Sen de çok güzel güreşerek Kadri Pehlivan'ı yendin.
2: O da ben de kendi güreşimizden çok sizin güreşinizi takip ediyorduk doğrusu. Güreşe sen yarın dünyayı yendikten sonra başladık diyebilirim ha. Rast geldi. Bir dalışta sırtını yere getirdik.
0: Şimdi de beni yenersin. Olur biter ha?
2: Seni yenemeyeceğim biliyorum. 10-15 dakika sonra pes ederek sana bırakacağım güreşi.
0: Olur mu böyle şey?
2: Aramızda çok fark olduğunu biliyorum. Sen Hamza'dan birkaç gömlek fazlasın. Hasan Pehlivan'ı ne şekilde yendiğini gördükten sonra boş yere hırpalanmaya lüzum yok. Senin istikbalin çok açık. İstanbul'da daha çok pehlivanı yenersin.
1: Yağlarını tazelemişlerdi. Cazgır kısa bir dua okuduktan sonra onları meydana saldı. İki pehlivan peşrevlerini yapıp kapıştılar. Pamukçulu Osman Pehlivan ihtiyatı gene de elden bırakmıyordu. Her ne kadar kayıkçı İsmail Pehlivan ona pes edeceğini söylemiş ise de gene de dikkatli olmak gerekirdi canım. Ne olur ne olmazdı. Bu pehlivanı ikinci defa görüyordu. Kendisini uyarmak için pekala böyle konuşmuş olabilirdi. Pehlivanlıktı bu. Üstelik geçen hafta kendisini yenmiş bulunuyordu. İşi gevşek tuttu mu bir dalışta kendisini sırt üstü yere bulabilir, vurulabilirdi. Ama bu korkusu tahakkuk etmedi. İsmail Pehlivan 10 dakika sonra kolunun incindiğini ileri sürerek pes ederek güreşi bıraktı. Cazgır, Pamukçulu Osman Pehlivan'ın galibiyetini ve ödülü kurtardığını ilan ederken halk da kendisini son defa olarak candan alkışlıyordu. Artık İstanbul'da yeni boy gösteren bu pehlivanın çok yaman bir şey olduğunu herkes tasdik ediyordu. Çırpıcı meydanını dolduran kalabalık dağılırken herkes aynı şeyi söylüyordu.
0: Bu delikanlı çok yaman.
1: Hasan Pehlivan'ı bu sefer eze eze yendi.
0: Onu kolay kolay meydandan çıkaracak bir pehlivanın çıkabileceğini sanmıyorum.
1: Güneşi çok hararetli. Öyle birçok baş pehlivan gibi sadece itişip durmuyor da bu deli ormanlı.
0: Bakalım haftaya nerede boy gösterecek.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan ertesi günü ikindi vakti Çemberli Taş'taki pehlivan kahvesine girdiği vakit sağdan soldan hemen selamlar yağmaya başladı bile.
0: Merhaba pehlivan.
1: Hoş geldin pehlivan.
0: Şöyle buyur.
1: Böyle gel böyle. İki güreş sonunda İstanbul güreş merakları arasında hemen şöhret ermiş bulunan Pamukçulu kendisine selam verenlere karşılık verdikten sonra Cazgır'ı hemen gördü ve yaptığı işaret üzerine onun yanına gelip oturdu. Cazgır meraklı bir kitle tarafından çevrilmiş bulunuyor, meraklı bir şeyler anlatıyordu. Pamukçulu Osman yanına gelip elini öptükten sonra yanı başına oturunca elini onun omuzuna koydu ve şu şekilde konuşmaya başladı. Bu delikanlıya iyi bakın ağalar. Yarın onun büyük bir şöhrete sahip olacağını ve daha pek çok pehlivanları yeneceğini göreceksiniz. Pamukçulu Osman bu kadar gözün birden kendisine dikilmesinden rahatsız olmuştu.

0: Sanki kendini müdafaa etmeye çalışır gibiydi. Siz ustamın laflarına bakmayın. Biz haddimizi biliriz. İnsan iki pehlivan yenmekle hiçbir zaman kendini büyük görmemeli. Ben ne söylediğimi bilirim. Mesleğimiz cazgırlık. Bugüne kadar elimizden binlerce pehlivan geçmiş. Biz kimin büyük, kimin küçük pehlivan olduğunu çok iyi biliriz. Şimdi Osman pehlivanı alıp Reşat Paşa'nın konağına götüreceğim. Reşat Paşa onun pehlivanlığını pek beğenmiş. Güreşten sonra benden ısrarla Osman pehlivanı konağına getirmemi istedi. Ben de söz verdim. Gideceğiz değil mi Osman pehlivan?
1: Acele etmiş olmaz mıyız?
0: Neden acele etmiş olalım? Buradan Beşiktaş'a yol yine de bir saat sürer.
1: Sen bilirsin usta.
0: Bir tanesi hemen Cazgır'a çıkıştı.
2: Siz de hep böyle yaparsınız. Şöyle göz doldurur iyi bir pehlivan türedi mi kendisini hemen konaklardan birine sahtarsınız ya. Onlar da paşa veya bey konaklarına kabullanarak yan gelip yatarlar. Bizler de iyi bir pehlivan seyretmekten mahrum kalırız. Ne yapar bu paşalar beyler bunca pehlivanı turşusunu mu kurarlar ya?
0: Doğrusunu söylemek gerekirse bir bakıma bu şikayette haklı taraflar yok değildi. İstanbul'da devrin en büyük pehlivanları toplanmıştılar. Ama bunların en başta gelenleri sarayda adeta bir hapis hayatı yaşıyordu. Onlardan hemen sonra gelenler ise konaklara yerleşmiş bulunuyordu. Dışarıda kalanlarsa ancak üçüncü sınıf sayılıyorlardı.

0: Bunlardan biri sivrilecek oldu mu hemen bir konağın malı oluyordu. Sultan Abdülaziz'in sarayında en azından 20-25 tane zehir gibi pehlivan vardı. Buna rağmen padişah bunları kıskanıyor, halka pek nadir yılda bir, nihayet iki defa gösteriyordu. O da ancak bir ikisini konaklarında, pehlivan besleyen paşalar ise bunları kendi konaklarında kendi keyiflerince güreştiriyorlardı. Bunlardan dışarıdaki güreşlere katılanlar hiçbir zaman birkaç kişiyi geçmiyordu. Evet saygıdeğer dinleyenler, bize ayrılan süre ne yazık ki burada sona erdiği için bir sonraki bölümümüzde ancak Osman Pehlivan'ın daha neler yapacağını göreceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Halin tercümanlığı.

Eskiler söz anlamayan içindir demişlerdir. Bu yüzden azla çoğu anlatmak, hal ile sözü sükuta uğratmak, irfan ehlinin hal tercümesidir. Simgelerin dilini vaaz eden bir hatibe döndürmekte marifet, ehli kimselerin bakırı altın eden simyalarındandır. Şairin, "Muradın anlarız, ol gamzenin izanımız vardır. Güzel söz bilmeyiz ama biraz irfanımız vardır." demesi de bu hakikatin dile, söze gelebilen tarafıdır. Anlatacaklarımız da işte bunun hikayesidir. Çok soğuk bir kış günü padişah tebdili kıyafet gezmeye karar vermiş. Yanına baş vezirini alıp yola çıkmış. Bir dere kenarında soğuğa aldırış etmeden çalışan yaşlı bir adam görmüşler. Adam elindeki derileri suya sokup döverek tabaklıyormuş. Padişah ihtiyarı selamlamış. "Selamün aleyküm ey piri fani." "Aleyküm selam ey serdar-ı cihan." Padişah sormuş. "Altılarda ne yaptın?" "Altıya altı katmayınca 32'ye yetmiyor." Padişah gene sormuş. "Geceleri kalkmadın mı?" "Kalktık, lakin ellere yaradı." Padişah gülmüş. "Bir kaz göndersem yolar mısın?" Yaşlı adam keyiflenerek, "Hem de ciyaklatmadan," diye cevap vermiş. Padişahla başvezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar. Padişah başvezire dönmüş. "Ne konuştuğumuzu anladın mı?" Vezir, "Hayır padişahım, anlamadım," demiş. Padişah yalancı bir sinirle, "Bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım." Korkuya kapılan başvezir padişahı saraya bıraktıktan sonra telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hala orada çalışıyor. Selam bile vermeden hemen konuya girmiş. "Ne konuştunuz siz padişahla?" Adam başveziri şöyle bir süzmüş. "Kusura bakma, bedava söyleyemem. Ver bir 100 altın söyleyeyim." Başvezir hiç tereddüt etmeden 100 altını vererek merak ettiklerini sormaya başlamış. "Sen padişahı Serdar-ı Cihan diye selamladın. Nereden anladın padişah olduğunu?"

olsam, ben dereciyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemezdi. İşte oradan anladım, demiş. Vezir tasdikle kafasını sallamış. Bak bu doğru. Ben bunu düşünememiştim. Peki altılara altı katmayınca 32'ye yetmiyor. Ne demek? Adam bu soruya da cevap vermek için bir yüz altın daha aldıktan sonra, padişah 6 aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki şimdi kış günü çalışıyorsun, diye sordu. Ben de yalnızca 6 ay yaz değil, 6 ay kış da çalışmazsak yemek bulamıyoruz efendim, dedim. Vezir yine sormuş. E geceleri kalkmadın mı, ne demek? Adam bir yüz altın daha almış. Çocukların yok mu? Çocuk yapmadın mı, diye sordu. Ben de var ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına yaradılar, dedim. Vezir gene tasdikle kafasını sallamış. Bir de kaz gönderirsem yolar mısın, dedi. Peki o ne demek? Yaşlı adam gülmüş. Artık onu da sen bul. Sözün üstüne çıkanlar hali şerh eden irfan sahipleridirler. Onların hali aşkın tezahürüdür. Halin tercümanlığını yapmak da aşktandır.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Şah-ı Nakşibend Hazretleri kendisine kadar Hacegan yolu olarak anılan, tarikatı Nakşibendi yapan kolbaşı, veliler serdarı bir ulu mana padişahıdır. İsmi alileri Muhammed Bahaüddin bin

0: Muhammed olup, Nakşeden manasına gelen Nakşibend ise lakabıdır. Nakşibend lakabının nereden geldiği tam olarak bilinmemekle birlikte, tarikatın hafi yani gizli, sessiz zikir ve rabıtayı esas almış olmasından kaynaklandığı söylenmektedir. Çünkü Nakşibend, nakışçı, nakış bağı anlamlarına gelmektedir. İsimlerinin başındaki şah kelimesi de gönül sultanı manasına bir saygı ifadesidir.
1: Gönüller nakkaşı Şah-ı Nakşibend Hazretleri, uzun boylu, buğday tenli gökçek yüzlüydü. Sakalı büyükçe, boynu uzuncaydı. Boynu nur gibi parlardı. Mehabetliydi. Tatlı dilli ve güzel sözlüydü. Halk içinde bulunduğu sırada bile gönlü hakla meşguldü. Türk illerinin saygın mürşidiydi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri çok mütevazı bir hayat yaşadı. Haramlardan titizlikle sakınır, ruhsat yolundan çok azimet tarikini ihtiyar ederdi. Misafirlerine ikramdan hoşlanır, hediyeye hediyeyle mukabele etmeye çalışırdı. Mahlukatın tümüne şefkat nazarıyla bakardı.
0: Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Hicri Muharrem 718, Miladi Nisan 1318'de Buhara şehrinde 9 kilometre uzaklıktaki Kasr-ı Hindüvan'da dünyaya teşrif ettiler ve nisbeleri El-Buhari'dir. Buraya sonradan kendilerine nispetle Arifler Köşkü anlamına Kasr-ı Arifan denilmiştir. Buhara 1221'de Cengiz Han tarafından, ardından 1273'te ve son olarak da 1316'da 3 defa talan edilmiş, yakılmış ve hemen bütün ilmi eserler tahrip edilmiştir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin doğduğu ve içinde büyüdüğü sosyal ve siyasi şartlarda Müslüman halk bir daha böyle musibetlerle karşılaşmamak için dinlerine sarılmayı da ihmal etmediler.
1: Bahaüddin Hazretleri henüz 3 günlük bir çocukken Kasr-ı Arifan'a gelen Hacegan tarikatı şeyhlerinden Hoca Muhammed Baba Simasi tarafından manevi evlatlığa kabul edilmiş, babasının ve dedesinin mürşidi olan Muhammed Baba Semmasi Hazretleri kendisinin doğumunu "Buradan benim burnuma büyük bir zatın kokusu geliyor" diyerek müjdelemiş, 3 günlük bebekken Semmasi Hazretleri tarafından "Bu bizim oğlumuzdur" buyurularak manevi evlatlığa kabul edilmiş, tasavvufi terbiyesi daha o gün beraberinde bulunan halifesi Seyyid Emir Külal Hazretlerine havale buyurulmuştur.
0: Muhammed Bahaüddin Hazretleri Emir Külal Hazretlerine intisap etmiş, tarikat adabının öğrenilmesi, sohbet ve zikir telkinlerini ondan almıştır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri tabiri terbiyesini, Şah-ı Nakşibend Hazretleri zahiri terbiyesini Emir Külal Hazretlerinden almışsa da batıni manevi terbiyeyi Abdülhalik Gücdevani Hazretlerinden almıştır. Bahaüddin Hazretlerinin manevi mürşidi Seyyid Abdülhalik el Gücdevani'nin tesiri daha büyük olduğu ileri sürülmektedir ve Bahaüddin Hazretlerinin Abdülhalik Gücdevani'ye uyarak zikri hafiyi yani sessiz zikri tercih etmesi bu sözü teyit etmektedir.
1: Şah-ı Nakşibend Hazretleri maneviyat yoluna girmeden önce bir süre dini ilimler tahsili için Semerkant'a gitmiş, 18 yaşında Semerkant'taki tahsilini tamamlayarak memleketine dönmüş ve evlenmiştir. Evlenmesinden bir süre sonra ilk Şeyh-i Simasi vefat etmiş, bu arada Kasr-ı Hindüvan'a gelen Emir Külal, Bahaeddin'e Şeyh'inin vasiyetini hatırlatarak onun manevi eğitimiyle meşgul olmaya başlamıştır. Şeyhiyle birlikte Nesef'e giden Bahaeddin Buhari, 7 yıl kadar orada kalmıştır. Bahaeddin Nakşibend'in Herat, Merv, Nişabur beldelerine muhtelif seyahatleri olmuş, daha şeyhinin sağlığında irşada mezun olduğu için etrafında geniş bir mürit ve muhip kitlesi oluşmuştur.
0: Çağına yetişmeden, yüz yüze görüşmeden feyz aldığı Üveysi mürşidi Abdülhalik Gücdevani

0: ona alimi manada şu nasihatte bulunmuştur. Ve daima azimetle amel et. Sünnete ittiba et, ruhsatları bırak. Bid'atlerden kaç. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler senden hizmet bekliyor. Hafi zikre sarıl. Allah yar ve yardımcın olsun demiştir. Bu vasiyetin tesiri ve fıtratındaki merhametin muktezasınca onun yaralı hayvanlara baktığı, yaralarını tedavi ettiği, hatta sokakların temizliğiyle bile meşgul olarak halka hizmet ettiği rivayet edilir.
1: Şeyh-i Emir Külal vefatı sırasında müritlerine Muhammed Bahaettin'e bağlanmalarını vasiyet etmiştir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri 3 defa hac maksadıyla Hicaz'a gitmiş, hac dönüşü Bağdat ve Merve uğrayan Şah-ı Nakşibend daha sonra Buhara'ya gelmiş ve vefatına kadar irşat hizmetini orada sürdürmüştür. Bir ara Herat hükümdarı Müizzüddin Hüseyin tarafından hediyeler gönderilerek Herat'a davet edilmiş, bu görüşme sırasında sultana pek iltifat etmemesi, onun halk nezdindeki şahlığını yani gönüller sultanı olma özelliğini daha da artırmıştır. Buhara'nın ilim ve irfan çevrelerinde gördüğü hüsn-i kabul ve saygı, ilmini ve tasavvufi kişiliğini göstermektedir.
0: Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ileri ufuklara bakmayı daima yükselmeyi öğütleyen bir mana sultanıydı. Onun talim ettiği nakşilik yolunda en büyük keramet, kerametin gizlenmesiydi, setredilmesiydi. Çünkü Hak Teala bazen veli kulunu kerametle taltif ederek, kendisiyle keramet arasında muhayyer bırakarak imtihan eder. Kul, gayenin keramet değil, istikamet ve hak rızası olduğunu anlarsa kurtulur. Değilse ayağı sürçer ve tökezler. Maneviyat yolunun en tehlikeli geçidi burasıdır. Şah-ı Nakşibend'e göre en büyük keramet, kerameti örtmek ve gizlemektir. Bu yüzden kendisinden, sizden niçin bu kadar az keramet zuhur ediyor diye soranlara şu cevabı vermiştir. Omuzlarımızdaki bunca günah yüküne rağmen ayakta durabilmekten daha büyük keramet mi arıyorsunuz?
1: Şah-ı Nakşibend Hazretleri, kemal ve marifetin hasep ve neseple değil, iktisapla olduğuna inanırdı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, yolunun esasını sohbet olarak tanımlamıştır. Yolumuz sohbetledir. Halvette şöhret vardır. Şöhrette de afet. Hayır ve felah cemiyette halk arasına karışmaktadır. Sohbete devam, iman-ı hakikiye imkan sağlar. Bizim tarikımızda az amelle çok fütuh olur. Çünkü sünnete ittiba zor iştir ve bizim yolumuz sünnet yoludur. Enisut Talib'in verdiği bilgilere göre Hakim Tirmizi'nin eserlerini okumuş ve fikri olgunluğa o eserler sayesinde ermiştir.
0: Bu ifadeler onun tasavvufun ameli ve ahlaki tarafından başka fikri tarafıyla da ilgili bulunduğunun delilidir. Buyurdular ki, biz sevgiliye eriştirmeye vasıtayız. Yola düşenlere gerekir ki sonunda bizden kesilip sevgiliye ulaşsınlar. Buyurdular ki, bizim tarikatımız sohbettir. Halvette şöhret, şöhrette afet vardır. Hayır cemaattedir. Bizim tarikatimizin esası el-kârda gönül yârda olmaktır. Yani zahir halk ile batın hakla bulunmaktır.
1: Bu tarikatın sertacı Bahaüddin Hazretlerinin Herat, Merv, Nişabur gibi beldelere muhtelif zamanlarda seyahatleri oldu. Henüz şeyhinin sağlığındayken irşada mezun olduğu için etrafında geniş bir mürit ve muhip kitlesi husule gelmişti. Bir müddet Merv'de ikamet etmiş, daha sonra tekrar Buhara'ya avdet edip ölünceye kadar orada kalmıştır. Emir Külal'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra ona halef olmuştur. Bahaüddin Hazretlerinin büyük hakikat

0: Hakikatleri ortaya koyan bazı beyanları da şöyledir.
1: Ben Hakk'a ulaşmayı istedim. Allahu Teala beni bu yolda rehberlik yapanlara ulaştırdı. Onlar da beni Hakk'a ulaştırdı. Şimdi ise birçok insan kendi kendilerine Hakk'ı arıyor, bulmak istiyor. Gerçek yolcuları Allahu Teala bize gönderir.

0: yetiştirmeye vasıtayız. Yola düşenlere gerektir ki sonunda bizden kesilip sevgiliye ulaşsınlar. Bize kibir atfetmişler. Bizim kibrimiz kibir değil, kibriyadır.
1: Çok yönlü süren uzun müritlik devresini tamamladıktan sonra doğum yeri olan Kasr-ı Arifan'a dönerek müritlerini yetiştirmeye başlayan Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin manevi varlığı, bütün Orta Asya Müslümanları için bir ilim ve kutsiyet merkezi haline gelmesinde önemli bir faktör olmuştur. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Hicri 3 Rebiyüevvel 791, Miladi 2 Mart 1389 tarihinde doğduğu yer Kasr-ı Arifan'da Hakk'a kavuştular. Cenaze merasiminde şu beytin okunmasını istemişlerdir.
0: Büyük müflislerin köyünde ey şah, cemalinden kılarız şeyen lillah.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi.

0: lokmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bu bölümde de Raşid Halifelerin nüktesine ve latifeli sözlerine devam ediyoruz. Bu bölüme Hazreti Osman'la başlayacağız. Hazreti Osman radiyallahu anh'la başlayacağız. Hazreti Osman yaratılışı itibariyle utangaç, hilm ve hoşgörü sahibiydi. Utangaç olması haleflerinden daha az hutbe irad etmesi sonucunu doğurmuşsa da konuşmaları oldukça belli, veciz, açık ve sadeydi. Hazreti Osman'ın hayalı şahsiyeti insanlara şaka yapmasını da engellemiş olsa gerekir ki kaynaklarda yaptığı şakalarla ilgili bir bilgiye rastlanmamaktadır. Ancak ondan mizahın yasak olduğuna dair bir söz de rivayet edilmemiştir. O hoşgörülü mizacını kendisine yapılan şakada da göstermiştir. Nuayman'ın ama sahabi Mahreme'ye Hazreti Osman'ı dövdürdüğü şu olayda görebiliriz. Hazreti Osman zamanında geçen bu olayda Mahreme 115 yaşında bir amadır. Bir gün mescidde otururken küçük abdest bozmak için kalkar. Gözleri görmediğinden nereye gittiğini fark edemez ve mescid dışına çıktığını zannederek ihtiyacını gidermek ister. Etrafındakiler mescidde olduğunu ikaz edince bundan vazgeçer. Bu esnada yanına gelen Nuayman dışarıya çıkıyormuş gibi yaparak onu biraz öteye mescidin öbür köşesine götürür. Mahreme bevletmeye başlayınca etrafındakiler yine mescide bevlediyorsun diye bağırırlar. Fakat olan olmuştur. Mahreme buraya kendisini kimin getirdiğini sorar. Nuayman olduğunu öğrenince de eğer onu elime geçirirsem vallahi bu asayı kafasına indireceğim diye yemin eder. Aradan biraz zaman geçer, yine bir gün mescidde Mahreme'ye rastlar. Halife Hazreti Osman o esnada mescitte namaz kılmaktadır. Her zaman olduğu gibi yine kendisini namaza vermiş, dışarıyla ilgisini kesmişti. Nuayman Mahreme'nin yanına gelir ve ona "Hala Nuayman'a kızıyor musun?" der. O da "Evet, o nerede? Bana göster." der. Nuayman da Hazreti Osman'ın yanına götürür ve "İşte bu." deyince Mahreme hemen asasını kaldırır ve Nuayman diye Hazreti Osman'ın kafasına indirir ve vurur. Mahreme'nin akrabaları Nuayman'ı cezalandırmak için toplanırlar. Fakat Hazreti Osman Bedir ehlinden olduğu için bunu yapmalarına izin vermez. Efendim Hazreti Ali radıyallahu anh'la devam ediyoruz. Hazreti Ali keramallahu veç

hayatında ihlası, takvası ve dini konulardaki samimiliğiyle topluma önderlik etmiş ender simalardandır. Hilm sahibi ve çok zeki birisi olarak Hazreti Ali çok küçük yaştan itibaren terbiyesi altında yetiştiği, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını örnek almakla kalmamış, onun nübüvvet nurunun feyz ve bereketini en iyi bilen ve tanıyanlardan birisi olmuştur. Bundan dolayı Hazreti Ali Efendimiz denince ilk akla gelen üstün özelliklerinden biri de ilim ve hikmettir. Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir gibi Hazreti Peygamber'den sonra en fasih konuşan olarak kabul edilmekteydi. Hem hikmeti ve özlü konuşmada hem de hitabette ondan daha iyisi yoktu. Hazreti Ali bu edebi özellikleriyle İslam edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Mizahi kişiliği, mizah edebiyatındaki görüşlerinin dikkate alınmasına sebep olmuştur. Nükteli sözleri asırlarca dillerde dolaşmıştır. Hatta bu kişiliği suistimal edilerek idareye getirilmesi noktasında tartışma konusu yapılmıştır. Dolayısıyla burada Hazreti Ali'nin mizahi kişiliği ve mizaha bakış açısının yanında hazır cevaplılığını gösteren nükteli sözlerine yer verilmiştir. Hazreti Ali örneklerden de anlaşılacağı üzere şakacı bir mizaca sahip kişidir. Ancak onun bu mizacı aleyhine kullanılmıştır. Bir rivayete göre Hazreti Ömer hasta yatağındayken Hazreti Ali'nin hilafete getirilmesi konusu sorulmuş, verdiği cevapta şakacı bir mizaca sahip olduğunu belirtmiş ve çekincesini şu cümlelerle ifade etmiştir. Eğer Ali atanacak olursa onda şakacı bir mizaç vardır. Ancak Hazreti Ömer'in bu sözleri daha sonra Hazreti Ali'nin muhalifleri tarafından kötü amaçla kullanılmıştır. Abbas Mahmud el-Akkad, Amr bin As'ın Suriye'de onun çok şakacı yani neredeyse onun komedyen olduğunu halka yaymaya çalıştığını söylemiştir. El-Akkad onun bu derece mizaha düşkün olduğunu gösteren hiçbir olaya rastlamadığını belirtmiştir. Hazreti Ali Efendimiz hayattayken bu iddialara verdiği cevabı şöyle nakletmiştir. Amr bin As'ı kastederek İbn-i Nabiha'ya şaşarım. Şam halkı arasında benim şakacı olduğumu ve komedyenlik yaptığımı, insanlarla devamlı şakalaştığımı ve kadınlarla çok ilgilendiğimi yayıyor. Allah'a yemin olsun ki bu şahıs batıl ve insanı günaha sokan bir söz söylüyor. Sözlerin en kötüsü yalandır. Bu adam konuşuyor, konuştuğu yalan. Söz veriyor, sözünden dönüyor. Hem dilencilik yapıyor, hem de cimrilik ediyor. Ahdinden dönüyor ve sıla-i rahmi kesiyor. Allah'a yemin olsun ki beni bu derece şakacı olmaktan ölümü hatırlamam ve onu da gerçeği söylemekten ahireti unutması engelliyor. Hazreti Ali'nin bir komedyen gibi şakacı olup olmadığına kendisi açıkça cevap vermekte ve bunların siyasi amaçlı olarak Amr bin As tarafından yapılan iddialar olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Hazreti Ali Efendimizin hilafetten yani idari işlerden uzak olduğu süre içerisinde ilimle meşgul olduğu ve öğrenci yetiştirdiği de belirtilmektedir. Bilindiği gibi bir eğitimcinin öğrenciler sıkıldıklarında onları rahatlatmak için espri ve şaka yapması ve benzeri şeyler anlatması normal bir durumdur. Hazreti Ali'nin öğrencilere bu tarz ders işlemesi şakacı olduğu yönünde şaya çıkmasına sebep olmuş olabilir. Hazreti Ali'nin mizaha bakışı. Hazreti Ali'nin mizah anlayışı incelendiğinde iki farklı yaklaşım görülmektedir. Birincisi mizahın yasaklığını ifade eden görüşler, ikincisi ise mizahı teşvik eden sözler. Mizahı yasaklayan görüşler, şaka yapan kimse aklına zarar verir. Başkasından aktarsan bile güldürücü söz söylemekten sakın.

Çok mizah ciddiyeti yani vakarı azaltır. Kimin şakacı mizacı daha galip gelirse aklı fesada uğrar. Kim çok şaka yaparsa ciddiyeti yok olur. Fazlaca mizah yapan kinden ve hafife alınmaktan kurtulamaz. Bunlar mizahı yasaklayan görüşleri Hazreti Ali Efendimizin. Mizahı teşvik eden sözleri var bir de. Hazreti Ali'nin insan onurunu ayaklar altına alacak seviyesiz şakalara olumlu baktığı söylenemez. Çünkü İslam buna zaten müsaade etmez. Hazreti Ali'nin mizahın yasaklığını ifade eden sözlerini bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Zira konuya insan psikolojisi açısından baktığı için yasaklamak şöyle dursun, şu sözleriyle teşvik bile etmektedir. Bedenler yorulduğu gibi gönüller de yorulur, usanır. Kalplerinizi dinlendirin ve ona ulaşacak hikmet yollarını arayın. Yine aynı şekilde müminin güler yüzlü ve şakacı olmasının gereğini, mümin şakacı ve güler yüzlü, münafıksa asık suratlı ve kızgındır. Şakacı olan kimse kibirden uzak olur, sözleriyle ifade etmektedir. O mizahın sözdeki değerini de şöyle açıklar. Sözdeki şaka yemeğe atılan tuz gibidir, buyurmuşlar. Hazreti Ali Efendimizin hazır cevaplı ve nükteli cevaplarına değinelim efendim. Hazreti Ali ve saygısız vatandaş. Hazreti Ali'nin önüne edepsiz, kaba ve küstah birisi gelerek neden Ebu Bekir'in ve Ömer'in halifelikleri esnasında halk hiçbir kavga, karışıklık, husumet ve cinayet bilmezken senin ve Osman'ın hilafeti zamanında bunların hepsini yaşadı dedi. Hazreti Ali gülerek, zira ben ve Osman Ebu Bekir'e ve Ömer'e yardımcıydık. Sen ve senin emsalin bana ve Osman'a yardımcı oldunuz dedi. Hazreti Ali verdiği bu cevapla söz konusu şahsa bir taraftan iyi bir vatandaşın örneğini, diğer taraftan da dolaylı olarak bu yaşanan olumsuzluklara bu şahıs gibilerinin sebep olduğunu anlatmak istemiştir. Hazreti Ali ve Yahudi topluluk. Bir gün Hazreti Ali'nin meclisinde Yahudilerden bir cemaat gelip, ''Ey Müslümanların halifesi, ne oldu size ki Nebinizin ölümünden sonra aradan 10-15 yıl geçmeden birbirinize düştünüz? Her türlü entrikayla birbirinizin kanını akıttınız.'' dediler. Bunun üzerine Hazreti Ali gülerek onlara şu anlamlı cevabı verdi. ''Ey Yahudi cemaati! Size de ne olmuştu da henüz Nil nehrinden çıkan ayağınız kurumamıştı ki bir taifeyi yani bir grubu mücevher putlara taparken görüp şöyle dediniz. Ey Musa, bizim için o putlara tapan kavmin ilahları gibi bir ilah yap. Zikredilen olaydaki şahıs gibi benzer edepsizliği Yahudi topluluğu da yapmıştır. Ancak Hazreti Ali Yahudilerin Hazreti Musa'ya daha kötüsünü yaptıklarını, hatta şirke düştüklerini hatırlatarak çok yerinde susturucu cevap vermiştir. Hazreti Ali ve çarşı esnafı. Hazreti Ali bir gün çarşıya geldi ve esnafa selam verdi. Onlar da Hazreti Ali'yi görünce Farsça karnı büyük anlamına gelen bir cümle söylediler. Bu Hazreti Ali'ye iletilince karnını kastederek nükteli bir şekilde üst tarafı ilim, alt tarafı yemek dolu dedi. Hazreti Ali bu cevabıyla insanların görünüşüne göre değerlendirmenin yanlışlığını kendi şahsını göstererek ifade etmiştir. Hazreti Ali ve uzun elbiseli şahıs. Hazreti Ali bir gün elbisesi çok uzun bir şahsa ''Be adam şu elbiseni kısalt'' dedi ve sözlerini secili olarak şöyle devam ettirdi. ''Fe'innehü ebka ve enka ve etka'' yani şunu diyor ''O zaman elbisen daha uzun ömürlü, daha temiz, takvaya daha uygun olur.'' Hazreti Peygamber döneminde adet olarak uzun elbise giymek kibirlilik alameti sayılırdı. Bu Hazreti Peygamber tarafından yasaklandı. Böylece uzun elbise giymemek müttakiliğin alameti kabul edildi.

edildi. Hazreti Ali de nükteli ve secili bir şekilde şahsın uzun elbise giymesinin kibirlenme alameti sayılacağını ifade etti. Hazreti Ali'nin kendisini öven şahsa cevabı. Bir defasında bir şahıs Hazreti Ali'yi aşırı derecede övünce ona şöyle cevap verdi. Ben söylediğin kadar değilim ancak aklından geçenden daha iyiyim. Hazreti Ali bu cevabıyla insanları aşırı bir şekilde övmenin yanlışlığını belirtmek istemiştir. Hazreti Ali'yi güldüren komiklik. Hazreti Ali'nin en çok sevdiği şeylerden birisi de çocuklarla şakalaşmaktı. Beni Kelp yani köpek oğulları kabilesinden bir kadının zeki bir kız çocuğu vardı ve annesi onu camiye getirirdi. Ashabın ona dayıların kim diye sorduklarında o çocuğun köpek gibi havlayarak yani Kelp kabilesinden olduğunu kastederek cevap vermesi Hazreti Ali'nin hoşuna giderdi. Bu olayda çocuğun mizah tekniklerinden kişileştirmeyi kullanarak Hazreti Ali'yi güldürdüğü görülmektedir. Efendim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesi altında yetişmeleri ve onunla yakın akraba olmaları sebebiyle asırlardır müminlere birçok konuda örneklik eden Raşid halifeler mizah konusunda da aynı örnekliklerini göstermişlerdir. Ve genel olarak onun üslubunu devam ettirmişlerdir. Yaptıkları mizah ve nüktede yalan ifadeye başvurmamışlardır. İlk halife Hazreti Ebubekir, Nuayman'ın yaptığı şakada olduğu gibi mizah konusunda oldukça hoşgörülü birisidir. Ayrıca yapılan yanlışları incitmeden, kırmadan, hazır cevaplığı ve nükteli cevaplarıyla eleştiren bir yapıya sahiptir. Ciddiyeti, adaleti ve sert mizacı ile bilinen Hazreti Ömer, mizaha karşı olmamış, aksine Ahneh bin Kays'a söylediği sözlerde olduğu gibi sadece sınırlama getirmiş ve bu konuda sınırı aşan Hutayye'yi cezalandırmıştır. O İslami ölçüler çerçevesinde mizaha müsaade etmiş, başta ailesi, Hazreti Peygamber'e ve her kesimden insanlara şakalar yapmıştır. Çocuk tarafından dahi olsa kendisine yapılan şakaya hoşgörü göstermiştir. Öyle ki kendisinden en fazla şaka rivayet edilen halife olmuştur. O yaptığı şakaları Hazreti Peygamber'i güldürmek için yaptığı şakada olduğu gibi gergin havayı yumuşatmak, ateş kelimesi çerçevesinde ve isimlerle ilgili şaka olduğu gibi tebaasıyla arasında sıcak ilişki kurmak, dua eden şahıslarda olduğu gibi yanlışa nükteli bir şekilde vurgu yapmak, oğlu, hizmetçisi ve şaire yaptığı şakada olduğu gibi musikide estetiği göstermek gibi amaçlara yönelik olarak yapmıştır. Hazreti Osman'ın hayalı şahsiyeti insanlara şaka yapmasını engellemiş, ancak mizahın yasaklığı konusunda kendisinden herhangi bir söz rivayet edilmemiştir. Nuayman'ın kendisini dövdürdüğü şakaysa onun mizaha karşı ne derece hoşgörülü olduğu görülmüştür. Mizah konusunda çok önemli olan Raşid halifelerden birisi de mizahi mizacı olan Hazreti Ali'dir. Bu mizacı sebebiyle muhalifleri tarafından gayri ciddi bir kişilik olduğu yönünde suçlamalara muhatap olmuştur. Ancak bunların yönetimden uzaklaştırmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Onun mizah konusunda belirlediği ölçüler dikkate değerdir. Mizahın yasaklığını çağrıştıran sözlerini bu açıdan değerlendirmek gerekir. Zira durum böyle olmasaydı kendisi şaka yapmaz, aksine müminin şakacı ve güler yüzlü olmasını tavsiye etmezdi. Esprilerinde diğer halifelerden biraz daha farklı hazır cevap olduğu, nükteli ve anlamlı cevaplar verdiği görülmüştür. Yüksek ilim ve hikmet sahibi olmasının ona bu konuda yardımcı olduğu söylenebilir. Sözün özü olarak Raşid halifelerin mizah konusunda görüşlerinin şakalarının

İslami mizahın şekillenmesinde önemli yeri olduğu söylenebilir. Efendim böylelikle programımızın sonuna geldik ve diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve BIN kontör hediye.

0: Vakıf Katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Radyo 15, Radyo 15 sunar. Arkası yarın. Arkası yarın.
2: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Pizarro'ya adeta şeytan yardım etmiş, aniden Naxoslu'nun ve Danilo'nun Barbaros'un adamları olduğunu anlayıvermişti. Öte yandan bütün bu idrakten habersiz olan Hızır ve adamları ne yapacaktı? Naxoslu ve Danilo davet edildikleri yere tek başlarına giderlerse hiç de iyi olmazdı. Bizarre ve adamları planlar yapmaya devam ediyorlardı.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Sen hala kendinde konuşma cesareti bulabiliyor musun? Pes yani.
1: Oldu bir hata. Daha akıllı davranmalıyız değil mi?
2: Ne akıllı davranması? Ben zaten yeterince akıllıyım. Sen kendi adına konuş.
1: Peki.
3: Pizarro, bırak konuşsun. Bence onun aptallığı sayesinde Türkler bizi kandıracakken biz onları oyuna getirecek duruma geldik.
1: Evet, evet, doğru.
2: Sen sus. Tamam, konuş. Ne gıdaklayacaksın gene?
1: Ya Türklerin planı bu akşama kadarsa?
2: Ne demek bu?
1: Yani amaçları bizim bu akşam toplanacağımız yeri öğrenip sonra da oraya baskın vermekse, yani iki kişi değil de hep beraber geleceklerse.
3: Doğru, böyle de olabilir.
1: Tabii ya, her bir şeyi düşünmek lazım.
2: O halde akşam meyhanede 20 tane silahlı İspanyol askeri onları bekliyor olacak.
3: Çok iyi fikir. Ya sonra?
2: Sonrası kolay. Kimsenin ruhu bile duymadan İspanya'ya göndereceğim onları.
0: Venediklinin meyhanesi Pizarro'nun evinden pek de uzakta değildi. Tunus'ta evler genellikle bahçeli olduğu için geniş bir bahçe yapmak ve kapısını sokak tarafına değil de arka tarafa bakar inşa etmek saklanmak için büyük kolaylık sağlıyordu. İçeri girildiğinde salona gelene kadar geçilmesi gereken dar koridorlar mermer döşenmişti. Herhangi bir kılıç şakırtısı içeriden duyulacak şekilde zekice tasarlanmıştı. Bununla beraber salon çok güzel döşenmişti. Duvarlarda kıymetli halılar, yerlerde ipek yolluklar bulunuyordu. Venedikli bu tüccar, herkesle ahbaplık eder, muhafızlara para yedirir, güçlü adamlara fıçılar dolusu içki ve gencecik kızlar yollayarak onları kendine zarar vermeyecek bir kıvama sokmayı kolaylıkla başarırdı. Bu akşam da Venedikli tüccarın müşterileri salonda her zamanki yerlerini almışlardı. Pizarro de oradaydı. 15-16 kişiyle beraber geldiği halde içlerinde silahşöre benzeyen kimse yoktu.
2: Bugünden sonra bana dua edeceksiniz.
3: Hayırdır dostum?
2: Çünkü Tunus'u haraca kesen Türk Leventlerini 1-2 saat sonra bizim evin mahzeninde ziyaret edebilirsiniz.
4: Şşt, yavaş konuş. Yerin kulağı vardır.

0: Varsa var. O yerin kulağını da keserim ben.
1: Paganini her sözünden sonra Pizzarra'yı alkışlıyor ve övgü dolu sözler söylemeyi de ihmal etmiyordu.
0: Ben tuzak kurmaya çalışanlara böyle çelme takarım.
2: Çok adam tanıdım ama senin gibisini hiç görmedim. Yamansın. Artık hesaplarımızı da sen ödersin.
0: Şimdiye kadar olanları kim ödemişti?
2: Kim olacak? Kardinal Hazretleri.
1: İşin sarpa sarmasından korkan Pizzarra, öyleyse yaşasın Kardinal Hazretleri diyerek konuyu kapatmayı tercih etmişti. Çünkü şimdiye kadar cebinden bir altın bile verdiği olmamıştı. Meyhanelerde sarf edilen paralar, Tunus sabitlerini kendi saflarına çekmek için harcanıyormuş gibi gösteriliyordu. Paganini Pizzarra'ya yaklaştı ve fısıltıyla konuştu.
2: Sipyon meyhanesinden hala haber gelmedi. Acaba Leventleri yenemediler mi?
0: İhtimal bile değil. 30 adam bekliyor senin papazla Naxos'un.
2: Neden benim oluyormuş onlar?
0: Olmasın mı?
2: Ya onlar gerçekten döndülerse? Yani Hristiyanlıklarını hatırlayıp bize gerçekten yardım etmeye niyetlendilerse?
0: Hadi oradan be!
2: O halde neden hala zafer haberi gelmedi?
0: İstersen kalk gidelim meyhaneye.
2: Ya Oruç Reis bütün adamlarını toplayıp gitmişse? Arkadaşının dahi kellesini almış, meyhanede kimseyi sağ koymamışsa?
0: Bir sussana sen. Çok canımı sıkıyorsun bu aralar.
2: Ben sadece aklıma gelen ihtimalleri söylüyorum.
0: Kalk, Sipyon meyhanesine gidiyoruz. Görelim bakalım kim ölmüş, kim kalmış.
1: Türklere gönderdikleri meyhaneye, yani Sipyon'a gitmek hepsine mantıklı geldi. Orada bir sürü adamları vardı. Muhakkak Türkleri yenmişlerdi ama bir de gözleriyle görüp Pizzarra hava atacaktı herkese. Son lokmalarını ağzına atıp ayağa kalktılar ki korkunç bir ses koridorlarda yankılandı. Pencerelerden içeri Türk Leventleri tek tek girdiler. Önce Aydın, yanında Hasan ve Murat daldı. Onları 4 Levent takip ediyordu. Diğer taraflardan da 4'er 5'er girmeye başladılar. Herkes donup kalmıştı. Burayı nasıl bulmuş olabilirlerdi?
3: Sizi beklettik mi beyzadelerim? Kusura bakmayın.
0: Ne duruyorsunuz? Çekin kılıçlarınızı. Marco sen sağma. Victoria sen de soluma. Seni düzenbaz. Bir de alay edersin ha.
1: Diyerek Hasan'ın üstüne saldıran Pizzarra'nın bir kolu etkisiz hale getirilmişti. Pizzarra'nın adamları hala uyanamamış, şaşkın tavuk gibiydiler. Halbuki çok kılıç tutmuş tecrübeli kişilerdi. Sonra akılları başlarına gelip savaşmaya durdular ama kısa sürdü. Birkaç kişi etkisiz hale getirilip diğerlerine kılıç bıraktırıldı.

0: Hasan, benim konakta mühim bir işim var. Sen bunları limana götür. Danilo da benimle gelsin.
1: Hayırdır abi, ne işi? Reis talimat verdi. Hep beraber gidecektik.
0: Öyle icap etti.
2: Aydın konuşurken tıkanıyor, güçlükle nefes alıyordu. Hasan, onun yaralandığını geç de olsa anladı ve hemen Danilo'ya haber vermeye koştu.
1: Danilo, Aydın yaralanmış. Çok kötü.

0: Bizzade'nin ağır yenilgisinden sonra yeterince sevinemediler. Zira Aydın göğsünden yara almış ve yara oldukça derine işlemişti.
1: Aydın nasıl Danilo?
2: Doktor durumu kritik diyor reis.
3: Ne biçim doktormuş o? Ya hayır söyle ya da sus. Lafını bilmez miymiş?
1: Abi çok üzüldüm farkındayım. Ama doktor ne biliyorsa onu söylemek zorunda.
4: İşte böyle reis. Adamın bize kötü kötü bakmasından şüphelendik.
1: Senin o pot kırdım dediğinden sonra mı böyle bakmaya başladı?
4: Evet, ben dedim bu adam bize inanmadı. Danilo inandı dedi. Böyle tartışırken geri dönüp onları dinlemenin daha akıllıca olduğuna karar

0: verdik.
1: Evet. Gerçekten de çok akıllıca.
2: Eve pencereden girip üst kata çıkan merdivenin altına saklanınca bütün planlarını öğrenmiş olduk.
1: Aferin size. Çok akıllıca davranmışsınız.
2: Oruç Reis hep der zaten. Savaş bilek işi olduğu kadar akıl işidir de.
3: Aydın iyileşiyor.
2: Gerçekten mi?
3: Evet. Gözlerini açtı ve bir şeyler yemek istedi.
1: Çok şükür Allah'ımıza onu bize bağışladı.

0: Derya mevsimi başlamak üzere olduğundan Halkutvat Limanı'nda yoğun çalışma temposu vardı. 4 yeni gemi donatılıyordu. Bu yıl Türk korsanları Akdeniz'de iyiden iyiye görünmek istiyordu.
1: Akdeniz adalarını allak bullak edeceğiz.
2: Girmediğimiz yer kalmayacak.
0: Batı Akdeniz adalarına adımızı duyuracağız.

0: Sen de mi geldin Süleyman Reis?
1: Evet, ben de geldim. Böyle bir günde sizi yalnız bırakır mıyım?
2: Kardeşimi nereye bıraktın?
3: Sen artık kardeşini düşünme. O Süleyman Reis'in himayesinde.
1: Dona evde. Nerede olacak ki?
2: İyi hadi ihtiyar damat. Bir el at da şu direği takalım.
4: Konağın selamlık kısmında Aydın'la onun tedavisine bakan Danilo'dan başka kimse bulunmuyordu. Fazla kan kaybetmesine ve doktorların umutsuz konuşmasına rağmen Aydın'ın sıhhati gözle görülür bir hızla düzeliyordu. Gündüzleri bahçeye çıkıyor, ağaçların altında Danilo ile beraber oturuyor. Onun Cenova'daki maceralarına dair hikayeler dinliyordu. Aydın birkaç defa Maria'ya da tesadüf etmiş ve onunla konuşmuştu. Maria çok zeki bir kızdı. Kısa zamanda Türkçeyi öğrenmişti. Türk korsanlarının eline düştüğünden de hiç müteessir değildi. Ona ailesiymiş gibi davranıyorlar. Dışarıdan gelenler de Maria'ya bu büyük konağın kızı nazarıyla bakıyorlardı.
5: Geçmiş olsun Aydın abi.
6: Sağ olasın Maria.
5: Duyunca çok üzüldüm.
6: Eksik olma.
2: Gerçekten de Maria çok üzüldü Aydın.
5: Evet, sana kendi elimle ekmek yaptım.
6: Aferin sana. Ekmek yapmayı kimden öğrendin?
5: Ekmek yapmayı bana Dona öğretti.
6: Eline sağlık.
5: Neyse, ben gidiyorum. Hoşça kal.
2: Çok iyi bir kızcağız bu talihsiz çocuk.
6: Oruç Reis onu yerleştirebilecek bir yer arıyor ama. İlk bulduğunda onu buradan gönderecek.
2: Biliyorum, yaşı biraz büyük olsa evlendirip yollayacak ama o daha çocuk.
6: Biliyordun demek.
2: Oruç Reis'in bir bildiği vardır muhakkak. Ben Maria'yı öz kızım gibi sevdim. Ama Müslümanlığı henüz öğrendiğim için bilmediğim pek çok şey var.
6: Doğru. Çok azimli olmana rağmen bilmediğin daha çok şey var.
2: O sebeple eminim ki benim bildiğimden daha doğru bilir Oruç Baba.
6: Ona şüphen olmasın Danilo. Allah'ın emirlerine uymaya çalışıldıktan sonra Maria mutsuz olacağı bir yere gönderilmez. Sen merak etme.
4: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 18. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.

0: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
2: Sağlam bankacılık.
3: Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hayatın Kalbinden Sözler. Dilaver Selvi.

Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Allah'ımıza hamd ederek sözlerimize başlıyoruz. Ve bugün de bu konumuzda yine hayatımızın içinde olan, hepimizi ilgilendiren hem de birinci sırada bir meseleyi biraz açmak istiyoruz. Kardeşlerim, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kıymetli Ravdatü Talibin isimli bir eseri vardır. Bunun üzerinde biraz çalışmamız oluyor, devam ediyor. Oradan önemli bir konu geçti. Bu konuyu diğer kitaplarla da destekleyerek sizinle paylaşmak istedim. Bu konu şeytanın hileleri konusudur. Şimdi şeytan, iblis, Kur'an-ı Hakim'de iblis diye geçen sıfatı şeytandır. Allah'ın rahmetinden kovulmuş varlık demektir. Bu şeytan cinlerden olur. Yani cin tayfesinden, ateşten yaratılan varlıklardır. Onlara da, onların azgın olanlarına da şeytan denir. İnsanlardan da şeytanlar vardır. Şeytan azan, haddi aşan varlık demektir. Kim böyle haddini aşarsa, zulmederse, hak yerse o insana şeytan denir. Şatane, azdı, haddini aştı iler. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız, insan şeytanlarını belki fark edeceğiz, göreceğiz, tanıyacağız sözünü, kendisini, ancak görülmeyen fakat bizi gören bir şeytan bütün Müslümanların ve diğer insanların, kardeşim, bir imtihan sebebi olmuştur. Esasen şeytan azgın bir varlık olarak bir şekilde insanları azdırırken diğer taraftan da ondan kaçan insanları Allah'a sevk etmiştir. Yani o düşmanı iyi görüp, onun hilelerini düşünüp, bilip, fark edip tedbir alan insanlar için de bu düşman bir tedbir öğretmiştir, ilim öğretmiştir, Allah'a yöneltmiştir, yalvartmıştır, zikrettirmiştir. Yani ondan sığınayım derken bir sürü iş yapmıştır, amel etmiştir insan. Bu şeytan, kardeşlerim, daha çok kafir münafıklardan daha çok müminlerle imana yönelmiş, ibadete, taata, hak yola, Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna girmiş insanlarla uğraşıyor. Diğerleri zaten kucağındadır, ordusundandır. İman dairesine girmeyen, kendi keyfine göre yaşayan, şeytan ne derse nefsi yoluyla, keyfi yoluyla hepsine itaat eden insan,

zaten şeytanın uğraşmayacağı hazır askeri oluyor. Birbirleriyle onlar gidiyorlar. Ancak bundan kurtulmak isteyen, Allah'a yönelmek isteyen, dengesini bulmak, hak yolda olmak isteyenlere gelince, kardeşlerim, şeytan diyor önce insanı ibadetten niyet ettiği farz bir ibadet, namaz diyelim. Bir insanı namazından alıkoymak için binlerce bahane uydurur. Engeller çıkarmaya çalışır. Fakat eğer kul namazın emrini, hükmünü bilir, Allah'a sığınır, Allah'ın lütfuyla o ibadete koşarsa ve Allah'ın yoluna yönelirse, şeytan diyor baktı ki onu ibadetten alıkoyamadı. Bu defa onun niyetini bozmak ister. Yani gösteriş yaptırmak ister. Dünya için namazını kıldırmak ister. Bir menfaat için Allah rızası dışında bir sürü vesveselerle o namazı zayi etmek, niyetten bozmak ister. Eğer kul ondan da Allah'a sığındı ve namazını diyelim örneğimiz namazdı, Allah için niyetlendi ise bu diğer ibadet çeşitleri de olur. Hizmet olur, ilim olur, zikir olur, cihad olur, hac olur. Bütün ibadetler böyledir. Niyetini de bozamadıysa bu defa şeytan yine bırakmaz peşini de. Onun amelin içindeki edeplerini, farzları noksan yaptırır, sünnetleri terk ettirir, edebi zayi ettirir, noksan yaptırır. Amelin içini boşaltmakla uğraşır. Vesvese yoluyla hiç aklına gelmeyecek şeyleri namazda getirir mesela, zikirde getirir, hayır üzere yönelince getirir. O ameli ihlaslı yapmasın yahut uyanık yapmasın ve boş olsun, amelin sevabı azalsın diye uğraşır. Eğer bir kulu Allah bundan da muhafaza ederse, hepsini fıkha uygun, edebe uygun, huşu ve huzur içinde gücü kadar o ameli yaparsa, şeytan yine bunu bırakmaz. Amel bittikten sonra o amelle övünmek şeklinde kendini beğendirir, amel yapmakla yapmayanlara karşı üstün gösterir ve onu anlatmakla insanlar arasında bir sadaka vermiştir. Kaç kere fakiri anlatır, meydanda millete anlatır. Bu insan da amelini böylece anlata anlata, örnek alınsın diye anlatmıyor, kendisi övülsün, sevilsin diye anlatıyor. Allah için yaptığı bir amelle Allah'ı yücelteceği yere nefsini şimdi öne aldı, nefsini yüceltiyor, nefsini sevdiriyor. Ne oldu? Hile oldu. Şeytan amelin sonunda o ameli yedirmeye, yemeye çalışıyor. Eğer Allah-u Teala onu da bu halden muhafaza ettiyse, kardeşlerim, çok insanın sorduğu şu soruya sıra geliyor. Deniyor ki şeytan vesvese yoluyla kalbe atar şu düşünceyi. Ona der ki sen söyle bakalım, Allah-u Teala'nın yanında hükmedecek, insanları cennete koyacak, cehenneme koyacak tek yetki sahibi var mıdır? Müminde yoktur der. Peki Allah nedir derse o olur mu? O zaman mümin yine tabidir, Allah'ın dedikleri olur. Peki Allah senin cennete veya cehenneme gireceğini ezelde biliyor muydu? Biliyordu der. Aslında başkasına da bu yoldan girip Allah'ın böyle bilmediğini söyler. Haşa şeytan, ama bu mümine burada biliyor demesi lazım geliyor. Mümin der ki Allah'ım ezelde takdir etmiştir. O ilminde vardır. Benim cennete veya cehenneme gideceğimi Allah'ım bilir der mümin. O zaman şeytan şu şeytanca soruyu sorar. Sen o zaman niye amel ediyorsun? Niye amel ediyorsun? Bir, sen Allah katında eğer cennetlik isen ne yapsan cennete gideceksin. Allah'ın hükmünü başkası bozmayacağına göre senin sonun cennete gidecek. Eğer cehennemlik ise cennete gideceksen amele gerek yok. Cehenneme gideceksen Allah biliyor ve gideceksin de diyor şimdi şeytan. O zaman amelin sana faydası olmayacak. Yani cennetlik de olsan amel lazım değil, cehennemlik de olsan amel lazım değil, amelin faydası yok diyecek. Mümin de Allah Allah, şunun getirdiği noktaya bak, öyle ustalıklı getiriyor ki yani haklısın demeye çıkarıyor. O zaman diyor Allah'ın yardımıyla mümin diyecek ki benim hakkımda Allah'ın ne hükmettiğini bilmiyorum. Yani Allah beni cennete de kor, cehenneme de kor. Ama hangisinin olacağını ben bilmiyorum. Ben Allah'tan rızasını ve cennetini, cemalini istiyorum.

O bilgiden önce benim diyecek mümin, şöyle bir hazır bilgim var. Allah akıllı, buluğa ermiş bir insan olarak benden şu ibadeti yapmamı istiyor. Bu kesin. Ben onun peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dan Rabbimin benden bu namazı istediğini öğrendim. Ve ben şu haramı öğrendim, şu helali öğrendim. Ben kulum. Allah beni kulluğuna seçmiş. Hayvan değilim, insanım. İnsan olarak muhatap almış. Ve benden o ibadeti istiyor. Ben de ölene kadar o ibadeti yapacağım demeli. Allah'ın istediğini biliyorum. Bu amel istediğini biliyorum. Bu kesin. Ama sonumun nereye gideceğini, Allah'ın müjdelemiş ki ibadetin sonu, imanın sonu cennettir. Ben cennete girsem de ibadet edeceğim demeli. Sonum cehenneme çıkacak olsa da ibadet edeceğim, Allah'a cehenneme girene kadar şükredeceğim. Şeytanı böyle susturun deniyor. Böyle dendiği zaman şeytan diyor artık orada fazla duramayacak. Mümin diyecek ki, mümin ben Muhammed Aleyhisselam Efendimiz mesela kesin olarak Mevlam onu cennetin süsü yapmış. Cennet onunla güzelleşecek. Ayşe validemiz sormuş onun o ağır ibadetlerine, gece boyunca zahmetlerine bakıp da Allah sana açıkça ayetiyle günahlarını affettiğini, geçmiş günahlar, gelecek günahların affedildiğini müjdeledi. Cennetin süsü olacaksın. Ya Resulallah bu zahmet niye diye sormuş da kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselam ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe? Nefis diyor ne derse desin mümin de diyecek ki ben ölmedim ki ölümden sonraki vaziyetimi göreyim. Yaşıyorsam yaşayan bir kuldan Allah şükür istiyor. İnsan olmanın, imana girmenin, nur verilmiş bana, ilim verilmiş, vakit verilmiş, sıhhat verilmiş, üzerimde gök tutuluyor, altımda yer yayılmış, hizmet ettiriliyor. Arada benden secde isteniyor. Ben şu kadar nimetin içinde şükretmeyeyim mi? İnsanlığıma, kulluğuma, müminliğe, İslam'a. Ya demeli ki ben de şükredenlerden, dereceme göre şükredenlerden olayım demeli. Kardeşlerim deniyor ki şeytan yine ibadet ehlini bir noktaya gelince şöyle bir hileye düşürmek ister. Bazılarını düşürmüş tarihte. Böyle zikir ehli, ibadet ehli, gece ibadeti yapıyor, hayır veriyor, sadaka veriyor, koşuyor yani hayır yollarından, hepsinden nasibi varken bir gün bunları terk etmiş oluyor. Niye terk ettiğini soranlara da Allah Allah, bakın şeytan o kadar ibadetin peşinde nasıl bir hile koymuş. Ona diyor ki, ibadet ne içindi? Takarrub, yani Allah'a yaklaşmak içindi. Sen zikrinle, çektiğin zikirle, yaptığın secdelerle adım adım yaklaştın. Yaklaşmadan öte ulaştın. Allah'a kavuştun. Sen fena fillah mertebesine ulaştın der. Yani bütün varlığı, duyguları, hisleriyle Allah'ın muhabbetinde kendini kaybetmek. O öyle söyler. O makamın bir vaziyeti var, hakikati var, yolu var. Peygamberlerin hepsi o makamdalar. Allah'ın muhabbetinde kaybolmuşlar. Büyük veliler, aşıklar nasiplerini almışlar. Ama bu insana şeytan ne diyor? Senin artık sebeplerle uğraşman gerekmez. Bırak onu avam yapsın. Yani ibadetleri, namazı bıraktırır, zikri bıraktırır, haccı bıraktırır. Yapacağı bütün ibadet çeşitlerini bir ulaşmaz sebebi görüyordu. Der ki öyle bir noktaya geldim ki ben devamlı Allah'ı zikrediyorum. Onu müşahede ediyorum. Onun rahmeti, kudreti içinde kayboldum. Sebeplere gerek yok dedirtir ve namazı bıraktırır. Ve buna deniyor ki ey insan, bu kainatta peygamberlerden, peygamberlerin sultanı Muhammed Aleyhisselam'dan daha güzel zikir çeken kim vardır? Daha güzel secde eden, daha yüksek makamda olan, Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan kim vardır? Son nefesine kadar Allah ona Bismillah ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Resulüm sen bana gelinceye kadar, ölüm sana gelinceye kadar kulluğuna devam et buyurmuş ve o da son nefesine kadar bütün güzelliğiyle ibadetlerini devam ettirmiş. Şimdi o sebepleri kullanırken ulaşmadığı, bu adamın ulaştım dediği, şeytanın ona vesveseyle ulaştın dediği makama peygamberimiz ulaşmadı da hala ulaşmakla mı uğraşıyordu? Haşa ki öyle değil. O Allah'ın muradı.

adı böyleydi ki Allah'ımız hangi makamda olursa olsun, hangi dereceyi yükselsin, hiçbir kuldan vücudunun hastalıkları hariç ibadeti düşürmüyor, ibadeti azaltmıyor. Şekli değişse de ibadet kalkmıyor. Bu da bir oyun oluyor. Niceleri bunun ikinci bir oyun tarafı kardeşlerim. İbadetleri terk ettikten sonra bunlar ibahiye diye bir grupla şeytan oyununa gelmiş. İbadetin sonunda düşülen oyun. Onlara demiş ki şeytan, siz Allah ile öyle bir huzur, zikir içindesiniz ki nur aleminde yüzüyorsunuz. Gönlünüz Allah'a rapt olmuş, bağlanmış. Size artık günahlar zarar vermez demiş. Ve bunlar helal haram demeden bir varlık gibi, koyun kuzu gibi yeryüzünde yaşamaya başlamışlar. Ne bulursa yemişler, ne görürse saldırmışlar. Helal haram sınırlarını kaldırmışlar. Nereden sonra yaptıkları güya Allah'a kavuştuk dedikleri aslında Allah'a götüren sebeptir. Tabii ki bütün ibadetler ancak hedefinde Allah'ın rızasını almak bulmak varken bunlar nefislerine dönmüşlerdir. Bu da ibadetin peşinde bir oyun, bir hile olarak diyor büyükler, şeytan koyabilir. Bunlara da aldanmayın. Yine insanların ibadetlerin sonunda kardeşlerim, kendisini Allah muhafaza etsin, öyle yüksek makamlarda hissettirir, gösterir, zannettirir ki peygamberlerin makamını geçtim zanneder, meleklerin makamındayım der, velilerin önündeyim der, kendisini diyor Hızır Aleyhisselam makamında görür. Bir hallerde, bir yollarda aslında bir aldanma makamındadır diyor büyükler. Ve kendini yeryüzünün en kıymetli, cenneti garanti etmiş insanı görür. Sebebi de yaptığı ibadetlerdir. Güya aldığı, tattığı biraz manevi hallerdir. Bunlar eğer Allah'tan olsaydı insanın boynu bükülecekti. Tavazu sahibi olacaktı. Ben demeyecekti. Hiçliğini anlayacaktı. Allah'ı zikirden aciz kaldığını, şükürden aciz kaldığını, ne kadar zavallı bir kul olduğunu, yüce azamet karşısında amellerinin hiç olduğunu anlayacak iken, ilim böyle diyor ve dinimiz böyle derken, bu insan ibadetleriyle nefsini şişirdi ve insanların önünde tek insan, arkada kimse yok, meydan onun oldu, böyle bir aldanmaya da girdi. Halbuki ibadetlerin aslı tavazudur. Kendini tanımak, kendini tanıyan Rabbini tanır diyor büyüklerimiz. Rabbini tanıyan hiçbir iddiada bulunamaz. Mülk onun, saltanat onun, azamet onun, yücelik onun, hamd ona layık, övgü ona layık, sevilme ona layık. İnsan kendisine hiçbir şey çıkaramaz. Sadece Allah'ın rahmetine muhtaç bir kulum der, demesi lazımdır. Biz de taklit olarak kardeşlerim büyüklere güvenelim. Aşıklara, sadıklara ilimde böyle diyor. Allah'ım diyelim, ben senin rahmetine muhtacım. Sen bırakırsan ben hiçbir şey yapamam. Ey Allah'ım demeli, boyun bükmelidir. Her mümini kendimizden kıymetli görmelidir. Kim bilir, Allah ona çok güzel bir hal vermiştir, sen bilmiyorsun. Senin elinde değil makamlar, haller, yollar, ilimler, hikmetler. Demeli ki Allah'ım, ben senden hayırlı istiyorum. Cennetini, cemalini, marifet, muhabbet istiyorum. Ben istiyorum ama millette yok deme. Onlara hiç deme, ben her şeyim deme. Bu tavazuda ibadetin peşinde isteniyor kardeşler ve istiğfarla bitirin. Şu sözle tamamlayalım. Yine büyüklerimiz demişler ki eğer bir alimin, bir arifin, bir ibadet ehlinin, bir hak yolcusunun en son arzusu Allah'ım beni affet demek değilse, affolmak değilse diyor, o insan aldanmıştır. Yani herkes en sonunda Allah'ım beni affet diyecek. Ben affolayım, affına mazhar olayım, rahmetine ulaşayım. Tamam, her şeyim budur diyecek. Affolmayı en son makam, en güzel makam, en güzel emniyet göreceksiniz buyurmuş büyüklerimiz. Allah'ımız rahmetiyle cümlemizi muhafaza eylesin. Rahmet peygamberimizin izinden giderken onun edebine uydursun. Onun öğrettiği şekilde amel ettirsin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Hepinize hürmetler sunuyorum efendim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

Kıymetli hanımefendiler, Hayat Ailede Başlar programındayız. Hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek yayınımıza başlıyoruz. Bugün hepimizin çevresinde sıkça arttığını gördüğü, belki de bizzat içinde yaşadığı bir gerçeği

0: konuşacağız. Obeziteden bahsedeceğiz. Konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı Reyyan Nisa Çınar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her üç yetişkinden biri kilolu, 8 kişiden biri de obezmiş. Acaba biz bu rakamların neresindeyiz? Artık bu hani bireysel değil de herkesi ilgilendiren toplumsal bir sorun haline mi geldi? Vücudumuza, sağlığımıza etkileri neler? En önemlisi bu durumla nasıl başa çıkabileceğimizi tüm yönleriyle Reyyan Hanım'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Reyyan Hanım.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Reyyan Hanım, öncelikle her kilolu kişi obez mi? Obezite sadece dış görünüş meselesi mi yoksa bir hastalık mı? Nasıl değerlendiriyor uzmanlar?
1: Aslında bu çok güzel bir soru. Çünkü toplumda en çok karıştırılan konulardan birisi de bu. Şöyle düşünelim. Tartıya çıktık ve biraz yüksek bir sayıyı gördük. Hemen ben obezim diye panik yapıyoruz. Ama gerçek şu ki her kilolu kişi obez değildir. Biz sağlık profesyonelleri olarak sadece kiloya bakmayız. Çünkü önemli olan şey kaç kilo olduğunuz değil, o kilonun ne kadarın yağ olduğu ve o yağın vücutta nerede biriktiğidir. Tıbbi olarak obeziteyi şöyle tanımlıyoruz. Vücutta sağlığı bozacak düzeyde aşırı yağ birikmesi. Yani bu sadece dış görünüşle ilgili bir durum değil. Doğrudan bir hastalıktır. Şimdi dinleyicilerimiz için daha anlaşılır hale getirelim. En sık kullandığımız ölçümlerden biri vücut kitle indeksi, yani kısaca VKI. Bu kilonuzun boyunuzun karesine böldüğümüz bir hesaplamadır.
0: Nasıl olduğunu bir kere daha tekrar edebilir misiniz? Vücudumuzun kilosunu
1: boyumuzun karesine böldüğümüz.
0: Boyumuzun karesine alıp
1: evet.
0: Kilomuza bölüyoruz.
1: Aynen öyle. Ama burada kritik bir şey var. VKI bize genel bir fikir verir ama her şeyi anlatmaz. Mesela çok kaslı bir birey düşünün. VKI'ye göre kilolu çıkabilir ama aslında gayet sağlıklıdır. Ya da tam tersi. Kilosu normal ama karın bölgesinde yağlanması fazla olan biri. Yani halk arasında zayıf ama göbekli dediğimiz kişiler aslında daha büyük risk altında olabilir. İşte burada devreye çok önemli bir kavram giriyor. Bel çevresi. Çünkü özellikle karın bölgesinde biriken yağ, yani bizim viseral yağ dediğimiz yağ türü en tehlikeli olanıdır. Bu yağlar organların etrafını sarar ve vücutta adeta gizli bir yangın başlatır.
0: Hani evde kilomuzu değerlendirirken o zaman sadece tartı yeterli değil, bel çevresi de önemli. Neden bu kadar önemli?
1: Şöyle, aslında tam olarak burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Az önce bahsettiğimiz o karın bölgesindeki yağlanma, yani viseral yağ konusu bize şunu gösteriyor. Tartı tek başına yeterli değil. Çünkü tartı bize sadece toplam kiloyu söyler. Ama o kilonun ne kadarı yağ, ne kadarı kas bunu söylemez. Düşünün, iki kişi aynı kiloda olabilir ama biri sağlıklıyken diğeri risk altında olabilir. İşte farkı yaratan şey vücut kompozisyonu, yani yağ kas dengesidir. Peki evde kendimizi değerlendirirken ne yapabiliriz? Birincisi, evet tartıyı tamamen göz ardı etmiyoruz ama onu tek kriter olarak da almıyoruz. Asıl dikkat etmemiz gereken noktalardan biri bel çevresi ölçümü. Çünkü karın bölgesinde biriken yağ biraz önce konuştuğumuz gibi organların etrafını sararak metabolizmayı etkiliyor. Bu yüzden bel çevresi birçok bilimsel çalışmada kalp hastalığı ve diyabet riskinin güçlü bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Peki nasıl ölçeceğiz? Bir mezuru alıyoruz. Göbek deliğimizin biraz üstünden nefesimizi normal verirken ölçüm yapıyoruz. Karnımızı içeri çekmeden rahat bir şekilde. Genel olarak kabul edilen sınırlar kadınlarda 80 santim üzeri risk başlar, 88 santim üzeri yüksek risktir. Erkeklerde ise 94 santim üzeri risk, 102 santim üzeri bir yüksek risktir. Ama burada şunu da eklemek isterim. Bu rakamlar bir teşhis koymaz, bize sadece bir uyarı verir. Bunun dışında aynaya bakmak da aslında küçümsenmemelidir. Özellikle karın bölgesinde artan yağlanma, kıyafetlerin belden sıkmaya başlaması gibi küçük değişiklikler bile önemli sinyaller olabilir. Bir diğer nokta da şu, sadece kilo düşürmeye odaklanmak yerine yağ oranını azaltıp kas oranını korumaya odaklanmalıyız. Çünkü sağlıklı olan budur. Özellikle şunu söyleyebiliriz ki sağlığımızı değerlendirirken tek bir sayıya değil bir bütün olarak vücudumuza bakmalıyız. Tartı bize fikir veriyor ama asıl hikayeyi anlatanlar arasında bel çevremiz ve vücut yapımız vardır.
0: O zaman şimdi biz çevremizde vücut yapısı belden kilo alan pek çok insanı görüyoruz. Gün geçtikçe de bu oran artıyor. Eskiye göre daha hızlı mı kilo alıyoruz? Sadece burada suçlu arıyorsak çok yemeği suçlu göstermemiz yeterli mi? Gizli düşmanlarımız, gizli sebepler var mı?
1: Aslında bu soru hepimizin hayatına dokunuyor. Çünkü çoğu kişi şöyle düşünüyor. Eskiden insanlar da yemek yiyordu. Şimdi neden daha çok kilo alıyoruz? Ve burada çok önemli bir noktayı netleştirelim. Obezite sadece çok yemekle açıklanabilecek bir durum değildir. Evet, fazla enerji almak, yani ihtiyacımızdan fazla yemek kilo aldırır. Ama günümüzde mesela bundan çok daha karmaşıktır. Biz buna

0: bilimsel olarak çok faktörlü bir süreç diyoruz. Peki neler değişti? Öncelikle hareketimiz çok azaldı. Eskiden günlük hayatın içinde farkında olmadan aktif bir yaşam vardı. Örneğin tarlaları çapalamak gibi. Şimdi ise masa başı işler, uzun süre oturma, asansörler, yürüyen merdivenler, arabalar derken günün büyük bir kısmı hareketsiz geçiyor. Bu da enerji harcamasının ciddi şekilde düşmesine neden oluyor. İkinci büyük değişim ise beslenme ortamı. Artık yiyeceğe ulaşmak çok kolay ama sorun şu ki ulaşabildiğimiz yiyeceklerin büyük bir kısmı işlenmiş gıdalar. Bu ürünler genelde yüksek şeker, yüksek yağ, düşük lif içeriyor. Yani bizi hızlıca acıktırıyor, daha fazla yemeğe yönlendiriyor. Bu da bilimde yüksek enerji yoğunluğu olarak tanımlanır. Bir diğer önemli konu gizli şekerler. Sadece tatlarda değil, soslarda, içeceklerde, hatta sağlıklı diye satılan bazı ürünlerde bile ciddi miktarda şeker bulunabiliyor. Kişi fark etmeden gün içinde çok fazla kalori alabiliyor.
1: Mesela meyveli yoğurt ilk aklıma gelenler. Evde yapılan meyveli yoğurdu yediremiyoruz çocuklara ama hazır yoğurtları hepsi seve seve yiyorlar. Sebebi şeker.
0: Kesinlikle şeker ve bağımlılık yapıyor bir süre sonra.
1: Peki duygu durumumuzu düşünürsek mesela bazen gerçekten katır kutur bir cips yemek, bazen çikolata yeme isteği çok daha şiddetli olabiliyor biz hanımlarda. Stresliyken ya da üzüntülüyken neden hemen yemeğe yöneliyoruz?
0: Şöyle, bu aslında hepimizin zaman zaman yaşadığı bir durum. Kendimizi üzgün hissettiğimizde, stresli olduğumuzda ya da bazen sadece canımız sıkıldığında elimizin hemen yiyeceklere gitmesi. İşte biz buna duygusal yeme diyoruz. Yani ortada gerçek bir fiziksel açlık yoktur. Vücut enerjiye ihtiyaç duyduğu için değil, duygularımızı bastırmak ya da rahatlatmak için yemek yeriz. Peki neden böyle oluyor diye soruyoruz kendimize. Çünkü yemek yemek, özellikle şekerli ve yağlı yiyecekler, beyinde bazı mutluluk hormonlarını arttırır. Özellikle serotonin dediğimiz hormon yükselir ve kişi kendini kısa süreli daha iyi hisseder. Ama bu etki maalesef geçicidir. Stresli olduğumuzda vücutta bir de kortizol hormonu artar. Bu hormon hem iştahı arttırıyor hem de bizi daha çok ödül gibi yiyeceklere yönlendiriyor. Yani o an canımız salata değil de tatlı istemesinin bir sebebi var. Bir de şu farkı çok iyi bilmek gerekiyor. Fiziksel açlık ve duygusal açlık aynı şey değildir. Fiziksel açlık dediğimiz yavaş yavaş gelir, her türlü yiyecekle geçer. Yemek yedikten sonra suçluluk hissi olmaz, karın doyar. Duygusal açlık ise aniden gelir. Genelde spesifik yiyecekler ister, bunlar tatlı, abur cubur gibi. Yedikten sonra çoğu zaman pişmanlık olur, karın doymaz. İşte bu farkı fark etmek bile aslında çözümün yarısıdır. Peki bu döngüyü nasıl kırabiliriz? Öncelikle kendimize şu soruyu sormalıyız. Ben gerçekten aç mıyım? Yoksa sadece şu an bir şeyler mi hissediyorum? Eğer cevap duygusal ise alternatif yollar geliştirmek çok önemli. Bunlar arasında kısa bir yürüyüş yapmak, kısa bir spor yapmak, su içmek, dikkati başka yöne çekmek, birisiyle konuşmak, aktif işlerle uğraşmak. Bunlar basit ama etkili yöntemlerdir. Bir diğer önemli nokta da şu, kendimizi bu konuda suçlamamak. Çünkü bu bir irade zayıflığı değil, öğrenilmiş bir başa çıkma mekanizmasıdır. Ama öğrenildiyse de değiştirilebilir de. Özetle şunu söyleyebiliriz. Bazen aç olan midemiz değil, zihnimizdir. Ve o an gerçekten ihtiyacımız olan şey yemek değil, duygumuzu fark etmek ve onunla doğru şekilde baş etmektir.
1: Duygusal olarak kendimizi doyuramadığımızda diyorsunuz, midemizi doyuruyoruz.
0: Kesinlikle öyle.
1: Peki bu açlık haline az uyumak ya da geç yatmak gibi uykusuzlukla ilgili sebepler de dahil mi? Uykuyla iştah arasında bir bağlantı var mı?
0: Bu soru gerçekten çok kritik. Çünkü çoğu kişi kilo konusunda sadece ne yediğim üzerinden değerlendiriyor. Ama aslında nasıl uyuduğumuz da en az beslenme kadar etkilidir. Kısaca cevaplayacak olursam, evet, az uyumak ve geç yatmak kilo alımını kolaylaştırıyor. Peki nasıl diye soruyoruz. Vücudumuzda iştahı kontrol eden iki temel hormon vardır. Birincisi grelindir, yani açlık hormonudur. Diğeri leptindir, tokluk hormonudur. Normalde dengede çalışırlar ama siz uykusuz kaldığınızda bu denge bozuluyor. Grelin artar, daha çok acıkıyorsunuz, leptin azalıyor, daha geç doyuyorsunuz. Yani aslında vücut size şunu söylüyor, daha fazla ye. Üstelik bu sadece miktar değil, yiyecek tercihlerinizi de değiştiriyor. Araştırmalar gösteriyor ki uykusuz kalan kişiler daha çok şekerli, yüksek yağlı, yüksek kalorili gıdalara yöneliyor. Yani canımız neden gece tatlı ister? İşte cevabı burada. Bir diğer önemli noktaysa gece uyanık kalmak ekstra yeme fırsatı oluşturuyor. Ne kadar uzun süre uyanıksak o kadar çok atıştırma ihtimali doğar. Özellikle de gece saatlerinde yapılan atıştırmalar genellikle daha kontrolsüzdür. Tutamayız kendimizi. Ama etkiler bununla da bitmiyor. Uyku düzensizliği aynı zamanda kortizol yani stres hormonunu arttırıyor.

0: arttırıyor. Bu hormon da özellikle karın bölgesinde yağlanmayı tetikler. Yani sadece daha çok yemek değil, aynı zamanda yağın depolanma şekli de değişir. Bir de işin biyolojik saati var. Vücudumuzun bir sirkadiyen ritmi var, yani iç saati. Gece geç yatmak, düzensiz uyumak bu ritmi bozuyor. Bu da metabolizmanın daha yavaş çalışmasına ve enerjiyi daha kolay yağ olarak depolamasına neden olabiliyor. Peki burada ne yapmalıyız diye soruyoruz kendimize. Çok basit ama birkaç önerimiz var. Her gün mümkün olduğunca aynı saatlerde uyuyup uyanmak. Gece ekran kullanımını azaltmak. Yatmadan 2-3 saat önce yemeği kesinlikle bırakmak. Bunlar küçük gibi görünüyor ama etkisi çok büyük. Özellikle şunu söyleyebiliriz. Uyku sadece dinlenmek değil, aynı zamanda iştahımızı, hormonlarımızı ve kilo kontrolümüzü yöneten çok önemli bir faktördür. Yani bazen kilo vermek için yapılacak ilk şey diyet değil, iyi bir uyku düzeni kurmaktır.
1: Yani burada mikrofonlarımızdan bir kere daha hatırlatıyoruz o zaman. Diyete başlamadan önce bir uyku düzeni diyetini önce oluşturmalıyız
0: kesinlikle
1: kendimizde.
0: Kesinlikle öyleyiz.
1: Daha sonrasında gıdaları azaltacağız.
0: Yavaş yavaş olacak her şey.
1: Burada hemen alışkanlıklar aslında insanın aklına geliyor. Uyku düzeninde bir alışkanlık, yemede alışkanlık, aslında öğrenilen bir alışkanlık. Burada aileye bağlıyoruz. Ailesinde obezite olan biri mutlaka obez mi olur? Yoksa bu değişebilir bir durum mu?
0: Bu soru da çok sık duyduğumuz ve aslında insanı biraz umutsuzluğa da sürükleyen bir soru. Ailemde herkes kilolu, demek ki ben de kilolu olacağım düşüncesi oldukça yaygın çevremizde. Ama burada çok net bir şey söylemek istiyorum ki genetik bir kader değil, sadece bir yatkınlıktır. Yani ailesinde obezite olan birinin riski artabilir, evet, ama bu mutlaka obez olacağı anlamına da gelmez. Bilimsel olarak baktığımızda obezitenin yaklaşık %40-%70 oranında genetik etkisi olduğu gösteriliyor. Ama bu şu demek değil, geri kalan hiçbir şey önemli de değil. Tam tersine bu sürecin yönünü belirleyen en güçlü faktör yaşam tarzıdır. Bir kez daha vurguluyorum. Burada önemli bir kavram var, epigenetik. Yani genlerimiz var ama bu genlerin nasıl çalışacağı büyük ölçüde bizim yaşam alışkanlıklarımıza bağlı. Biraz daha basite indirgeyerek anlatıyorum. Genler bir silahsa tetiği çeken şey yaşam tarzımızdır. Peki neden ailelerde obezite daha çok sık görülüyor? Çünkü sadece genleri değil, aynı zamanda alışkanlıkları da miras alıyoruz. Evde nasıl yemek pişiyor, porsiyonlar nasıl, hareketli mi yoksa daha mı sedanter, yani hareketsiz bir yaşam var, çocuk ödül olarak neyle büyüyor, çocuk ekran karşısında mı yemek yiyor vesaire vesaire. Bunların hepsi nesilden nesile aktarılıyor. Yani bazen genetik sandığımız şey aslında ortak yaşam tarzı olabiliyor. Ama işin güzel tarafı da şu, bu döngüyü kırmak sizin elinizde. Yani mümkün. Araştırmalar şunu gösteriyor ki sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve iyi bir uyku düzeni genetik riski olan bireylerde bile obezite gelişimini önemli ölçüde azaltabiliyor.
1: Bunların altını bir daha çizelim mi?
0: Tabii ki. Araştırmalarımız tekrardan şunu söylüyor ki sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, bu yürüyüş olabilir, spor yapabilirsiniz ya da evde düzenli olarak bir hareket yapıyorsunuz ve iyi bir uyku düzeni genetik riski olan bireylerde bile obezite gelişimini önemli ölçüde azaltabiliyor. Yani kişi benim genetiğim böyle, yapacak bir şey yok, ben böyleyim, ben böyle doğdum demek yerine şunu demeli. Ben risk grubundayım, o zaman kendime daha çok dikkat etmeliyim, kendime çeki düzen vermeliyim demeli. Bu bakış açısı çok şeyi değiştiriyor. Özellikle şunu söyleyebiliyoruz ki genetik bize bir zemin hazırlar ama hayatın yönünü biz belirleyiz. Yani kader değil, kontrol edilebilir bir süreçtir bu.
1: Burada farkında olmadan aslında vücudumuza da zarar veriyoruz değil mi aşırı kilolarla?
0: Kesinlikle, yani vücudumuz fazlasıyla yoruluyor, organlarımız bunun en başında kalp geliyor, ondan sonra karaciğer vesaire. Obezite gerçekten de vücudumuzu çok yoran, en basitinde bir yürüyüş yaparken bile çok sık nefes almak, nefesimizin daralması, kalbimizin çok hızlı çarpması, bunlar arasında dizlerimizin ağrıması, bileklerimizin ağrısı, bunların hepsi bir faktördür. Bu yüzden yaşam standartımızı değiştirmeliyiz.
1: Vücudumuzda obezitenin sebep olduğu hastalıklar neler? Daha doğrusu şöyle, hangi hastalıkların kapısını açar?
0: Aslında obeziteyi tehlikeli yapan şey tam da sorunun içinde gizli, sessizce ilerlemesi. Çoğu zaman kişi sadece kilo aldığını düşünüyor ama vücudun içinde fark edilmeden birçok süreç başlamıştır. Peki obezite vücutta neler yapıyor sorusuna geliyoruz. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Yağ dokusu sadece bir depolama alanı değildir. Aynı zamanda aktif bir organdır ve bazı maddeler salgılar. Biz bunlara bilimsel olarak

0: İnflamatuar iltihap maddeleri diyoruz. Bu maddeler vücutta çok düşük düzeyde ama sürekli bir iltihap hali, yani kronik inflamasyon oluşturur. Ve bu durum birçok hastalığın temelini hazırlar. İlk ve en önemli etkilerinden birisi de insülin direncidir. Normalde insülin hormonu kandaki şekeri hücrelere sokar. Ama obezitede hücreler insüline karşı direnç gösterir. Bu da zamanla tip 2 diyabete giden yolu açar. İkinci en önemli noktaysa kalp ve damar sağlığıdır. Obezite kolesterol dengesini bozar, tansiyonu yükseltir, damar yapısını etkiler. Bu da kalp krizi ve felç riskini ciddi şekilde arttırır. Bir diğer çok yaygın ama çoğu kişinin farkında olmadığı durumsa karaciğer yağlanması. Tıbbi adıyla non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı. Alkol kullanmasa bile kişi fazla yağ nedeniyle karaciğerinde yağ biriktirebiliyor. Bu ilerlese siroza kadar gidebilen ciddi bir tabloya dönüşebiliyor. Bunun dışındaysa da eklem problemleri var. Diz ve kalça eklemleri fazla yük taşıyor. Ağrı ve kireçlenmeler gelişebilir. Hormonal dengesizlikler, özellikle kadınlarda adet düzensizlikleri ve polikistik over sendromu. Uyku apnesi, gece nefes daralmaları, bazı kanser türleri, özellikle meme ve kolon gibi. Ve çoğu zaman göz ardı edilen bir boyut daha var, psikolojik etkiler. Kişi kendini yetersiz hissedebilir, sosyal hayattan uzaklaşabilir, bu da bir kısır döngü oluşturur. Yani obezite sadece dışarıdan gördüğümüz bir durum değildir. Vücudun içi birçok sistemi etkileyen, adeta zincirleme reaksiyon başlatan bir süreçtir. Özetle şunu söyleyebiliriz ki, obezite tek bir hastalık değil, birçok hastalığın başlangıç noktasıdır. Bu yüzden erken fark etmek ve önlem almak, ileride oluşabilecek çok daha büyük sorunların önüne geçer.
1: Şimdi böyle söyleyince gerçekten eyvah diye bir kaygı oluştu içimizde. Bir yönden de görüyoruz ki çocuklarda da obezite artıyor. Şimdi evlatlarımız adına iki kere kaygı hissediyoruz anneler olarak. Çocuklarda obezite neden bu kadar arttı? Aileler nerede hata yaptı?
0: Bu soru aslında çok önemli. Çünkü çocukluk çağı obezitesi sadece bugünün değil, geleceğin de en büyük sağlık problemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki neden bu kadar arttı? En temel neden şu: çocukların yaşam tarzı değişti. Eskiden çocuklar günün büyük bir kısmını hareket ederek geçirirdi. Sokakta oynar, koşar, maç yapar, aktif olurlardı. Ama bugünkü tablo çok daha farklı. Çocuklar artık daha çok ekran başında, yani tablet, telefon ve televizyon karşısında vakit geçiriyor. Sokaklarda çocuk kalmadı, maç sesleri yok. Bu da günlük enerji harcamasını ciddi şekilde azaltıyor. İkinci en önemli faktör ise beslenme ortamı. Çocukların ulaşabildiği yiyeceklerin büyük bir kısmı artık paketli gıdalar, şekerli içecekler, fast food ürünleri, zararlı besinler. Bu ürünler hem yüksek kalorili hem de tokluk hissini kısa sürede kaybettiren gıdalar. Yani çocuk daha çok yemeğe yöneliyor. Bir diğer önemli noktaysa reklamlar ve çevresel etki. Çocuklar sürekli olarak abur cubur reklamlarına maruz kalıyor. Bu da onların isteklerini doğrudan etkiliyor. Yani mesele sadece evde ne yediği değil, dış dünyanın da ne sundu. Peki aileler nerede hata yapıyor sorusuna gelince de burada suçlama değil de farkındalık daha önemli. En sık yapılan hatalardan birisi de şu: yemekleri ödül ceza sistemiyle kullanmak. Yemeğini yersen çikolata var, yemeğini yersen tablet var, yemeğini yersen cips var gibi ifadeler çocuğun zihninde sağlıksız besinleri ödül haline getiriyor. Bir diğer hataysa çocuğun ne yediği kontrol ederken ne kadar hareket ettiğini göz ardı etmek. Sadece beslenme değil, hareketin de bu sürecin önemli bir parçası. Yani örnek verecek olursak da çok sağlıklı bir besin, çok sağlıklı bir akşam yemeği yiyor fakat çocuk asla hareket etmiyor, devamlı ekran başında. Ayrıca bazı aileler iyi niyetle çocuğu fazla besleyebiliyor. Çocuk gelişsin, aman kilo alsın, aman zayıf kalmasın düşüncesiyle porsiyonlar büyütülebiliyor ya da gereğine fazla atıştırmalık verilebiliyor. Ama burada kritik bir nokta var. Çocukluk döneminde oluşan alışkanlıklar yetişkinlikteki sağlık durumunu büyük ölçüde belirler. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki çocukluk çağı obezitesi olan bireylerin büyük bir kısmı yetişkinlikte de kilo problemi yaşamaya devam ediyor. Peki çözüm ne diye soruyoruz kendimize. Çok basit ama çok etkili birkaç nokta var. Evde sağlıklı besinlerin erişilebilir olması, havuç, muz, armut, elma, kıvırcık, salata gibi. Çocuğun düzenli fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi, bunlar da çocuklar için yüzme, basketbol, futbol, ip atlama, normal mahallede maç oynama, ekran süresinin sınırlandırılması, ödül yemekle değil farklı şeylerle verilmesi. Özetle şunu söyleyebiliriz ki çocukluk çağı obezitesi bir çocuğun değil bir yaşam tarzı sisteminin sonucudur. Ve en güzel tarafı da şu.

0: bu sistem doğru kurulduğunda tamamen değiştirilebilir.
1: İnşallah hem kendimiz hem çocuklarımız adına güzel, sağlıklı bir beslenme düzeni oturtabilelim.
0: İnşallah.
1: Kıymetli hanımlar, konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı Reyhan Nisa Çınar Hanım'la sohbetimize devam edeceğiz. Şimdiye kadar kilo almaktan bahsettik. Programımızın ikinci bölümünde pazartesi başlayıp salı biten diyetlerden nasıl kalıcı kilo verebileceğimizden bahsedeceğiz. Ama önce kısa bir aramız var. Bu aradan sonra yine birlikteyiz.

0: Bunlar Hayat Ailede Başlar programımız devam ediyor. Konuğumuz Reyyan Nisa Çınar'la birlikte obeziteden bahsediyoruz. Obezite deyince nedir, ne değildir, gençlerde ve çağımızda neden bu kadar çoğaldı konusunu konuştuk. Gelelim buna karşı neler yapabileceğimize. Pazartesi başlayıp salı biten diyetlerden neden sonuç alamıyoruz Reyyan Hanım? Hızlı verilen kilolar neden hemen geri geliyor bize?
1: Şöyle, bu soru aslında obeziteyle mücadelede en kritik noktalardan birisi. Çünkü birçok kişi kilo vermeye çalışırken en büyük hatayı burada yapıyor. Çok hızlı sonuç beklemek. Şöyle düşünelim ki pazartesi günü çok düşük kalori bir diyetle başlıyoruz. Örnek verilecek olursa sabah kahvaltısında bir dilim peynir, bir haşlanmış yumurta, 5 tane zeytin, 1 dilim ekmek. Sonra akşam yemeğinde de azıcık tavuk, et, balık, birazcık da ekmek. Bu kadar. Salı günü tartıda hızlı bir düşüş görmüş oluyoruz ve buna seviniyoruz. Ama birkaç hafta sonra o kilo geri geliyor. Hatta bazen fazlasıyla. Peki neden? Öncelikle şunu söyleyelim. Bu tür hızlı kilo kaybının büyük bir kısmı yağ değil, su ve kas kaybıdır. Vücut çok düşük enerji aldığında bu tür alarm moduna girer. Bilimsel olarak buna metabolik adaptasyon diyoruz. Vücut şunu düşünüyor. Enerji az geliyor, o zaman tasarrufa geçmeliyim. Bu durumda metabolizma yavaşlar, kas kaybı artabilir, vücut enerji harcamayı azaltır. Yani aslında sistem kendini korumaya alır. Ama işin kritik kısmı burada başlıyor. Kişi diyete bıraktığında vücudu artık tasarruf modunda olduğu için aldığı enerjiyi daha kolay yağ olarak depolamaya başlar. İşte bu yüzden verilen kilo çok hızlı geri gelir. Hatta çoğu zaman bunu yo-yo diyet döngüsü diyoruz. Yani kilo ver, kilo al, tekrar ver, tekrar al. Bu döngü sadece fiziksel değil, aynı zamanda metabolik olarak da zararlıdır. Çünkü her döngüde vücut biraz daha verimli yağ depolayan bir yapıya dönüşebilir. Bir diğer önemli noktaysa sürdürülebilirlik. Şok diyetler genellikle çok kısıtlayıcıdır, uzun süre devam ettirilemez, sosyal hayatla uyumsuzdur. Bu yüzden kişi bir noktada bırakmak zorunda kalır. Peki doğru yaklaşım ne olmalıdır sorusuna geliyoruz. Bilimsel olarak kabul edilen sağlıklı kilo kaybı haftada yaklaşık yarım kilo ile bir kilogram arasındadır. Bu hız kas kaybını azaltır, metabolizmayı korur, daha kalıcı sonuç sağlar. Ayrıca önemli bir gerçek daha var. Vücut sadece az yemekle değil, dengeyle değişir. Yani mesela aç kalmak değildir, doğru beslenme düzeni kurmaktır. Özetle şunu söyleyebiliriz ki pazartesi başlayıp salı biten diyetler aslında bir çözüm değil, kısa süreli bir yanılsamadır. Gerçek başarı ise hızlı olan değil, sürdürülebilir olan değişimdir.
0: Verdiğimiz kiloların kalıcı olması için ne yapmalıyız? Ekmek gerçekten bizim düşmanımız mı bu kalıcı kilo vermekte? Ya da bu mucize ürünlere güvenelim mi?
1: Bu soru aslında işin özünü anlatıyor. Çünkü kilo vermek isteyen herkesin kafasında 3 büyük konu var. Nasıl kalıcı kilo veririm? Ekmek gerçekten düşman mı? Ve mucize ürünler işe yarar mı? Tek tek gidelim. Öncelikle kalıcı kilo vermenin temel kuralı şu. Sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmak. Yani kısa süreli bir diyet değil, hayatın içine oturan bir düzen. Bilimsel olarak baktığımızda kilo kaybı temel olarak enerji dengesiyle ilgilidir. Yani aldığımız enerji ile harcadığımız enerji arasındaki ilişki. Ama bu çok basit bir matematik gibi görünse de işin içinde hormonlar, alışkanlıklar ve psikoloji de vardır. Kalıcı kilo vermek için en önemli 3 temel nokta dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, uyku ve stres yönetimi. Bunlardan birisi eksik olursa sonuç sürdürülebilir olmaz. Gelelim en çok tartışılan konuya, ekmek. Ekmek tek başına düşman değildir. Burada önemli olan şey hangi ekmek ve ne kadar tüketildiğidir. Beyaz unlu, liften fakir ekmekler kan şekerini hızlı yükseltip daha çabuk acıktırabilir. Ama tam tahıllı, lif içeriği yüksek ekmekler daha uzun süre tokluk sağlar, kan şekerini daha dengeli yükseltir, sindirimi destekler. Yani sorun ekmek değil, miktar ve kalite kontrolüdür. Yani burada demek istediğimiz beyaz ekmek asla yenmemeli gibi bir çıkarım yapılmamalıdır. Beyaz ekmek kesinlikle tüketilebilir fakat daha hızlı kan şekeri yükselip alçaldığı için çabucak acıkma söz konusudur. Bu yüzden daha çok lifli içerikler, tam tahıllı ekmeklere tüketilmesi önerilir. Şimdi gelelim en tehlikeli yanılgıya, mucize ürünlere. Piyasada yağ yıkıcı çay, detoks içeceği, bir haftada 5 kilo verdiren ürünler gibi çok fazla iddia görüyoruz. Ama bilimsel olarak şunu net söyleyebiliriz ki tek başına hiçbir ürün yağ yakmaz. Yağ kaybı ancak enerji açığı, doğru beslenme ve hareketle olur.
0: Enerji açığı, doğru beslenme ve hareket.
1: Kesinlikle.
0: 3 temel nokta var demek ki.
1: Kesinlikle öyle. Bu ürünler, mucize ürünlerden bahsediyoruz. Çoğu su kaybı oluşturur, bağırsakları çalıştırır,

0: ya da geçici etki gösterir. Kalıcı yağ kaybı sağlamaz. Hatta bazıları sağlığı da olumsuz etkileyebilir. Özetle şunu söyleyebiliriz. Kalıcı kilo vermenin sırrı bir yasak listesi değil, dengeyi kurabilmektir. Ekmek düşman değil, mucize ürünler de çözüm değildir. Gerçek çözüm kişinin kendine uygun, sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturmasıdır. Ve en önemlisi hızlı sonuç değil, kalıcı sağlık hedeflenmelidir.
1: Kalıcı sağlığı hedefleyip böyle bir motivasyonla başlanıyor diyetlere ama motivasyon düşüyor. Motivasyon düştüğünde ne yapacağız? Bu süreci sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz?
0: Bu aslında kilo verme sürecinin en gerçek kısmı. Çünkü herkes motiveyken başlar ama önemli olan motivasyon düştüğünde devam edebilmektir. Şunu en başta net olarak söylüyorum. Motivasyon kalıcı değildir, disiplin ve alışkanlık ise kalıcıdır. Çoğu kişi şunu yaşıyor. Başta çok hevesli oluyor, diyete sıkı başlar, spor yapar ama birkaç hafta sonra tempo düşer. İşte burada hata genelde şu olur: motivasyonum yok, o zaman bırakayım. Oysa bilimsel ve davranışsal açıdan doğru yaklaşım bu değildir. Peki motivasyon düştüğünde ne yapmalıyız? İlk olarak şunu kabul etmek gerekir. Motivasyonun düşmesi normaldir. Bu bir başarısızlık değil, insan davranışının doğal bir parçasıdır. En önemli strateji küçük hedeflerdir. Büyük hedefler göz korkutur ama küçük hedefler devamlılığı sağlar. Mesela bir ayda 10 kilo 20 kilo vereceğim demek yerine bugün 20 dakikalık yürüyüş yapacağım demek daha uygulanabilirdir. İkinci en önemli nokta rutin oluşturmak. Beyin alışkanlıkları sever. Ne kadar otomatikleşmiş bir düzen kurarsak motivasyona o kadar az ihtiyaç duyarız. Örneğin aynı saatlerde yemek yemek, belli günlerde yürüyüş yapmak. Üçüncü noktaysa çevre düzeni. İrade tek başına yeterli değildir. Evdeki besin seçimi, sosyal çevre, günlük rutinler çok belirleyicidir. Sağlıklı yiyeceklerin ulaşılabilir olması süreci ciddi şekilde kolaylaştırır. Bir diğer önemli noktaysa mükemmelliyetçilik. Bir gün kaçırdık diye tüm süreci bırakmak en sık yapılan hatalardan birisidir. Oysa önemli olan %100 mükemmellik değil, %70 devamlılıktır. Ve en güçlü destek mekanizmalardan birisi de sosyal destek. Bir arkadaşla yürümek, bir uzmanla çalışmak ya da bir gruba dahil olmak sürdürülebilirliği ciddi şekilde arttırır. Son olarak şunu söylemek isterim. Bu bir sprint değil, bir maratondur. Yani hız değil, istikrar kazanır. Motivasyon gelir gider ama alışkanlık oluştuğunda artık motivasyona ihtiyacımız kalmaz. Ve belki de en önemli cümle şu: küçük adımlar büyük değişimlerin başlangıcıdır.
1: Burada hani dediniz ya, en önemli şey hani sosyal destek. En büyük köstek de sosyal köstek herhalde. Hadi ye diye ısrarlar değil mi?
0: Evet, bizim kültürümüzde çok fazla var. Misafir geldiğinde ben diyetteyim demek çok zordur. Misafirliğe gidildiğinde de aynı şekilde. Bir kişiyi kırmak istemediğimiz için onun verdiklerini yiyoruz. Ama burada verileni yemek evet olabilir ama bir porsiyonu tamamen bitirmemek önemli. Özellikle misafirliğe gittiğimizde, kadınlar arası altın günleri yaptığımızda böyle çok hamur işleri, çok salatalar, çok fazla tatlılar oluyor. Onları ve birer çatalla nefsimizi körlemek adına da olsa ikramı geri çevirmemek adına onlardan tüketilebilir. Ama aman zaten bugün ben altın gününe geldim, bugün yiyeceğim, diyetim bozulacak zaten diye tüm olanlardan fazla fazla yersek bu bizim için sıkıntıdır. Tekrardan dediğimiz gibi sürdürülebilir olması gerekiyor. Bir gün kaçamak yaptım, bu diyetim tamamen bitti, artık yapamam demek değil. Ben bugün birazcık kaçamak yaptım ama bir sonraki gün bunu dengeleyeceğim, devam edeceğim demek bizim için en önemli adımlardan bir tanesidir.
1: Bir de bu kilo vermede doğuştan kısmetli olan bir grup var. Metabolizması hızlı çalışanlar. Yiyor yiyor kilo almıyor olanlar. Şimdi bu bir lütuf mu?
0: Şu şekilde ifade edelim. Bu halk arasında bir lütuf gibi gözükebiliyor gerçekten. Yiyorum yiyorum, asla kilo almıyorum diyenlere kıskançlık gözüyle bakabiliyoruz. O kadar yemesine rağmen kilo almıyor ama ben bir bardak su içsem yarıyor diyenler var. Bunları duyuyor gibiyim. Çevremizde de çok var. Fakat onların da kendilerine göre durumları var. Metabolizması çok hızlı çalışan insanlar da bu durumdan muzdarip. Onlar da kilo almak istiyor ve kilo vermek kilo almaya göre daha kolay bir şey. Siz haftada 1 kilo 2 kilo verebilirsiniz ama onlar haftada 1 kilo bile alamıyor. Onlar için daha zorlu süreçler var. Zayıflığından gerçekten zorlanan insanlar var. Metabolizmanın bu kadar iyi çalışması da çok istediğimiz bir durum değil. Bizim istediğimiz vücudumuzun kesinlikle dengede durması, metabolizmamızın çok iyi bir şekilde dengeli olacak şekilde çalışmasıdır. Ne çok yavaş ne çok hızlı çalışması.

0: sağlık çalışanları olarak istediğimiz bir durum değildir.
1: Metabolizması yavaş olan hanımlar ne yapsın da hem yesin hem kilo almasın? Var mı bunun bir formülü?
0: Şöyle ifade edelim bunu da. Metabolizmamız yavaş, evet, birazcık kiloluyuz, tamam. Ama bunun için de birazcık nefsimizi bastırmak gerekiyor. Bir porsiyon tatlı, az önce örneğini vermiştim. Bir porsiyon tatlının yarısını yemek, bu bizim için önemli bir adımdır. Ya da bir kısır geldiğinde sadece bir kaşık almak bizim için büyük bir adımdır. Evdeyiz diye, zaten canım sıkılıyor diye devamlı bir şeyler yemek. Ya da ev işlerini yetiştiremiyorum zaten, hangi birine yapayım, kendime vakit ayırayım diye düşünceleri def etmek çok önemlidir. 15 dakikalık boş bir zaman her insan için, en yoğun insan için bile vardır. 15-20 dakikalık bir yürüyüş evin içinde yapılması bile yeterlidir. İlla dışarıya çıkalım, illa sahil boyu yürüyüşler yapalım, spor salonlarına gidelim. Herkesin elinde olan bir imkan değildir. Evin içerisinde bile salondan koridora kadar gidip gelmek bile gerçekten çok etkilidir. Evdeyiz diye tekrardan söylüyorum, illa atıştırmalık zorunda değiliz. Yeme saatlerimizi oluşturmamız çok önemli. Çocuğu okula bırakıyorum, geliyorum, uyuyorum, sonra tekrardan kalkıyorum, yemeği yiyorum. O sırada bir şeyler atıştırıyorum, bazen yemiyorum. Akşam yemeklerini çok fazla yiyorum. Eşim geç geliyor, çocuklar yemiyor, hep onların istediklerini yapıyorum tarzında düşüncelerse, konuşmalarsa gerçekten her insan kendisi için çok değerlidir. İlk olarak kendi değerimizi kendimiz yapmamız gerekiyor. Bazı küçük şeyleri yavaş yavaş başlatmak, bu tür düşünceler ise gerçekten kendimize göstermediğimiz değeri ortaya sunuyor. Biz bir birey olarak, özellikle kadınlar olarak çok değerliyiz. Bu değeri kendimiz yapabiliriz. Çok uyuyorum, uykumu alamıyorum, yemek saatlerim düzenli değil gibi düşünceler, hayat standartları, hayat yaşam stilleri kendi fıtratım, biz insanoğlunun fıtratına uygun değil açıkçası. Fıtratımıza uygun yaşamalıyız. Ehli sünnet üzerine yaşamalıyız. Çok uyumak bir Müslümana yakışmaz. Çok yemek de bir Müslümana yakışmaz. O yüzden her şeyin sınırını bilerek, her şeyin dengeli bir şekilde ilerlemesi çok önemlidir.
1: Peki burada bu sınırı korurken de maalesef yaptığımız bazı yanlış, kimi zaman yanlışlardan, kimi zaman metabolik hastalıklar kaynaklı insülin direnci gibi engeller çıkıyor ortaya. Evet, elimizden geleni yapıyoruz, gayret ediyoruz ama önümüzde öyle bir büyük kaya var ki o kayayı kaldırıp yolumuza devam edemiyoruz. İnsülin direnci olanlar da kilo veremediğinden şikayet ediyor. Ne yapmalılar?
0: İnsülin direncini şöyle basitçe anlatacak olursam, vücudumuz yemek yediğimizde özellikle karbonhidratlardan sonra kan şekerimiz yükselir. Bu şekeri hücrelerin içine sokmak için pankreas insülin hormonunu salgılar. Ama insülin direnci dediğimiz durumda şu olur. Hücreler insüline karşı duyarsızlaşır. Yani insülin var, görevini yapmak istiyor ama hücreler kapıyı açmıyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Vücut daha fazla insülin üretmeye başlar ve zamanla hem insülin hem de kan şekeri yükselir. Bu süreç devam ederse ileride tip 2 diyabet gelişebilir. Peki belirtileri var mı sorusu oluyor akılda. Aslında en zor kısmı şu, çoğu zaman sessiz ilerler. Ama bazı ipuçları olabilir. Sürekli acıkma hissi, tatlı krizleri, yemekten sonra uyku hali, karın bölgesindeki yağlanma, halsizlik ve enerji düşüklüğü. Bunlar tek başına tanı koymuyor ama en önemli sinyallerden birisi. Peki ne yapmalıyız sorusu. İşte en önemli kısım burası. İnsülin direnci geri çevrilebilir bir süreçtir. Bunun için 5 temel adım vardır. 1. Karbonhidrat kalitesini değiştirmek. Tamamen kesmek değil, doğru seçmek önemli. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı, şekerli gıdalar yerine doğal besinler, lifli besinleri arttırmak. Bu kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar. 2. Hareket etmek. Egzersiz hücrelerin insülin duyarlılığını arttırır. Yani adeta hücrelerin kapısını tekrar açar. Her gün 30 dakika yürüyüş bile ciddi fark yaratır. 3. Düzenli ve dengeli öğünler. Uzun süre aç kalıp sonra çok yemek kan şekerini dalgalandırır. Daha dengeli, daha düzenli beslenmek gerekir. 4. Uyku düzenine dikkat etmek. Az uyku insülin direncini arttırır. Günde ortalama 7-8 saatlik kaliteli uyku çok önemlidir. 5. Stres yönetmek. Stres hormonu kan şekerini yükseltir. Bu yüzden sadece ne yediğimiz değil, nasıl yaşadığımız da önemlidir. Özetle insülin direnci bir anda ortaya çıkan bir hastalık değil. Yavaş yavaş gelişen ama doğru adımlarla geri çevrilebilen bir süreçtir. Ve belki de en önemli cümle şudur. Sorun sadece şeker değil, yaşam tarzıdır.
1: Reyhan Hanım, programımızın sonuna doğru yaklaştık.

0: yaklaştık. Bugün dinleyicilerimiz için yayından sonra hayatlarında değiştirebilecekleri 5 basit alışkanlık önerseniz bunlar neler olurdu?
1: Bu aslında programın en değerli kısmı. Çünkü bilgi almak önemli ama asıl değişim küçük ama sürdürülebilir alışkanlıklarla başlıyor. Dinleyicilerimiz için bugün yayından sonra hemen başlayabilecekleri 5 basit ama çok etkili alışkanlıklar söyleyeyim. 1. Günlük hareketi arttırmak. Karmaşık spor değil, basit hareket. İlk alışkanlık şu: her gün daha fazla hareket etmek. Burada kasıt ağır spor yapmak değil. Mesela gün içerisindeki kısa yürüyüşler, asansör yerine merdiven kullanmak, telefonla konuşurken bile ayakta durmak. Bilimsel olarak biliyoruz ki düzenli, düşük, orta düzey hareket bile insülin duyarlılığını arttırır, yağ yakımını destekler ve metabolizmayı aktif tutar. Yani mesele spor salonu değil, hareketli yaşamdır. 2. Su tüketimi arttırmak. İkinci basit ama çok etkili bir alışkanlıktır: yeterli su içmek. Çoğu zaman açlıkla susuzluğu karıştırıyoruz. Beyin bazen susuzluğu açlık gibi algılayabiliyor. Ayrıca yeterli su tüketimi sindirimi destekler, metabolizmayı düzenler, tokluk hissini arttırılabilir. Basit bir alışkanlık gibi görünür ama etkisi büyüktür. 3. Tabak düzenini değiştirmek. Üçüncü alışkanlık ise beslenmeyle ilgili ama çok pratik bir yöntemdir: tabak modelini düzenlemek. Bunu karmaşık diyet gibi düşünmeyelim. Basit bir görsel denge: yarısı sebze, dörtte biri protein. Bu proteinlerin içinde et, yumurta, baklagil. Dörtte biri karbonhidrat, ekmek, pilav, makarna gibi. Bu yöntem bilimsel olarak dengeli makro besin dağılımını sağlar ve aşırı yeme riskini azaltır. Buna şunları ekleyebiliriz: protein tüketimini arttırmak, proteinler kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar ve uzun süre tok tutar. Örneğin yumurta, yoğurt, et, tavuk, balık, baklagiller, öğünlerde yeterli protein olması obeziteyi engellemek için güçlü silahlardır. Öğün sıklığı kişiye göre ayarlamak, sürekli atıştırmak bazı kişilerde insülin seviyesini yüksek tutabilir. Bu sebeple de obeziteye yatkınlık olabilir. Bu yüzden gereksiz atıştırmalıkları azaltmak, gerçek açlıkla yemek bizim için çok önemlidir. Şekerli içecekleri bırakmak, en büyük gizli risklerden birisi de sıvı kalorilerdir. Gazlı içecekler, hazır meyve suları, şekerli kahveler, bunlar bizim için bırakılması gereken en önemli etkenlerden bir tanesidir.
0: Çok teşekkür ediyoruz Reyhan Hanım. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için, hayatımıza etki eden beslenmenin püf noktalarını paylaştığınız için.
1: Rica ederim. Şuna da değinmek istiyorum.
0: Tabii.
1: En önemli nokta şu: bu alışkanlıkların hiçbiri mükemmel olmak zorunda değildir. Ama düzenli yapıldığında vücutta büyük değişimler oluşturur. Çünkü obeziteyle mücadelede en güçlü araç küçük ama sürekli yapılan doğru alışkanlıklardır. Ve belki de en önemli cümleyle bitirelim: büyük değişimler küçük adımların toplamıdır.
0: İnşallah büyük değişimler oluşturan o küçük adımlardan bol bol atalım, sağlıklı bir beslenme alışkanlığına kavuşalım diyerek bugünkü yayınımıza da son veriyoruz.
1: Hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Yeni bir programda buluşuncaya kadar Rabbimize emanet olunuz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

0: gel biraz daha yakından bakalım.
1: Şşş, sessiz ol. İnsanlar dua okuyor galiba.
0: Biliyorsan sen de oku. Of, sıkıldım ben. Hadi çıkalım. Tamam işte, gördük abi. Nasrettin Hoca kalkıp da fıkra anlatacak değil ya.
1: Biraz oturalım mı şurada?
0: Ne komik adammış ya Nasrettin Hoca. Sağ olsaydı da biraz güldürseydi bizi.
2: Evet, komikti. Ama bu Nasrettin Hoca'nın bizde uyandırdığı ilk intibadır. Biraz daha dikkatli baktığımızda ve onu anlamaya çalıştığımızda güldürmenin bir amaç değil, araç olduğunu, asıl niyetinin düşündürmek olduğunu hemen fark ederiz. Çünkü hoca halktan

0: Biri gibi yaşar ama bir görev insanıdır. Gördüğü yanlışlıkları, insan zaaflarını, düzensizlikleri eleştirmek ve işin her zaman için doğrusunu göstermek hocanın asıl tavrıdır. Bu yüzden hocayı bir bilge, bir hikmet ve nükte dehası olarak anlamak gerekir. Yani Nasreddin Hoca gerek yaşadığı döneme ve gerekse çağlar sonrasına damgasını vuran toplumsal yergi ustası ve bir halk önderidir. Ama bir konuda haklısınız. Kesinlikle çok eğlenceli biridir.
1: Tanıyormuş gibi konuştunuz.
0: Evet, tanıyorum. Çocukluğumdan beri hem de.
2: Peki Nasreddin Hoca sahiden bu kadar çok fıkra anlatmış mı? Anlattıysa bile ta o zamandan bu zamana nasıl ulaşmış bu fıkralar?
0: Nasreddin Hoca çocukluğumuzdan beri fıkralarıyla güldürdü bizi. Eşeğe ters binmiş resimleriyle, göle maya çalan haliyle hafızalarımıza kazındı. Pek çoğumuz onu komik, eski zaman insanı olarak hatırladık. Ama Nasreddin Hoca Osmanlı'nın kuruluşunda bile çok etkili olan görev insanlarından birisidir. Bir alperendir. Hikmet ve nükte dehasıdır. Görüş, düşünüş ve inanışını mizah üslubuyla insanlara gerçeği aşılayan gerçek bir dava adamıdır. Ama Nasreddin Hoca'ya hiçbir ilgisi olmadığı halde isnat edilen bazı fıkralar var tabii. Onun gerçek fıkralarıyla basit şaka dairesinin dar hududunu geçemeyen bu uydurmaları yan yana getirecek olursanız, bütün tatsızlıkları, bütün yavanlıkları ortaya çıkıverir. Aslında hocanın bütün bu uydurmalardan uzak ve bütün bunların üstünde kalan, fikir, ruh ve mana dolu fıkralarından fışkıran hayat derslerinden sadece biz değil, bütün dünya feyz almakta. Onun yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden söylentilerle karışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır. Bu söylentiler arasında onun Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, Mevlana Celaleddin'le yakınlık kurduğu, kendisinden en az 70 yıl sonra yaşayan Timur'la konuştuğu, birkaç yerde birden göründüğü bile vardır.
1: Vay be, bunları hiç bilmiyorduk. Biz de Nasreddin Hoca deyince şakacı, komik bir adam düşünüyoruz. Mesela bazı fıkralar var ki, nasıl söyleyeyim? Yani ya işte.
0: Evet, ne yazık ki ahlak dışı, din dışı fıkralar bile sonradan Nasreddin Hoca'ya isnat edilmiştir. Ama hoca tam bir ahlakçıdır. Ve savunduğu ahlak İslam ahlakıdır. Bu gerçeğin üstünü örtmenin en etkili yolu da meseleyi bulandırmak, sulandırmak ve çarpıtmaktan geçer. Böyle yapılmıştır. Ahlak dışı İslam inançlarıyla uyuşmayan pek çok metin hocaya ait fıkralar gibi gösterilmiştir. Bu ölçüye göre hocanın fıkralarından mesela sarhoşluk, içki, cimrilik, ikiyüzlülük, çapkınlık, iffetsizlik, müstehcenlik, ahmaklık, inançlarla alay gibi olumsuz kavramlar olamaz. Hocanın fıkralarında incelik, edebe uygunluk, açık sözlülük, hoşgörü, iyimserlik, barışçıl ilişkiler kurma, toplumun aksaklıklarını, muhataplarını incitmeden gösterme, öğreticilik, boş inançlarla mücadele, hırsızlık gibi tutumları yerme hususiyetleri vardır.
2: Daha dikkatli olmak lazım, okurken de anlatırken de, değil mi?
0: Doğru. Nasreddin Hoca, fert ve toplumu her yönüyle çok iyi tanımış, insanların aile, komşuluk, dostluk, ticari münasebetlerine ait cemiyette gördüğü aksak yönleri düzeltmek ve nasihat etmek maksadıyla nüktelerle dile getirmiş, düşünmeye ve doğruya sevk etmiştir. Dertli gönüllere deva, hasta sadırlara şifa olup, gülmeyi, neşeyi, huzuru unutan çehrelere tebessüm aşılamıştır Nasreddin Hoca. Neyse, bana müsaade. Hoca Nasreddin Fatiha bekler. Ben içeri giriyorum. Hadi gel.

0: selametle.
1: Zamanıdır.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Basit. Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten. Ey dilediğinin nefsinin rızkını, ilmini veren, onu açan, rahatlatan ve genişleten Basit Allah'ım.

Nefsimi rahatlat, ilmimi çoğalt, feyzinle kalbimi nurlandır, göğsümü genişlet ve beni rahatlığa kavuştur. El-Hafid, yukarıdan aşağı indiren, alçaltan, dereceleri düşüren. Ey dilediği şeyi alçaltan, en yukarı dereceden, en aşağı dereceye indiren Hafid Allah'ım. Münafıkların kadir ve kıymetini düşürerek en aşağı dereceye indir. Er-Rafi'a, yukarı kaldıran, dereceleri yükselten. Ey dilediği şeyi yükselten, en aşağı dereceden, en yukarı dereceye çıkaran Rafi Allah'ım. Esrarınla derecemi âli ve yüksek kıl. El-Mu'iz, izzet veren, aziz kılan. Ey dilediğine aziz, güçlü kılıp şereflendiren Mu'iz Allah'ım. Beni ve müminleri buna ehil kılarak aziz eyle. El-Muzil, zillete düşüren, hor ve hakir kılan. Ey dilediğini zelil, hor, hakir kılan ve makamlarını en aşağı indiren Muzil Allah'ım. Bütün zalimleri zelil, hor ve hakir eyle. Es-Semî'i, her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden. Ey her şeyi, gizli açık söylenenleri en iyi şekilde işiten, duyan, dua ve ibadetleri kabul eden Semî Allah'ım. Dua ve ibadetlerimi dergahında kabul eyle. El-Basîr, her şeyi gören. Ey her şeyi en ince teferruatına kadar en iyi şekilde gören Basîr Allah'ım. Beni ıslah olan ve huzurunda kabul gören kullarımdan eyle. El-Hakem, hükmeden, hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten. Ey hükmü reddedilmeyen, tek hakim, hükmünde hakkı yerine getiren Hakem Allah'ım, bu ismin hakkı için bana ihsanda bulun. El-Adl, son derece adaletli olan. Ey verdiği hüküm ve kararlarda hiçbir şekilde adaletsizlik yapmayan Adl, Adil Allah'ım, bu ismin hakkı için güzelliklerde bulun ve adil olmamı sağla. El-Latif, en ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan. Ey sonsuz lütufkar olan, alemlerde olan bütün işlerin en ince sırlarını ve gizli yanlarını bilen ve zat-ı ilahi bir gizlilik içinde bulunan Latif Allah'ım, bu ismin hakkı için bana lütuflarda bulun.

Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir.

0: Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Ona.
2: Halin tercümanlığı.

Eskiler söz anlamayan içindir demişlerdir. Bu yüzden azla çoğu anlatmak, haliyle sözü sükuta uğratmak, irfan ehlinin hal tercümesidir. Simgelerin dilini vaz eden bir hatibe döndürmekte marifet, ehli kimselerin bakırı altın eden simyalarındandır. Şairin

0: Muradın anlarız. Ol Gamze'nin izanımız vardır. Güzel söz bilmeyiz ama biraz irfanımız vardır demesi de bu hakikatin dile, söze gelebilen tarafıdır. Anlatacaklarımız da işte bunun hikayesidir. Çok soğuk bir kış günü padişah tebdili kıyafet gezmeye karar vermiş. Yanına baş vezirini alıp yola çıkmış. Bir dere kenarında soğuğa aldırış etmeden çalışan yaşlı bir adam görmüşler. Adam elindeki derileri suya sokup döverek tabaklıyormuş. Padişah ihtiyarı selamlamış. Selamün aleyküm ey piri fani. Aleyküm selam ey serdar-ı cihan. Padişah sormuş. Altılarda ne yaptın? Altıya altı katmayınca 32'ye yetmiyor. Padişah gene sormuş. Geceleri kalkmadın mı? Kalktık, lakin ellere yaradı. Padişah gülmüş. Bir kaz göndersem yolar mısın? Yaşlı adam keyiflenerek hem de ciyaklatmadan diye cevap vermiş. Padişahla başvezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar. Padişah başvezire dönmüş. Ne konuştuğumuzu anladın mı? Vezir, hayır padişahım anlamadım demiş. Padişah yalancı bir sinirle, bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım. Korkuya kapılan başvezir padişahı saraya bıraktıktan sonra telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hala orada çalışıyor. Selam bile vermeden hemen konuya girmiş. Ne konuştunuz siz padişahla? Adam başveziri şöyle bir süzmüş. Kusura bakma, bedava söyleyemem. Ver bir 100 altın söyleyeyim. Başvezir hiç tereddüt etmeden 100 altını vererek merak ettiklerini sormaya başlamış. Sen padişahı Serdar-ı Cihan diye selamladın. Nereden anladın padişah olduğunu? Yaşlı adam, ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemezdi. İşte oradan anladım demiş. Vezir tasdikle kafasını sallamış. Bak bu doğru. Ben bunu düşünememiştim. Peki altılara altı katmayınca 32'ye yetmiyor ne demek? Adam bu soruya da cevap vermek için bir 100 altın daha aldıktan sonra padişah 6 aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki şimdi kış günü çalışıyorsun diye sordu. Ben de yalnızca 6 ay yaz değil 6 ay kış da çalışmazsak yemek bulamıyoruz efendim dedim. Vezir yine sormuş. Geceleri kalkmadın mı ne demek? Adam bir 100 altın daha almış. Çocukların yok mu? Çocuk yapmadın mı? Diye sordu. Ben de var ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına yaradılar dedim. Vezir gene tasdikle kafasını sallamış. Bir de kaz gönderirsem yolar mısın dedi. Peki o ne demek? Yaşlı adam gülmüş. Artık onu da sen bul. Sözün üstüne çıkanlar hali şerh eden irfan sahipleridirler. Onların hali aşkın tezahürüdür. Halin tercümanlığını yapmak da aşktandır.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Böylelikle burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Hepsi ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu topraklarda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesti. Fakat sizin

dışında ufak tefek işlerinizde ona uymanız onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onları

Hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal değildir. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermesi başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem Aleyhisselamsa topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'tan bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyahtan, siyahın da kırmızı tenliden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilirse ve sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçuyla, oğlu da babasının suçuyla suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

0: LED'li lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar,

Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları arkası yarında anlatılıyor. Arkası yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.

Değerli Semerkant Radyo dinleyenleri, kitaplık programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya devam ediyoruz. En son peygamberlerin küçük günahları işleyebileceği görüşünü benimseyenlere cevap ve bu konuda ileri sürülen delillerin incelenmesi aslında kaldık. Bilmelisin ki peygamberlerin küçük günahları işlemesinin caiz gören fakihler, muhaddisler ve bu görüşte olan kelamcılar, Kur'an ve hadislerden oluşan pek çok delilin zahiri anlamlarını ileri sürmüşlerdir. Bu delillerin zahirine bağlı kaldıklarında, peygamberler hakkında büyük günahların caizliğine, icmanın ihlaline ve hiçbir Müslümanın dile getirmeyeceği sonuçlara varırlar. Oysa ki onların ileri sürdüğü

Tüm delillerin ve argümanların anlamları üzerinde müfessirler itiraf etmiş, farklı şekillerde yorumlanmış ve selefin bu delillerle ilgili onların benimsediği görüşlerin aksi doğrultusunda görüşleri olmuştur. Dolayısıyla onların görüşleri icma olarak kabul edilmemiş, ileri sürdükleri deliller eski zamanlardan beri ihtilaf konusu olmuş ve ayrıca onların görüşlerinin yanlış olduğuna ve diğer görüşlerin doğruluğuna dair deliller bulunmuş olduğuna göre bu durumda onların görüşlerini terk etmek ve doğruluğu kanıtlanmış görüşlere yönelmek gerekir. Ve işte şimdi bu deliller üzerinde kafa yormaya ve tartışmaya başlıyoruz. Bunlar arasında Yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz'e hitaben şu ayetleri bulunmaktadır. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Fetih Suresi 48-2. Kendi günahın için erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Muhammed Suresi 47-19. Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? İnşirah 2-3. Allah seni affetti de doğruyu söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin? Tevbe Suresi 43. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Enfal 8-68. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Abese 80-1-2. Bu deliller arasında bunların yanı sıra Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki peygamberler hakkında anlattığı kıssalar da vardır. Örneğin Taha Suresi 121. ayet-i kerime. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Araf Suresi 190. ayet-i kerime. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi ona ortaklar koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Yine Araf Suresi 23. ayet-i kerime, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Enbiya Suresi 87. ayet-i kerime ve Hazreti Yunus Aleyhisselam hakkındaki şu ayet. Enbiya Suresi 87. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın kıssası hakkındaki şu ayet. Davud böyle bir temsille kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine Rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle ona yöneldi. Saat 24. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam hakkında şu ayet. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. Böylece onu kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Şüphesiz o samimi kullarımızdandı. Yusuf 12-24. Ve onun kardeşleriyle olan kıssası. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam hakkındaki şu ayet. Bunun üzerine Musa ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi. Bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Kasas 28-15. Bu deliller arasında şunlar da vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle demiştir. Allah'ım geçmiş ve gelecek gizli ve açık tüm günahlarımı bağışla ve benzeri diğer duaları. Şefaat hadisinde geçtiği üzere peygamberlerin mahşerde günahlarını zikretmeleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbime bazen gaflet çöker de ben Allah'a günde 100 defa istiğfar ederim sözü. Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis de şöyle geçmektedir. Ben günde 70 defadan fazla Allah'tan mağfiret dilerim ve ona tövbe ederim. Allah Teala'nın Hazreti Nuh Aleyhisselam hakkındaki şu ayeti. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Hud Suresi 11-47. Oysa Allah ona, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma, onlar boğulacaklar. Hud 11-37 buyurmuştu.

Allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur: "Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur." Şuara 82. Hazreti Musa Aleyhisselam ise şöyle buyurmuştur: "Sana tövbe ettim." Araf 143. Ve Allah Teala'nın şu ayeti: "Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi." Ve buna benzer diğer zahiri deliller. Kadı Yaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: "Onların Fetih suresi 2, böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar" ayetini delil getirmelerine gelince, müfessirler bu ayetin tefsirinde ihtilaf etmişlerdir. Şöyle ki, bir görünüşe göre bu ayette kastedilen peygamberliğinden önce ve sonraki günahlarıdır. Bir başka görüşe göre kastedilen işlediğin günahlar ve işlemediğin günahlardır. Yani Allah ona günahlarının bağışlanacağını bildirmiştir. Başka bir görüşse geçmiş olanın peygamberliğinden önceki günahlar, gelecek olanın ise peygamberliğinden sonra günahtan masumiyeti ve ismet sıfatıdır. Bu görüşü Ahmet bin Nasır rivayet etmiştir. Yine bir görüşe göre bu ayette kastedilen ümmetidir. Taberi'nin naklettiğine göre maksat sehif, gaflet ve tevilden kaynaklanan günahlardır. Bu görüşü Kuşeyri de tercih etmiştir. Başka bir görüşse önceki günahlar babası Adem Aleyhisselam'a ait olanlar, sonrakilerse ümmetinin günahlarıdır. Bu görüşü Semerkandi ve Sülemi İbni Ata'dan nakletmişlerdir. Yine benzer şekilde kendi günahın için erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Muhammed 97 ayeti de tevil edilmiştir. Mekki burada peygamberimize yapılan hitabın aslında ümmetine yönelik olduğunu belirtmiştir. Başka bir görüşe göre ise peygamberimize "bana ve size ne yapılacağını da bilemem" Ahkaf 9 demesi emredildiğinde kafirler "Allah onları lanet etsin" bundan memnun oldular. Bunun üzerine Allah Teala Fet 2 ayetini indirdi. Mealen "böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar." Bunun ardından gelen ayetle de müminlerin akıbetini bildirdi. Bu görüşü İbni Abbas söylemiştir. Dolayısıyla ayetin maksadı şudur: senin günahların bağışlanmıştır ve herhangi bir günah işleyecek olsan bile sana hesap sorulmayacaktır. Bazıları bu ayette geçen mağfiretin kusurlarından beri kılma anlamında olduğunu söylemişlerdir. İnşirah suresi 2 ve 3. ayeti kerime, belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı ayeti hakkında çeşitli görüşler vardır. Bir görüşe göre bu ayette kastedilen peygamberlikten önceki günahlarıdır. Bu görüşü İbn Zeyd ve Hasan dile getirmiştir ve Katade'nin de bu anlamı kastettiği belirtilmiştir. Başka bir görüşe göre peygamber olmadan önce günahlardan korunduğu ve masum olduğu kastedilmektedir. Eğer bu koruma olmasaydı bu günahlar belini bükerdi. Bu anlamı Semerkandi nakletmiştir. Selef şöyle demiştir: o henüz hakkında vahiy indirilmemiş konularda dilediğini yapmakta serbestti. Ayrıca Allah onlardan dilediğine izin ver buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara izin verdiğinde Allah ona onun vakıf olmadığı ve onların kalplerinde gezdiklerini bildirdi ve izin vermeseydi de onların savaştan geri kalacağını söyledi. Dolayısıyla yaptığı işte bir sakınca olmadığını belirtti. Burada bağışlamak anlamında değil, bilakis peygamberimizin şu hadisinde buyurduğu gibi Allah atlarda ve kölelerde sadakayı, zekatı sizden kaldırdı. At ve kölede hiçbir zaman zekat olmamıştır. Yani size bu yükümlülüğü getirmedi anlamındadır. Kuşeyri de benzeri bir şekilde şöyle demiştir: affetmek ancak bir günahtan dolayı olur cümlesi Arap dilini bilmeyen birinin ancak kurabileceği bir cümledir. Ardından şöyle devam etmektedir: Allah seni affetti ifadesi sana bir günah yüklemedi anlamındadır. Davudi bunun Allah tarafından bir ikram olduğunu nakletmiştir. Mekki ise bunun kelamın başlangıcı olduğunu ve Allah seni yüceltsin ve Allah seni şereflendirsin gibi ifadelerle benzerlik taşıdığını söylemiştir. Yine Semerkandî ise bunun anlamının Allah sana afiyet versin olduğunu nakletmiştir. Allah Teala'nın Hazreti Yusuf hakkında "kadın onu kesinlikle arzulamıştı"

Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadını arzulardı buyurduğu ayete gelince. Birçok fıkıh ve hadis âlimine göre Allah Teala kulunu bir kötülüğü içinden geçirmesinden hesaba çekmez ve bu günah sayılmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz Rabbinden şöyle nakletmiştir. Kulum kötü bir şey yapmayı istediğinde fakat yapmadığında bu ona bir iyilik olarak yazılır. Dolayısıyla Hazreti Yusuf'un söz konusu bu meyli bir günah sayılmaz. Ancak muhakkik fakihler ve kelamcılara göre nefsin üzerinde ısrar ettiği bir meyil günah olarak kabul edilir. Nefsin üzerinde ısrar etmediği meyiller ve düşüncelerse affedilir. Bu doğru olan görüştür. Hazreti Yusuf'un meyli de inşallah bu kapsamdadır. Hazreti Yusuf'un yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Yusuf 53 ifadesi ise bu meyilden nefsini temize çıkarmadığı anlamındadır ya da tevazu yoluyla nefsin daha önceki temize çıkmasından sonra bile yanlış yapabileceğini kabul ederek söylediği bir ifadedir. Ebu Hatim Ebu Ubeyde'den Hazreti Yusuf'un hiçbir zaman meyletmediğini ve ayette kelimelerin yer değiştirdiğini söylemiştir. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadını arzulardı. Ayrıca Allah Teala kadın hakkında ben onunla birlikte olmak istedim fakat o iffetini korudu. Yusuf 12 Taksim 32 buyurmuştur ve böylece onu kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Ve evinde bulunduğu kadın onunla birlikte olmak istedi. Kapıları iyice kapattı ve haydi gel dedi. O da haşa Allah'a sığınırım. Kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Yusuf 12 Taksim 23 buyurmuştur. Bazıları kadınların Hazreti Yusuf'a peygamberlik gelene kadar şehvetle meylettiğini, ancak Allah ona peygamberlik verince peygamberlik heybetinin onun güzelliğini gölgede bıraktığını söylemişlerdir. Hazreti Musa'nın bir yumruk vurup öldürdüğü kişiyle ilgili kıssasına gelince, Allah Teala bu kişinin onun düşmanı olduğunu ve Firavun'un dini üzere olan Kıptilerden biri olduğunu belirtmiştir. Surenin içerdiği deliller bu olayın Hz. Musa'nın peygamberliğinden önce olduğunu göstermektedir. Gadade Hz. Musa'nın adama asasıyla vurduğunu ve öldürmeyi kastetmediğini söylemiştir. Bu durumda bu fiilde bir günah yoktur. Hz. Musa'nın bu şeytanın işidir ve Rabbim doğrusu kendime zulmettim, beni bağışla ifadeleriyle ilgili olarak İbn-i Cüreyd şöyle demiştir. Hz. Musa bunu bir peygamberin emir verilmeden öldürmemesi gerektiği için söylemiştir. Allah Teala'nın Hz. Musa'nın kıssasında seni ciddi sınavlardan geçirmiştik buyurduğu çeşitli imtihanlarla sınandığını ifade eder. Denilmiştir ki bu kıssa ve Firavun'la yaşadıkları bu imtihanlardandır. Başka bir görüşe göre Hz. Musa'nın sandığa konulup suya bırakılması gibi olaylardır. İbn-i Cübeyr ve Mücahid bu ayetin anlamının Hz. Musa'nın arındırıldığı oluşunu ifade etmiştir. Asıl itibariyle fitne kelimesi imtihan, sınama ve gizli olanı açığa çıkarma anlamına gelir. Ancak şeriatta genellikle istenmeyen sonuçlara yol açan imtihanlar için kullanılır. Aynı şekilde ölüm meleğinin Hz. Musa'ya geldiği ve Hz. Musa'nın onun gözünü yumruklayarak çıkardığı şeklindeki sahih hadiste nakledilen olayda Hz. Musa'nın haddi aştığını ve yapmaması gereken bir şey yaptığını gösteren herhangi bir delil yoktur. Çünkü bu durum açık ve anlaşılır olup yaptığı fiil meşru ve geçerlidir. Hz. Musa hayatına kastetmek için kendisine gelen birine karşı kendini savunmuştur. Melek ona insan suretinde göründüğü için onun ölüm meleği olduğunu o anda bilmesi mümkün değildi. Bu yüzden kendini savunmuş ve bu savunma meleğin kendisine göründüğü suretin gözünün çıkmasına neden olmuştur. Bu Allah Teala'nın Hz. Musa'yı sınamasıydı. Sonradan Allah Teala ona meleğin kendisinin elçisi olduğunu bildirdiğinde teslim olmuştur. Mütekaddim ve müteahhir alimler bu hadis üzerinde farklı açıklamalar getirmişlerdir. Bana göre en sağlam açıklama budur ve bu açıklama hocamız İmam Ebu Abdullah el-Mazeri'nin yorumudur. Bu hadisi önceden İbni Aişe ve başka alimler Hz. Musa'nın delille onu susturması ve onun delilini çürütmesi olarak yorumlamışlardır.
bu dilde kullanılan

bu bağlamda bilinen bir ifadedir. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitaplık programında Semerkant Yayınları'ndan çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret ettik. Haftaya salı günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde peygamberlerin masum oldukları şeklindeki görüşün faydaları faslından okumaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Batuhan Şengül. Kitaplık.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Gasas suresi 43. ayetten 88. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Derdinleyenler Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile güçlü koordinasyon içinde suç ve suç gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı amansız bir takibat gerçekleştirdiklerini vurguladı. İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik ifadesini kullanan Gürlek şunları kaydetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 269 mağdurdan 600 milyon lira zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiş, suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen bir diğer başarılı operasyonda ise vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar lira para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır. Başarılı soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik eden Gürlek, siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmaların aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda ekipler şüphelilerin banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 89 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan

veren 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da hizmet içi eğitim merkezinde düzenlenen kaymakamlara yönelik hizmet içi eğitim seminerinde yaptığı konuşmada, seminerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, devleti temsil eden kaymakamlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ortaya konulan Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda bir araya geldiklerini söyledi. Bakan Çiftçi, 40 yılı aşkın süredir mücadele edilen bölücü terör örgütü ve uzantılarının ülkenin aydınlık geleceğine gölge olduğuna işaret ederek şunları kaydetti. Ancak devletin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye süreci bu meselenin ülkemizin gündeminden tamamıyla çıkarılması bakımından tarihi bir nitelik taşımaktadır. Terörsüz Türkiye vizyonu milletimizin huzurunu ve güvenliğini önceleyerek büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım, Kerim Devlet Aklı'nın stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz, terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına gelmez. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz. Bu noktadan hareketle mülki idare amirlerimiz bu politika doğrultusunda huzuru ve güvenliği daha da güçlü kılma adına her zamankinden daha fazla çalışmak ve gayret göstermek durumundadır. Yeni nesil organize suç örgütlerinin teknolojik imkanlardan faydalanan, uluslararası bağlantılar kuran, farklı suç alanlarında faaliyet gösterebilen hibrit yapılara dönüştüğünü ve uyuşturucu gelirleri, kara para aklama, silah kaçakçılığı, düzensiz göç, dijital suçlar ve terör finansmanı gibi alanları da besleyebildiğini kaydeden Bakan Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü. Göz aydınlığı çocuklarımız ve gençlerimiz bu tehdidin en hassas hedef kitlesidir. Dijital platformlar, çevrimiçi oyun ağları ve sosyal medya üzerinden oluşan manipülasyon alanları, suç örgütlerinin etki alanına girmeleri bakımından ciddi riskler doğurmaktadır. Bu nedenle mücadelemizi operasyonel boyutta sürdürürken, aynı zamanda önleyici güvenlik anlayışıyla hareket etmek durumundayız. Yeni güvenlik anlayışımız, olay olduktan sonra müdahale eden değil, riski önceden gören, suçu oluşmadan engelleyen, veriyi analiz eden ve sahadaki koordinasyonu güçlendiren bir yaklaşıma dayanmaktadır. Mülki idare amirlerimizden beklentimiz, yerel düzeyde risk alanlarını doğru analiz etmeleri, kurumlar arası koordinasyonu sağlamaları, aile, eğitim, sosyal hizmet ve güvenlik birimlerini aynı masa etrafında buluşturmalarıdır. Uyuşturucu sebebiyle kaybedecek tek insanımıza dahi tahammülümüz yoktur, diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur İçişleri Bakanı Shanmugam'la görüştü. Hakan Fidan, Singapur İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasivisvanathan Shanmugam'la bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Singapur ziyareti kapsamında İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Shanmugam'la görüştü. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın yarın Endonezya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor. Bakan Fidan'ın ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması için altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi gerektiğine dikkati çekeceği görüşmelerde, iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki projelerin seyriyle geleceğe dönük işbirliği imkanlarını değerlendireceği öngörülüyor. İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bayrampaşa'daki bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 30

0: kilogram uyuşturucu, 21 kilogram katkı maddesiyle iki hassas terazi ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerde bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunu hallettiğini, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi. Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada İran'la müzakerelerde ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini iddia etti. Bu durumun İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı. Trump, İran'la olası barış anlaşmasının askeri zaferden daha iyi olacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde tamamlanacağını ve anlaşmaya varılacağını işaret etti. ABD Başkanı Trump, bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran'la anlaşmaya varmadığının altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıların duracağını açıklamasına rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki El Mervaniye kasabasına düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Trump'ın İsrail'in Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusuna mutabık kaldıklarını açıklamasının üzerinden birkaç saat geçmeden İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre El Mervaniye'ye düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Filipinler'de inşaat halindeki 9 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Yerel basındaki haberlere göre yetkililer, ülkenin Luzon bölgesindeki bir binanın 24 Mayıs'ta çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalanlardan bazılarının cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini belirten yetkililer, 3 kişinin halen kaybolduğunu, arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد. Evet, sevgi secdesini gerektiren durumlardan bahsediyorduk. Ve sevgi secdesini gerektiren durumlardan en son anlattığımız mesele şuydu. Biri, namaz kılarken namazın ilk oturuşunda oturmayıp üçüncü rekate kalkarsa ne gerekir? Bu durumda bakılır. Oturma haline yakınsa oturur ve namazını oturup teşehhüd okur. Eğer oturma haline yakın değilse, ayakta kalkıp da tamamen beli doğrulmuşsa ilk oturuşa geri dönmez demiştik. Peki bu hal dördüncü rekatte olursa ne olacak? Dördüncü rekatte ise burada iki olasılık var. Birinci ihtimal olasılık şuydu. Ya kadi-i ahire dediğimiz son oturuşu yapmıştır. Ondan sonra

sonra 5. rekate kalkmıştır ya da son oturuşunu yapmamıştır, yapmadan 5. rekate kalkmıştır. Burada iki olasılık var. Eğer son oturuşunu yapmadan 5. rekate kalktıysa, 5. rekati secde ile kayıtlamadan, yani 5. rekatin secdesini yapmadan bu kimse 4. yani son oturuşa dönebiliyordu. Son oturuşa dönüyor, ettehiyyatü okuyor, sehiv secdesini yapıyor, tekrar son oturuşu tekrarlayıp ettehiyyatü salli barik rabbena atina duaları okuyup iki tarafa selam verip namazını bitiriyordu. Eğer son oturuşunu yapmadan 5. rekate kalksa ve 5. rekatı da secde ile kayıtlasa, bu durumda artık farzı geçersiz olmuş, nafileye dönmüştür. Fakat bu nafileye dönmesi kasıt ve niyetle olmadığı için, isterse 5. rekatte namazını bitirir, farza başlar, isterse de 5. rekate bir rekat daha ekler, çünkü 5 rekatlik nafile namaz yoktur. İlla çift gitmesi lazım. 2, 4, 6, 8 şeklinde nafile namazların çifter rekatli olması lazımdır. İsterse de bir rekat daha ekler, 6 rekatte selam verir, tamamı nafile namaz olarak geçerli olur demiştik. Peki oturup kalkarsa ne olacak? Şimdi o meselede kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Ve in qa'ade fi rabi'ati kadre teşehhüdi. 4. rekatin son oturuşunda ettehiyyatü okuyacak kadar otursa, tahiyyatı okudu, ettehiyyatü okuduktan sonra sümme gâme 5. rekate kalksa, hataen kalkıyor, yanılarak kalkıyor, kasten kalkmıyor. Ve lem yüsellim yazunnuha el ka'detil ula, selam da vermeden 5. rekate kalksa. Neden 5. rekate peki kalktı? Çünkü o son oturuşunu yazunluğa sanıyordu. El-gâdetel ula, ilk oturuş sanıyordu. Yani ilk oturuş sanarak son oturuşunda 5. rekata kalksa. Yani kendisi ne zannediyor? Bu benim 3. rekatim zannediyor. Ayağa kalkıyor. Halbuki kaçıncı rekatinde? Namaz bitti. Selam verecekken 5. rekata kalksa ve kalktıktan sonra aklına gelse, bu durumda nasıl davranacak? Ade ilel ku'udi, yine son oturuşa geri döner, namaza devam ettirmez. Malem yeccud fil hamiseti, 5. rekatı secdesini yapmadığı sürece. 5. rekatın secdesini yapmadıysa, bir önceki meselede anlattığım gibi oturur. İster rükuda aklına gelsin, ister kavme dediğimiz semiallahu lümen hamideh de aklına gelsin. 5. rekatın secdesini yapmadan oturur, sehiv secdesi yapar ve namazını böylece ve yüsellimü selam vererek bitirir. Ve in gayyede ele hamisete bi secdetin, eğer son oturuşunu yapıp 5. rekata kalkıp secdesini yaparsa, damme ileyha rekaten uhra, bir rekat daha ekler, 6 rekat olur. Vakat temmet salatuhu, namazın farzı böylece yerine gelmiştir, tamamlanmıştır. Namazın sonunda, 6 rekatın sonunda sehiv secdesi yapar. Daha sonra namazını tahiyyat, salli barik, rabbena atina dualarıyla tamamlar. Böylece namazı şu şekilde tamamlanmıştır. 4 rekatı farz, 2 rekatı ise nafiledir. وَالْرَكَعْتَانِ لَهُ نَافِلَةٌ. Zaten İmam-ı Kudüri rahmetullahi aleyh de ifade etmiş. Kılacağı bu 2 rekat nafiledir. Son sünnet yerine geçmez. Eğer mesela öğlen namazının zaten farzından sonra 2 rekat daha kılınıyor ya, bu hataen kaç rekat kıldı? 6 rekat kıldı. 4'ü farz, 2'si nafile. Son sünnet değil. Farzdan sonra son sünneti özellikle tekrar niyet ederek kılacaktır. Ve secde lisehvi, hata edip vacip olan selamı geciktirmesinden dolayı, çünkü normal tahiyyat okudu, salli barik okudu, selam verecekti, selam vermedi. İlk oturuşum zannederek 3. rekata kalktığını zannederek ayağa kalktı. 2 rekat daha kıldı, vacip olan selamı 2 rekat kılacak kadar ne yaptı? Geciktirdi. Vacibi ne kadar geciktirmek sehiv secdesini gerektiriyordu? 3 kez Subhanallah diyecek kadar.

bir vacibi, namazın vaciplerini herhangi birini geciktirmek sevf secdesini gerektiriyordu. Burada da selamı iki rekat kılarak geciktirdiği için namazın sonunda ne yapması gerekiyor? Elbette sevf secdesi yapması gerekiyor. Bu yüzden namazın sonunda sevf secdesi yapacaktır. Tabi illa geciktirme fazladan rekat kılarak olmaz. Bekleyerek, sukut ederek, düşünerek, bunlarda da beklediği her süre eğer 3 kez Subhanallah diyecek kadarsa veya Allahümme salli ala Muhammed diyecek kadarsa, birbirine takriben yakın ifadeler, bu durumda sevf secdesi gerekecektir. Şimdiki mesele namazın içerisindeki şek konusu, yani şüphe. Namazın içerisinde rekatlerin sayısı hususunda şüphe eden biri, acaba kaç rekat kıldım diye şüphelenen, kuşkulanan, kaçıncı rekat olduğunda tam %100 emin olmayan biri, %100 emin olmayan biri, belki %90 emin ama %10 şüphesi var. %100 emin değilse bu durumda bakılır. İlk defa bu kuşku ve şüphe ömründe tercih edilen görüşe göre konuşuyorum. Konu Hanefi mezhebinde ihtilaflı. Ömründe ilk defa meydana geldiyse bu şüphe ve kuşku namazını bozar. Bozması vaciptir. Tekrar sıfırdan yeniden farz namaza başlar. İsterse 3 rekat kılmış olsun. 4. rekata kalktı, emin olamadı. Acaba ben 4. rekatte miyim? Bu 4. rekat mı? İster %50-50 kuşkuda kalsın, şekte kalsın. İsterse bir kanaati olsun, %90 4. rekat desin. Neticede %10'luk bir şüphesi var. %100 emin olmadıkça ve bu hal ilk defa başına gelmişse namazını bozması, kesmesi, selam vererek "Esselamu aleyküm" diyecek sağ tarafına, namaz bitecek. Daha sonra tekrar 1. rekattan farza başlaması vaciptir. Fakat bu kuşku ve düşünce ilk defa başına gelmiyorsa, ömründe ikinci defa veya defalarca başına gelmişse, o zaman iki olasılık, iki şekilde hareket eder. Birinci yapması gereken davranış şudur. Eğer kaçıncı rekatta olduğunu %100 bilmiyor, fakat bir tarafta kaçıncı rekat olduğu kısmı ağır basıyorsa, %100 emin değilim ama bir rekatlardan birisi ağır basıyor, kanaat oluşuyorsa, o zaman kanaat oluşan düşüncesini alır. Üçüncü rekat demeyeyim, dördüncü rekat demeyeyim. %90, %80 bir kanaatim var. Ben üçüncü rekattayım. O zaman namazın üçüncü rekatı gibi devam eder. %90, üçüncü rekattayım. O dördüncü rekattayım. Namazın dördüncü rekatı gibi ne yapar? Devam eder. Fakat mesela hangi sayıyı alıyorsa diğer üst sayıyı da boş geçmez. Mesela üçüncü katı alıyorsa üçüncü kat gibi devam eder dedik. Dördüncü katı alıyorsa dördüncü kat gibi ne yapar? Devam eder, bir kanaati varsa. Ancak bir kanaati yoksa, %100 emin değil, arada kalmış. Üç de olabilir, dört de olabilir. Birinci rekat da olabilir, ikinci rekat da olabilir gibi bir kuşkudaysa, bir kanaati yok, bir sayı belirleyemiyorsa, o zaman bu kimse en az olan rekatı alacaktır. Yani bir mi iki mi birinci rekat olarak varsayacaksın, bir gibi kılacaksın. İki mi üç mü ikinci rekat olarak varsayacaksın, iki gibi kılacaksın. Fakat her oturma ihtimali olan yerde de namazda oturacaksın. Bu şu demek, biri de olabilir, iki de olabilir. %50-50, o zaman biri alacağım. Biri alacağım, bir rekat kıldıktan sonra oturacağım. Niye? Çünkü ikinci rekat da olabilir. Sonra bir rekat daha kılacağım, tekrar oturacağım. İki de olabilir, üç de olabilir. İkinci rekat ihtimali var. Bir rekat daha kılacağım, üçüncü rekatta tekrar oturacağım mesela. Anlaşıldı mı? Çünkü bu ikinci rekat olasılığı var. Böylece her rekatta ne yapmış olacak? Oturmuş olacak. Üçüncü rekatımı kılıyorum, dördüncü rekatımı kılıyorum. %50-50 ortada kaldı. En az olan üçüncü rekatı alacaktır. Namazı üçüncü rekat gibi devam edecek. Fakat üçüncü rekat gibi devam ettiği üçüncü rekatta oturacaktır. Niye? Üç de olabilir, dört de olabilir. Oturacaktır. Sonra dördüncü rekata kalkacaktır. Ettehiyyat okuyup kalkacaktır.

Dönecek kalktıktan sonra tekrar oturacaktır. Çünkü o zaten o dördüncü rekatidir. Namazın sonunda da seyf secdesi yaparak namazını tamamlayacaktır. İşte İmam-ı Kuduri şek konusunda bunlardan bahsedecek şimdi. Ve men şekke kuşkulansa fi salati namazında. Kuşku %50-50 de olabilir, %90 da olabilir. Yani %100 bir kanaat yok kaçıncı rekatta kıldığına dair. Felem yedir bilmiyor. Eselâten sallem erba'an. Üç rekat mı kıldım, dört rekat mı kıldım bilmiyorsa. Ve kâne zâlike evvele mâ arada lehu. İlk defa ömründe, ilk defa başına böyle bir hadise meydana geldiyse. İste'nefe salate, namaza sıfırdan yeniden başlaması gerekir. Vaciptir. Namazını bozacak, selam verecek, ayakta veya oturarak oturup selam vermesi daha evladır. Mesela üç mü kılıyorum, dört mü kılıyorum? İlk defa başıma geldi. Böyle bir şey önceden başıma gelmemişti. Bir kanaatim de yok. %100 bir eminim de yok. Güvenmiyorum. Yani %103 diyemiyorum. Dört de diyemiyorum. %90 diyorum ama ilk defa başıma gelmiş. O zaman ayaktayken oturacak, Esselamu Aleyküm Rahmetullah diyecek ve namazı bitirmiş olacak. Veya ayaktayken Esselamu Aleyküm Rahmetullah diyecek, namazını kesecek, tekrar yeniden namaza başlayacak. Peki bu kuşku ve şüphe birinci defa değil de ikinci veya defalarca başına geliyorsa nasıl davranacak? Fe inkâne şekku ya'ridu lehu kesîran. Çoğu defa başına böyle bir olay geliyorsa, yani ömründe bir defadan fazlaya çok diyoruz. Yani çoktan murat burada birden fazla olmaz. Birse az, birden fazlaysa çok. Çoğu defa başına geldiyse bena ala galibi zani, kanaatine göre davranır. 3 olarak kanaat ediyorsa 3'ü alır. 4 olarak kanaat ediyorsa 4. rekatı alır. İmkân el huzanın bir kanaati oluşmuşsa böyle yapar. Fe'in lem yekun lehu zannun, eğer kanaati oluşmadıysa, %50-50 kuşkuda kaldıysa, bena alel yakini, kesin olan, az olan rekat sayısını alır. Çünkü kesin olan 2 mi kıldım, 3 mü kıldım? Bilmiyorum. İkinci rekatta olduğum kesin. O zaman az olan sayı neye alacağım? İkinci rekatı alacağım. Her oturma ihtimali olan yerde de oturacak. İmam-ı Meydani altta Lübab'da söylüyor. وَقَعَدَ فِي كُلُّ مَوْدِعٍ ظَنَّهُ مَوْدِعَ قُعُودِهِ. Namaza oturma olasılığı olan her yerde de oturması gerekiyor diyoruz. Şimdi bu konuyu bitirdikten sonra şimdiki konumuz salatul meryidu. Yani hasta olan kimsenin namaz kılma durumu. Hasta olan kimse nasıl namaz kılacaktır? Burada olasılıklar var. Ya birinci olasılık, hasta olan kimse biliyorsunuz namazda kıyam farzdır. Farz namazlarda farz. Vacip namazda farz. Bir de vitir, bir de sabah namazının sünneti çok güçlü olduğu için kıyamda kılmak gerekiyor. Bunun dışındaki nafile namazlarda isterse önceki derste de söylemiştik, isterse oturarak namazını kılabilirdi. Peki farz namazlarda isterse oturarak kılabilir mi? Hayır, kılamaz. Farz bu. Ancak bir mazeret olması gerekiyor. Bu mazeretlerden birisi de hastalıktır. Hastalıktaki miktarı nedir? Birinci hastalıktaki ölçü şudur. Hiç ayağa kalkamıyor. Hiç ayakta kılamıyorsa zaten ayakta olması gerekmez. Birincisi budur. Ayağa kalkamıyor. Zaten tekerlekli sandalyede veya ayakları tutmuyor. Birisinin desteğiyle ayağa kalkması gerekiyor. Birisi sağ koluna, birisi sol koluna girecek ki ayakta kılabilsin. Bastonla da bile duramıyor. Bastonla bile duramıyor. Çok hasta. Belki ameliyattan yeni çıkmış da olabilir. Hareket etmemesi gerekir. Ayakta velhasıl duramıyor. Bu birincisi. İkincisi, ayakta durmaya gücü var ama secde yapmaya gücü yoksa o zaman yine ayakta durması farz değildir. Çünkü ayakta durmanın farziyeti secde yapmaya bağlıdır. Secde yapabiliyorsa ayakta durma farzdır. Secde yapamayandan ayakta durması yine farz değildir. Yani zat sağlıklıdır. Yürüyebiliyor, iş yapabiliyor fakat secde yapamıyor. Ayaklarında problem olmuş olabilir. Hastalıktan, kilodan, yüksek kilodan olmuş olabilir. Secde yapacak bir

yoksa bu kişi de ayakta namaz kılması farz değildir. Nasıl kılacaktır? İster oturarak namaz kılar ima ile, ister sandalyede namaz kılar ima ile, isterse ayakta ima ile ne yapabilir? Kılabilir. Yani tamamen ayakta da namaz kılabilir, sandalyede de kılabilir, oturarak da ne yapabilir? Kılabilir. Çünkü bu kişi secde yapamıyor. Secde yapamadıktan sonra peki nasıl kılacak ima ile? Ruku halinde biraz eğilecek, secde halinde biraz daha fazla eğilecek başıyla ve mümkünse beliyle. Mesela ayakta kılıyor, secde yapamıyor. İsterse tamamen ayakta kılar, isterse ayakta başlar, rukusunu yapar. Semiallahu lümün hamide kalkağa doğrulur. Tam secdeye giderken oturur, secdesini başı secdeye yere en yakın yere şeklinde yapar. Bu şekilde kılması da elbette güzel olur. Çünkü namazda ne kadar secdeye yakınsa, yere yakınsa o şekilde namaz kılmak en eftalidir. Ama sandalyede de kılabilir, ayakta da kılabilir. Bu secde yapmaya gücü yetmeyenler içindi. Secde yapmaya gücü varsa o zaman bakılır. Ayakta kılmaya gücü var mıdır, yok mudur? Yoksa adam secde yapabiliyor. Secde yapabiliyorsa, ayakta da gücü yoksa, hiç gücü yoksa ayakta kılması gerekmez. O zaman oturacak. Oturacak, namaza ister ayakta mı hiç gücü yok. Ayakta durabilecek kadar az bir gücü varsa o zaman durması gerekiyor. Hocam ben ayakta namaz kılamıyorum. Hiç mi kılamıyorsun? Hiç mi ayakta bekleyemiyorsun? Diyor ki hiç kılamıyorum. Hiç'in manası şudur. Gerçekten ayağa kalkamıyor bu adam. Ayakta düşünülemiyor. Yani yürüyemiyor. Yürüyemeyecek bir insan da hiç ayağa kalkamıyor. Düşünülür. Bu birincisi. İkincisi ayağa kalkabiliyor ama güçlü bir acı hissediyor. Yüksek bir acı hissediyor. Ayağa kalkmaması lazım. Belki ameliyat olmuş. Doktor demiş ki ayağa kalkmaman gerekir. Mesela demiş senin uzanman gerekir. Yoksa risklidir yani. Belden ameliyat oldun, omerikten ameliyat, hareket etmemen gerekir. O zaman o da aynen ayağa kalkma gücü var ama riskten de ayağa kalkmaması gerekir. Ayağa kalkma gücü yok ama bir sürü ayakta olma gücü varsa. Nasıl bir sürü ayakta gücü vardır? Bir sürü ayakta ya gerçekten durabiliyorsa ya da bir şeye dayanarak durabiliyorsa. Kendisi duramıyor ama duvara yaslanarak durabiliyor. İşte bir baston gibi bir nesneye dayanarak ayakta durabiliyorsa ve bu ona büyük bir acı vermiyorsa, dayanabileceği kadar durması farzdır. Dayanabileceği kadar duracak, dayanamadığı noktada oturacak. Sadece iftidah tekbiri alıp birkaç saniye ben dayanabiliyorum diyorsa, o zaman iftidah tekbirini alacak ayakta, birkaç saniyede olsa ayakta bekleyecek, ardından oturacak ve namazı oturarak, rukusunu eğilerek, secdesini de tam secde yaparak, tam secde yapacak. Çünkü secde yapmaya gücü var bunun. Secde yapmaya tam yaparak namazını tamamlayacak. Demek ki birinci en önemli namaz meselesinde ayakta mı kılacağım, oturarak mı kılacağım? En önemli nokta secde. Secdeden sonra diğer meseleler bakılıyor. Secdeden sonra ikinci bakılacak mesele ayakta olma. Ayakta olmaya gücü var mı, yok mu? Secdeye gücü yoksa ayakta kılabiliyor mu, kılmıyor mu, buna bakılmaz. Secdeye gücü yoksa o zaman bakılır ayakta durmaya gücü var mıdır, gücü yok mudur? Şimdi İmam-ı Kuduri'nin El-Kitab adlı eserinden bu meseleleri anlatacağız. İzâ ta'azzere alel merîdi el-kıyâmu. Bir hasta ayakta asla duramıyorsa, ayakta duramıyor, yaslanarak bile duramıyor. Ya da durabiliyor ama büyük bir acı hissediyor, risk taşıyorsa, bu durumda sallâ gâiden, oturarak namaz kılar. Yerka'u ve yeccudu, rukusunu yapar. Oturarak nasıl rukusunu yapacak? Eğilecek. Ve yeccudu, secdesini yapacak nasıl? Bildiğimiz namaz secdesiyle secdesini yapacak. Çünkü buradaki tasvir ne üzerinden gidiyor anlatım. Bu adamın ayakta kılmaya gücü yok. Yoksa secde yapmaya gücü var. Secde yapmaya gücü yoksa zaten ayakta durması şart değil.

demiştik. Feillem yastati' er ruku'a ve sucuda, rukuya veya secdeye gücü yoksa, ya da sadece secdeye gücü yoksa, ya her ikisine gücü yok, ya da sadece secdeye gücü yoksa, yoksa rukunun bir etkisi yok. Bu durumda evme'e imaen bi ra'sihi, artık ima ile başını eğerek, gerekiyorsa sırtını da hafifçe eğerek ima ile namaz kılar. İma başı eğmek demektir. Bi ra'sihi diyor. Neden? Başını bile eğmeyen bir insan, felçli mesela veya hiç hareket etmemesi lazım, riskli bir durum, başını bile oynatamayan bir insandan namaz düşer. Namaz düşer. Onun namazını kaşıyla, gözüyle ya da kalbiyle kılması gerekmez. Hanefi mezhebinde namaz kılabilecek azaların en azı baştır. Başıyla bile kılamıyorsa ben kaşımla secde ediyorum. Edebilirsin. Tazimdir. Fakat buna namaz denmez. Namazın, farz kılmanın, namazının en azı başını eğebilecek kadar gücünün bulunması. Hiç eğmiyor, o zaman namaz ondan düşecektir. Bir görüşe göre iyileşince kaza eder, bir diğer görüşe göre ise iyileşince kaza etmesi gerekmez. وَجَعْلَ السُّجُودَ اَخْفَضَ مِنَ الرُّقَعِ Dedi ki eğilecek. Çünkü secde yapamıyor bu adam. Eğilme miktarı nasıl olacak? Rukuda biraz eğilecek. Secdede ise rukuda eğilmesinden daha fazla eğilecektir. Her zaman secde hali ruku halinden alçakta olması lazımdır. Mesela adam yüksekçe bir sandalyede namaz kılıyor ya da koltukta. Değil mi? Ne yapıyor? Ayakta namaza başladı. Secde yapamıyor ya. Secde yapamayınca ne demiştik? İster oturarak kılar, ister sandalyede kılar, ister ayakta kılar. Genelde görüyoruzdur camilerde. Yaşlılar veya hastalar böyle yapar. Ayakta namaza başlıyor, gücü var çünkü. Rukuya eğiliyor. Rukuya normal namazın rukusu gibi eğiliyor. Semiallahu lümen hamide doğruluyor. Secde yapamadığı için tam secde gidecekken direkt ne yapıyor? Sandalye oturuyor. Semiallahu lümen hamide'den sonra secdeye gitmiyor. Yere de oturmuyor, oturamıyor. Sandalye oturuyor. Daha sonra secde için başını eğiyor. Secde için başını eğiyor. Rukusunu halbuki tam yaptı. Ayakta oldu. Secde için başını eğdi. Burada bakılır. Eğer sandalyede oturduğunda veya koltukta oturduğunda secdeye eğildiği hal, ayaktayken rukuda eğildiği halden daha aşağıda değilse, o zaman bu ima geçersizdir. Çünkü ne diyor? اَخْفَضَ مِنَا رُكُوا Ruku halinden daha da aşağıya olacak. Bu yüzden yüksekçe bir sandalyede kılsa, oturduğu an ruku hali secde halinden daha da yüksekteyse, o zaman bu namaz geçerli, bu secde geçerli değildir. O yüzden kullandığı sandalyenin çokça yüksek olmamasına dikkat etmesi gerekir. Ama sandalye üstünde zaten eğiliyorsa, normal namaz rukusu gibi değil de, normal sandalyede oturup ya da yerde oturup eğiliyorsa zaten orada şüphe yoktur. Ruku da biraz eğilir. Secdede biraz daha fazla eğilir. Böylece namazını tamamlamış olur. وَلَا يَرْفَعُ اِلَى وَجِهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ Secde yapabilecek herhangi bir nesneyi yüzüne doğru kaldırmaz. Yani bir yastık alıyor, yaklaştırıyor yastığı, yastığa secde ediyor. Bu yapılmaz. Bu meşru değildir. Böyle bir şey yapması hoş, dinimizde hoş karşılanmaz. Güzel karşılanmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yasaklamıştır. Yani yüksek bir şeye başını yaklaştırıyor. Böyle eğildiğinde yastığa secde ediyor. Başına bir şey yaklaştırmadan secde et, çünkü tam yere kapanamıyor. Secde yerine yüksekçe bir şey koysa, kendisi başını yaklaştırmıyor. Secde yerine yüksek bir şey koysa, onun üzerine secde etse bu olur, bu mekruh da olmaz, bu caizdir. Arada fark var. Yüksek bir şeyi başına yaklaştırması ayrı bir hüküm. Yüksek bir şey yere koyup üzerine secde etmesi ayrı bir hükümdür. Yüksek bir şey yere koyup üzerine secde etmesi ise günah değildir. Bu hüküm secde edemeyenler için geçerlidir. Yoksa secde edebiliyorsa yerde yüksekçe bir şey olmaması gerekir. Ayakların bulunduğu yerle secde ettiği mahalin aynı hizada olması namazın sünnetleri ve adaplarından olduğundan bahsetmiştik. Hatta secde yeri eğer

biraz yüksek oluyorsa bir miktar fıkıhta zikredilen secdesi de geçerli olmuyordu. Feillem yestati el ku'ude, oturmaya gücü yoksa, oturarak ima yapamıyorsa, istalga ala zahri, sırt üstü yatar. Ve ceale riclehi ilel kıbleti, ayaklarını kıbleye doğru uzatır. Sırt üstü yatar. Başına bir yastık koyar ya da hasta yatağı yükseltilebiliyor ya. Hasta yatağını kaldırır ki yüzü kıbleye dönsün diye hasta yatağını kaldırır. Eğer hasta yatağı yoksa beline sırtına bir yastıkla destek verilir. Yüzünün kıbleye dönmesi sağlanır. Ayaklar kıbleye doğru çevrilir. Adapsızlık olmasın diye dizler hafifçe kırabiliyorsa hafifçe dizler ne olur? Kaldırılır. Tam ayak uzatılmasın diye. Eğer buna da imkanı yoksa ayaklar tam uzatılır. Ve böylece sırt üstü ima ile namaz kılınır. Ve evme bir ruku ve secdü, ruku ve secdesini böylece yapar. Ve in istalga ala cembihi, eğer yan üzerine yatarsa, ister sırt üstüne yatabilir, ister yan üzerine yatabilir. Yan üzerine, bu zordur biraz. Ve vecuhu ile kıbleti, yine yüzü kıbleye doğru çevrilir. Ve evme ima ederse, caize, bu da caiz olur. Fe illem yasati el imani bi ra'sihi akhara salate ve la yumiyu bi aynihi ve la bil kalbihi ve la bi hacibeyhi. Eğer ima yapmaya başıyla bile başını bile eğemiyorsa namazını geciktirir. Namaz kılmaz. Yani gözüyle kılmaz, kalbiyle kılmaz ve kaşlarıyla namazı kılmayacaktır diyoruz. Bir sonraki derste kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ve ahiru davana. En elhamdülillahi rabbil alemin.

0: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: Medine Müdafiği namıyla tarihe geçen ve Birinci Dünya Savaşı'nda kahramanlığıyla şöhret kazanan Türk kumandanlarından Fahrettin Paşa'nın tam ismi Ömer Fahreddin Türkkan'dır. 1868'de Tuna boyunda Rusçuk'ta doğan Fahrettin Paşa, tahsilini İstanbul ve Rusçuk'ta tamamlamış, İstanbul'da girdiği harbiyeden 1888'de birincilikle süvari mülazımı yani teğmen ve 1891'de Erkan-ı Harbiye'den Erkan-ı Harp yani Kurmay Yüzbaşı olarak çıkmıştır.
1: Fahrettin Paşa 1900'de Ahmet Sıtkı Paşa'nın kızı Ayşe Sıdıka Hanım'la evlenmiştir. Bu izdivaçtan 3 erkek 1 kız çocuğu olmuştur. Hayatı boyunca adalet, kuvvet, azim, irade ve cesaretiyle askerlerine örnek olurken halk üzerinde büyük tesir uyandırmıştır. Fahrettin Paşa özellikle Bedeviler arasında kahraman olarak kabul edilmiş, ismi bir dönem yeni doğan erkek çocuklarına verilmiştir.
0: Erkan-ı Harbiye'de ve Erzincan'da 4. Ordu'da ve Türk-Rus sınırı tahdit komisyonunda 1903'te aza ve 1906'da kaymakam yani yarbay ve başkan olarak vazife görmüş, 1908'de 4. Ordu Erkan-ı Harbiye reisliği vekaletine getirilmiştir. İstanbul'da 1. Nizamiye Fırkası yani Tümen'i Erkan-ı Harp reisliğine tayin edilen Fahrettin Paşa, Hurşit Paşa kolordusunun 31. Fırka kumandanı olarak 1912-1913 yıllar arasında Balkan Harbi'ne katılmıştır. Enver Bey'in öncü kumandanlığını yaptığı bu fırka Edirne'yi düşmandan geri almıştır.
1: Kasım 1914'te Türkiye Cihan Harbi'ne girdiği zaman Erkan-ı Harp Kaymakamı olan Fahrettin Paşa, kumandanı olduğu 12. Kolordu'yu Musul'dan Halep'e getirmiş, 12 Kasım 1914'te Paşa ve 26 Ocak 1915'te başkumandanlıkça Suriye'de bulunan 4. Ordu'nun kumandan vekili yapılmıştır. 1915'te Çanakkale Savaşları'na başlayan İngilizler, Fransız ve Ruslarla birleşerek ordunun gücünü bölmek için Arap ve Ermenileri ayaklandırıyorlardı. Ayaklanmalar neticesinde 7. Kolordu Yemen'de, 12. Kolordu Suriye'de asayişten mesul tutulmuştur. 1916'da İngilizler Mısır'da 12 fırka toplayınca 22. Hicaz Fırkası yardım maksadıyla Mısır seferine çıkmıştır.

0: Böylece Hicaz'da zayıf mevcutlu dağınık bir alay kalmış, Hicaz'ın güvenliği zayıflamıştır.
1: Mukaddes cihada katılmayan, ayaklanmaların bastırılmasına yardım etmeyen Mekke emiri Şerif Hüseyin, Hicaz'da gizli ayaklanma harekatı tertiplemiş, 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa'yı Yemen seferine katılma bahanesiyle aldatarak maddi yardım almış ve maiş

0: Vaziyeti vaktinde idrak eden muhafız Basri Paşa, Yemen'e gidecek, Müfreze'yi Medine'de bekleterek Fahrettin Paşa'yı sulhu temine çağırmıştır.
1: Mayıs 1916'da Medine'ye gelen Fahrettin Paşa, 5 Haziran 1916'da başlayan Şerif Hüseyin öncülüğündeki Hicaz ayaklanmasını bastırmıştır. 17 Temmuz 1916'da Hicaz Seferi Kuvvetleri Kumandanlığı'na tayin edilen Fahrettin Paşa, Hicaz bölgesini 1919 yılının Ocak ayına kadar müdafaa etmiştir. Fahrettin Paşa, 28 Nisan 1917'de Medine Muhafızlığı vekaletine getirilmiş ve 28 Temmuz 1918'de ferik olmuştur. Harp süresince sergilediği askeri dehası ve başarıları neticesinde Türk, Alman ve Avusturya Macarların en büyük nişan ve madalyalarıyla ödüllendirilmiştir.
0: Fahrettin Paşa, 27 Mayıs 1917'de bütün mesuliyeti üzerine alarak kutsal emanetleri trenle Medine'den İstanbul'a göndermiş, askerlik hizmetinin yanı sıra Türk milletini, dini ve tarihi önemi tartışılamayan, cihan çapında emsalsiz bir hazineye kavuşturmuştur. Kutsal emanetler İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda kayıt altına alındıktan sonra muhafaza edilerek ziyarete açılmıştır.
1: Nihayet, hıyanet, imkansızlıklarla sürdürülen müdafaa zincirini kırmış, 13 Ocak 1919'da Medine düşmana teslim olmuştur. Fahrettin Paşa, 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi kapsamında verilen kesin emirlere rağmen şehri teslim etmemiş, 5 ay daha Medine'yi müdafaaya devam etmiştir. Fahrettin Paşa, Medine kuşatıldıktan sonra teslim çağrılarına karşılık Türk harp tarihinin sayfalarına altın harflerle yazılan şu sözü söylemiştir:
0: "Malumunuz olsun ki kahraman askerlerim, İslamlığın göz bebeği olan Medine'yi son fişeğine, son damla kanına, son nefesine kadar muhafaza ve müdafaaya memurdur. Buna askerce and içmiştir. Bu asker Medine'nin enkazı içinde ve nihayet Ravza-i Mutahhara'nın altında kan ve ateşten ürülmüş kızıl bir kefenle gömülmedikçe Medine kalesinin burçlarından ve Mescid-i Saadet minarelerinden Türk'ün al bayrağı alınmayacaktır."
1: İngilizlerin çöl kaplanı dediği Fahrettin Paşa, yeterli askeri desteği alamaması nedeniyle bütün uğraşlarına rağmen Medine'nin düşmana teslim olmasına engel olamamıştır. Fahrettin Paşa, kuşatma neticesinde harp suçlusu sıfatıyla tutuklanmış ve Malta Adası'nda 2 yıl 6 ay müddetince tutuklu kalmıştır. Buna rağmen kılıcını düşmana teslim etmemiş ve kılıcını 2 yıl müdafaasıyla mükellef olduğu Peygamber Efendimizin kabri şeriflerine takdim etmiştir. Medine müdafii Fahrettin Paşa, 22 Kasım 1948'de vefat etmiştir ve vasiyeti üzerine Rumeli Hisarı'nda defnedilmiştir. Ruhu şad olsun.

0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0-266-241-9

Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Canı Dil'den programına hoş geldiniz. Efendim, Canı Dil'den programında bizden biri iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslim'in Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü Seni, Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olacak. Efendim, programımıza bizden biri iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemizin adı Filozof Felsefe. Hikayemiz ise şöyle. Bir gün Muhiddin-i Arabi Hazretleri oturmuş yarenleriyle sohbet ediyordu. Sohbet iyice koyulaştı ve evliyanın kerameti, enbiyanın mucizatı meselelerine geldi. Mecliste bir de mütefekkirlik taslayan filozof vardı. Bu felsefeci kerameti ve mucizeyi inkar ediyordu. Hatta bir ara avamdan olan insanlar Hazreti İbrahim'i ateşin yakmadığına inanırlar. Bu olamaz. Çünkü ateşte yakma hassası vardır. Mutlaka yakar. Halbuki İbrahim Aleyhisselam hadisesini tevil etmek lazım. O kadar ateş yanar da bir insan yakmaz mı? Bu şu demektir. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın inayetiyle Nemrud'a galip geldi ve Nemrud'un gazabından kurtuldu demektir. Kur'an'daki ayetleri böylece tevil etmek lazımdır dedi. Şeyhül Ekber, Muhiddin-i Arabi Hazretleri filozofun konuşmalarını dinledikten sonra şöyle söyledi. Siz ateşin yakmayacağını kabul etmiyorsunuz. Bizim maksadımız keramet göstermek değil ama sizin bu husustaki inkarlarınızı kaldırmak isterseniz ben Hak Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de biz İbrahim'e ateşin yakmamasını emrettik ve ona selam ettik buyurmasını tevil götürmez. Doğruluğunu ispat edeyim dedi. Ve içi ateş koruyla dolu mangalı tuttuğu gibi filozofun eteğine boşalttı. Filozof korkusundan sapsarı kesilmişti. Muhiddin-i Arabi Hazretleri ise filozofun kucağındaki ateşi karıştırıyor, ateşin bir filozofu bile Allah'ın izniyle yakmadığını ispat ediyordu. Bir müddet sonra ateşi tekrar mangala boşalttı ve filozofa elini ateşe yaklaştır dedi. Filozof elini ateşe yaklaştırdı ki ateş eskisi gibi yakıcılığını muhafaza ediyor. Şeyhül Ekber filozofa şöyle dedi. Ateşin yakıp yakmaması Allah'ın emriyledir. Allah Celle Celaluhu dilerse ateş yakar, dilerse yakmaz. Bu hadise karşısında itiraz edecek

Efendim, Canlı Dilden programı devam ediyor. Güzel bir hikaye okumuş olduk. Şimdi de alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlere geçiyoruz. Bugün sizler için seçtiğimiz konumuz söz taşıma. Nasihatlerim ise şöyle. Fakih Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle Huzeyfe Yemani radıyallahu anh'tan bize kadar ulaşan bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Söz gezdiren, kovuculuk yapan kimse cennete giremez. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaşan ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine, en kötünüz kimdir biliyor musunuz diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah, sizin en kötünüz iki yüzlü olanınızdır. Öyle ki birilerine bir yüzüyle gider, başkalarına da bir başka yüzüyle gider. İbni Abbas radıyallahu anh'ın anlattığı bir hadis-i şerifse şöyledir. Efendimiz henüz yeni vefat etmiş iki kişinin kabrinin yanından geçiyordu. Dedi ki, bu ikisi azap görüyorlar. Fakat onların gördükleri azabın sebebi, işledikleri büyük günahlar sebebiyle değildir. Bunlardan biri, idrar sıçramasından kendisini korumazdı. Diğeri ise, insanlar arasında söz taşır dururdu. Sonra taze bir hurma dalı aldı ve ikiye böldü. Her birini bu kabirlerin başlarına dikti. Sahabiler, ya Resulallah, neden böyle yaptınız diye sordular. Efendimiz şöyle buyurdu. Umulur ki bu fidanlar yaş kaldıkları, toprağa tutunup büyüdükleri müddetçe bu ikisinin azapları hafifletilir. Fakih rahmetullahi aleyh der ki, hadis-i şerifteki bu ikisi azap görüyorlar, fakat onların gördükleri azabın sebebi işledikleri büyük günahlar sebebiyle değildir. İfadesinden maksat şudur. Onların işledikleri günahlar size göre büyük günahlardan sayılmayabilir. Ancak onlar Allah Teala'nın katında büyük günahlardandır. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette insanlar arasında söz taşıyanlar Allah katında insanların en şerlisidir denilmiştir. Yukarıda Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz söz gezdiren, kovuculuk yapan kimse cennete giremez buyurmuştu. Eğer söz gezdiren kişi cennete giremeyecekse onun gideceği yer pek tabii cehennem olacaktır. Çünkü ahirette insanların gideceği sadece iki yer vardır. Ya cennet ya cehennem. Söz taşıyan kişinin cennete giremeyeceği sabit olunca cehenneme gideceği kesinleşmiş olur. O halde söz gezdiren kişiler bir an evvel tövbe etmelidir. Çünkü onlar için dünyada bir zillet hayatı vardır. Öldüklerinde kabir azabı, ardından da ahirette cehennem ateşi vardır. O kimseler için Allah'ın rahmetinden bir ümit kalmamıştır. Fakat bu kişiler ölmeden önce tövbe ederlerse, Allah Celle Celaluhu onların tövbelerini kabul eder. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en şerlisi iki yüzlü olandır. Birilerine bir yüzde gider, başkalarına da bir başka yüzde gider. Kim dünyada iki dilli olursa Allah Teala kıyamet günü ona ateşten iki dil verir. Katade radıyallahu anh demiştir ki, İnsanların en kötüsü ona buna sataşan, lanet okuyan ve söz gezdiren kimselerdir.

Yine denildiğine göre kabir azabı üç kısımdadır. Üçte biri gıybet sebebiyle, üçte biri idrar sıçramasına dikkat edilmemesi sebebiyle, diğer üçte birlik kısmı da insanlar arasında söz taşımak sebebiyledir. Hammad bin Seleme rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Adamın biri köle satıyordu. Müşterisine, "Bunun herhangi bir fiziksel ayıbı, kusuru yoktur. Sadece insanlar arasında söz taşıyan biridir," dedi. Müşteri onun bu kusurunu küçümseyerek satın aldı. Bu hizmetçi bir müddet adamın yanında çalıştı. Günün birinde bu hizmetçi efendisinin hanımına, "Kocan seni sevmiyor, ancak bunu senden gizliyor. Onun senden hoşlanmasını ister misin?" dedi. Kadın evet diye cevap verdi. Hizmetçi, "O zaman bir ustura bul ve kocan uyurken onun sakalının alt kısmından bir tutam kes," dedi. Bundan sonra hizmetçi hemen sonra efendisinin yanına koştu. "Karın sana ihanet ediyor. O kendisine başka bir sevgili bulmuş. Ayrıca seni de öldürecek. Bunu kendi gözlerinle görmek ister misin?" dedi. Adam, "Evet isterim," dedi. Hizmetçi, "O halde bu gece uyuyormuş gibi yap ve olacakları gör," dedi. Akşam olunca adam uyuyormuş gibi yaparak gözlerini kapattı. Bu sırada hanımı da kocasının sakalından bir tutam almak üzere usturayla yatağa geldi. Adam karısının elinde usturayı fark edince kendisini öldüreceğini zannederek onu öldürdü. Bunu haber alan kadının akrabaları toplaşarak eve geldiler ve adamı öldürdüler. Bu defa adamın akrabaları olayı duydu, onlar da toplanarak kadının akrabalarıyla kan davasına tutuştular. Yahya bin Eksem rahmetullahi aleyh demiştir ki, "Söz taşıyan kimse sihirbazdan şerlidir. Çünkü söz taşıyan kişi sihirbazın bir ayda veremeyeceği zararı bir saatte verir." Denildiğine göre söz gezdirenlerin verdiği zararlar şeytanın verdiği zararlardan fazlaymış. Çünkü şeytan aldatmasını hayal ve vesvese yoluyla yaparak, söz gezdirenler bunu herkesin içinde ve hatta yüz yüze yaparlar. Allah Teala Tebbet suresinin 4. ayeti kerimesinde Ebu Leheb'in karısı için odun taşıyıcı demiştir. Müfessirlerin çoğu odun taşımaktan maksadın kovculuk, yani söz taşımak olduğunu belirtmişlerdir. Kovculuğun odun diye adlandırılmasına gelince, söz taşımak düşmanlık ve savaş sebebidir. Dolayısıyla odun nasıl ateşin alevlenmesi için bir sebepse, söz taşımak da düşmanlığın ve savaşın bir sebebidir. Ubeyde bin Ebu Lübabe, Ebu Abdullah Kuraşi radiyallahu anh'tan rivayetle anlatıyor. Adamın biri sadece 7 mesele öğrenmek için 700 fersah uzaklıktaki birinin yanına geldi. Yanına vardığında ona, "Allah'ın size bahşetmiş olduğu ilimden istifade etmek için geldim," dedi ve şu soruları sordu. "Bana anlat, gökyüzünden daha ağır olan bir şey var mı? Yeryüzünden daha geniş bir mekan var mıdır? Taştan daha sert, ateşten daha sıcak bir şey var mı? Zemheri soğuğundan daha soğuk olan şey nedir? Denizden daha derin olan bir şey var mı? Yetimden daha zayıf kimse var mıdır?" Bir rivayette sonuncu olarak zehirden daha zehirleyici ne vardır diye sormuş. Alim bu sorulara şöyle cevap vermiş. "Masum, iffetli birine atılan iftira göklerden daha ağırdır. Hak, yeryüzünden daha geniştir. Kanaatkar bir kalp denizlerden daha derindir. Bedendeki hırs duygusu ateşten daha sıcaktır. Kişinin yakınlarına ihtiyaç duyduğu bir anda onlardan bir fayda görememesi zemheriden daha soğuktur. Küfür üzerine yaşayan bir kalp taştan daha katıdır. Söz taşıyan kişinin yaptığı çirkinlik ortaya çıkınca onu yetimden daha zelil duruma getirir. Zehirden daha zehirli olan şey ise açığa çıkan söz taşımadır. Yani sahibini birdenbire zehirler," denilmiştir.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Canı dilden. Canı dilden.

Nafi rahmetullahi aleyhin Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Nebi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala cenneti yaratacağı zaman ona konuş dedi. Cennet bana gelen mesud olur dedi. Sonra Allah Celle ve Ala, izzetime ve celalime yeminle söylüyorum ki insanlardan şu 8 sınıf sende mesken edinemeyecektir buyurdu. Birincisi içki içmeye devam edenler. İkincisi ısrarla zina etmeye devam edenler. Üçüncüsü insanlar arasında söz taşıyanlar. Dördüncüsü deyyus yani eşinin namussuzluğuna göz yumanlar. Beşincisi zalim idareciler. Altıncısı muhannes, kendini kadınlara benzetenler. Yedincisi akrabalarıyla bağını koparanlar. Sekizincisi Allah'a ahdim olsun ki şayet şu olursa şöyle şöyle yapacağım diye söz verip daha sonra ahdinde durmayanlar. Hasan-ı Basri demiştir ki, her kim sana bir başkasının konuşmalarını getirirse, bilesin ki o kişi senin konuştuklarını da başkasına götürüyordur. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin yanına bir adam geldi. Bu adam bir başkası hakkında konuşmaya başladı. Güya şikayette bulunuyordu. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhi ona, senin bu konuştuklarına bir bakalım. Eğer söylediklerinin yalan olduğu anlaşılırsa sen şu ayet-i kerimede bahsedilen kimselerdensin demektir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Hucurat Suresi 6. ayet-i kerime. Yok eğer doğruları söylüyorsan sen şu ayette bahsedilen kimselerdensin demektir. Herkesi kötüleyen, söz götürüp getiren. Kalem Suresi 11. ayet-i kerime. Eğer dilersen seni affedelim. İstersen senin bu ayetlerde zikredilenlerden hangisine girdiğine bakalım dedi. Adam, ey müminlerin emiri, beni affedin. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım dedi. Abdullah bin Mübarek ise şöyle demiştir. Veled-i zina söz tutamaz. Meşru bir evlilikten doğanlar asla komşusuna eziyet vermez. Yani veled-i zina, İnsanların arasını ifsat etmek için konuşanları ona buna anlatır. Bu hususa ayet-i kerimede şöyle işaret edilmiştir. Herkesi kötüleyen, söz götürüp getiren, hayra engel olan, mütecaviz ve saldırgan günahkar. Kalem Suresi 11 ve 12. ayet-i kerime. Bu ayette işaret edilen kişi Velid bin Mugire'dir. O ona buna sataşır, insanların hayırda bulunmasına engel olurdu. O günahkar ve asi biriydi. Bazı müfessirlerin de yazdığı gibi o veled-i zinaydı. Anlatıldığına göre dostlarından biri hikmet ehli bir zatı ziyarete gelmişti. Adam ziyaret esnasında bu zatın dostlarından biri hakkında ileri geri konuştu. Bunun üzerine ona şöyle dedi. Öncelikle beni ziyaret etmede çok geciktin. Ayrıca yanıma gelirken 3 kötü şeyi de beraberinde getirdin. Dostuma buğz ettin. Onun hakkında boş, temiz olan kalbimi meşgul ettin. Böyle konuşarak kendini töhmet altında bıraktın. Yani artık sana sadık dost gözüyle bakamam. Ka'b Ahbar rahmetullahi aleyh bir defasında şunu anlatmıştır. İsrailoğulları büyük bir kıtlık içerisindeydi. Musa aleyhisselam İsrailoğullarını toplayarak 3 gün yağmur duasına çıktı. Fakat hiç yağmur yağmadı. Bunun üzerine Musa aleyhisselam ellerini açarak Rabbine münacatta bulundu. Ey Rabbim! Kulların 3 gündür

yağmur duasına çıkıyor. Fakat sen onların duasına icabet etmedin dedi. Allah Teala şöyle vahyetti. Ey Musa! Ben içinizde söz taşıyan ve bu kötü işi ısrarla yapmaya devam eden biri olduğu müddetçe ne senin ne de beraberindekilerin duasına icabet etmem. Musa Aleyhisselam, ey Rabbim, onun kim olduğunu bize bildir ki aramızdan çıkaralım dedi. Allah Celle Celaluhu, ey Musa, ümmetini söz taşımaktan nehyediyorum dedi. Hazreti Musa herkesin tövbe etmesini söyledi. Orada bulunanlar tövbe edince yağmur yağmaya başladı. Halife Süleyman bin Abdülmelik, İmam Zuhri rahmetullahi aleyh ile birlikte oturuyorlarken içeriye bir adam getirildi. Süleyman ona, bana anlatıldığına göre sen benim aleyhimde işler yapıp arkamdan hiç olmadık şeyler konuşuyor musun dedi. Adam, ben ne sizin aleyhinize bir iş yaptım ne de aleyhinizde bir söz sarf ettim dedi. Halife Süleyman, fakat bana bunları anlatan kişi sözünde sadık biridir karşılığını verdi. Bunun üzerine İmam Zuhri rahmetullahi aleyh söze girdi. Ey müminlerin emiri! Söz taşıyan kimse sadık olamaz dedi. Halife Süleyman İmam Zuhri rahmetullahi aleyhe doğru söyledin diye karşılık verdi ve adama haydi sen gidebilirsin diyerek onu yolladı. Hikmet ehli bir zat demiştir ki her kim sana bir dostunun sana sövdüğünü söylerse sana gerçek söven bu haberi sana iletendir. Vehb bin Münebbih rahmetullahi aleyh demiştir ki seni sende olmayan vasıflarla öven kimsenin bir gün sende olmayan şeylerle seni kötülemesinden emin olma. Biri gelip sana bir kişinin senin arkandan şöyle şöyle işler çevirdiğini, şöyle şöyle sözler sarf ettiğini haber verirse senin şu altı şeyi yapman gerekir. Birincisi, öncelikle onu hemen tasdik etme. Zira alimler nezdinde söz taşıyan kişinin şahitliği makbul değildir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hucurat Suresi 6. Ayet-i Kerime. Yani eğer bir günahkar size bir haber getirirse onu araştırın, acele etmeyin. İkincisi, ona bu türlü işleri yapmamasını söylemelisin. Çünkü mümini kötülükten de alıkoymak her Müslümana vaciptir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Ali İmran Suresi 110. Üçüncüsü, ona Allah için buğz etmelisin. Çünkü o, bu yaptığıyla Allah'a asi olmuş biridir. Allah'a asi olana da buğz etmek vaciptir. Zira Allah Celle Celaluhu ona buğz etmektedir. Dördüncüsü, hakkında ileri geri konuşulan Müslüman kardeşine karşı suizanda bulunma. Çünkü suizanda bulunmak haramdır. Nitekim Allah Teala ayet-i kerimesinde, çünkü zannın bir kısmı günahtır. Hucurat Suresi 12. Ayet-i Kerime buyurmuştur. Beşincisi, hakkında ileri geri konuşulan Müslüman kardeşin hakkında acaba böyle bir şey yapmış mıdır diyerek araştırmaya, gözetlemeye koyulma. Zira Allah Teala tecessüsü yani insanların gizli saklı hallerini araştırmayı haram kılmıştır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Hucurat Suresi 12. Altıncısı, bu söz taşıyanın yaptığı işten hoşnut olma. Onun yaptığını sen de yapma. İnayet yüce Allah'tandır.

Efendim Canı Dil'den programı devam ediyor. Alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan söz taşımayla alakalı nasihatleri okumuş olduk. Benim en çok dikkatimi çeken yer şu beşinci kısımdı. Yani Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyhin. Biri gelip sana bir kişinin senin arkandan şöyle şöyle işler çevirdiğini, şöyle şöyle sözler sarf ettiğini haber verirse senin şu altı şeyi yapman gerekir. Tavsiyesinden beşinci tavsiye benim çok dikkatimi çekti. Onu tekrar paylaşalım. Hakkında ileri geri konuşulan Müslüman kardeşin hakkında acaba böyle bir şey yapmış mıdır diyerek araştırmaya, gözetlemeye koyulma. Zira Allah Teala tecessüsü yani insanların gizli saklı hallerini araştırmayı haram kılmıştır. Bunu da bir ayet-i kerime ile desteklemiş. Hucurat suresinin 12. ayet-i kerimesinde birbirinizin kusurunu araştırmayın. 6. tavsiye olarak da bu söz taşıyanın yaptığı işten hoşnut olma. Onun yaptığını sen de yapma. İnayet Yüce Allah'tandır. Gerçekten çok önemli bir konuydu söz taşıma konusu da. Biz de buradaki nasihatleri, bugün okumuş olduğumuz nasihatleri hayatımıza tatbik edenlerden oluruz inşallah. Efendim bugün sufi kavramlarda sizler için seçmiş olduğumuz kelimemiz veli. Veli Arapça dost anlamına gelir. Velinin tanımı Buhari'de şu kutsi hadisle verilir. Allah bir kulunu sevdiği zaman onun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Bu kul Allah'tan bir şey istese bu isteği kabul görür. Allah'a sığındığında Allah onu korur. Kim bir velime düşmanlık yaparsa ona harbi ilan ederim. El-Veli Allah'ın güzel isimlerindendir. Allah'a yakınlık sağlayan kişilere veli denir. Veli kelimesi hem fail hem de mef'ul anlamındadır. Fail olarak taat halinde devamlı olan kişiyi, mef'ul olarak da Allah'ın nimetleri üzerinde devamlı olan kulu ifade eder. Kısaca sürekli olarak taate devam eden, isyandan uzak duran şehvetlerden kaçınan ariflere veli denir. Veli kelimesinin çoğulu evliyadır. Hazreti Musa aleyhisselam Allah'ı görmeyi istedi. Kendisine dağdaki tecelli nasip oldu. Direkt değil, dolaylı görmeyle şereflendi. Miraç gecesi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı görmek gibi bir dilekte bulunmamasına rağmen Allah onu direkt cemaliyle müşerref kıldı. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri velinin özelliklerini şöyle açıklıyor. Veliler masum değildir. Mahfuzdur. Masum günah işlemez, mahfuz işler. Ancak günahta ısrar etmez. Velilerde son nefeste imanla vefat etmek garantisi yoktur. Veliden keramet zuhur eder, o da ihtiyaç olduğunda. Durup dururken keramet göstermek velilikte söz konusu değildir. Bir velinin 1000 yıl ömrü olsa, bu süre içinde manevi kemalata yükselse, bir peygamberin topuğuna bile varamaz. Veliler duaları makbul, kullukları halis, insanlara hizmetleri Allah Celle Celaluhu'nun rızası için olan samimi Müslümanlardır. Karşılık beklemezler. Bütün hayatları Allah Teala'nın rızasını tahsil etmek, azametine ulaşmak içindir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları şöyle medd-i sena etmiştir. Allah dostları veliler görüldüklerinde Allah'ı hatırlatırlar. Bir fidan. Halife Harun Reşit fidan diken bir ihtiyar görmüş. Bu diktiğin fidanın meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşırsın diye sormuş. İhtiyar, biz atalarımızın diktiği ağaçlardan meyve yedik. Bizim torunlarımız da bizim diktiklerimizden yesinler diye uğraşırım demiş. Bu cevap halifenin çok hoşuna gitmiş ve bir kese altın bağışlamış. Bunun üzerine ihtiyar, çok şükür, diktiğim fidan şimdiden meyve vermeye başladı demiş. Halife bu cevabı da beğenmiş ve bir kese daha altın vermiş. Sonunda ihtiyar şöyle demiş. Başkalarının ağaçları yılda bir kez meyve verirken benimki iki kez verdi. Hisse. Fidan dikmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

Annemin sünnetidir ve bunu tavsiye etmiştir. Küçük bir fidanın doğaya ve insana faydası saymakla bitmez. Bir fidan demek, bir nefes demektir. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seniyye adlı eserinde kıyafet giyme adabı hakkında şöyle buyuruyor. Kişi fıkıh kitaplarında beyan edildiği şekliyle giyinmelidir. Yani başları açık olmamalı. Elbiseleri geniş ve temiz olmalıdır. Bunlara benzer hususlara da dikkat etmeleri gerekir. Çünkü zahiri edebin güzelliği, batıni edebin güzelliği için bir alamettir. Efendim böylelikle bir Canı Dilden programının daha sonuna gelmiş olduk. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Akıllı Yolu, Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz.
2: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile güçlü koordinasyon içinde suç ve suç gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı amansız bir takibat gerçekleştirdiklerini vurguladı. İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik ifadesini kullanan Gürlek şunları kaydetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 269 mağdurdan 600 milyon lira zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiş, suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesine yürütülen bir diğer başarılı operasyonda ise vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar lira para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır. Başarılı soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik eden Gürlek, siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmaların aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda ekipler şüphelilerin banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 89 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da hizmet içi eğitim merkezinde düzenlenen kaymakamlara yönelik hizmet içi eğitim seminerinde yaptığı konuşmada, seminerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, devleti temsil eden kaymakamlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ortaya konulan Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda bir araya geldiklerini söyledi. Bakan Çiftçi, 40 yılı aşkın süredir mücadele edilen bölücü terör örgütü ve uzantılarının ülkenin aydınlık geleceğine gölge olduğuna işaret ederek şunları kaydetti. Ancak devletin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye süreci bu meselenin ülkemizin gündeminden tamamıyla çıkarılması bakımından tarihi bir nitelik taşımaktadır. Terörsüz Türkiye vizyonu milletimizin huzurunu ve güvenliğini önceleyerek büyük ve güçlü Türkiye idare

Ali doğrultusunda atılan bir adım, Kerim devlet aklının stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz, terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına gelmez. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz. Bu noktadan hareketle mülki idare amirlerimiz bu politika doğrultusunda huzuru ve güvenliği daha da güçlü kılma adına her zamankinden daha fazla çalışmak ve gayret göstermek durumundadır. Yeni nesil organize suç örgütlerinin teknolojik imkanlardan faydalanan, uluslararası bağlantılar kuran, farklı suç alanlarında faaliyet gösterebilen hibrit yapılara dönüştüğünü ve uyuşturucu gelirleri, kara para aklama, silah kaçakçılığı, düzensiz göç, dijital suçlar ve terör finansmanı gibi alanları da besleyebildiğini kaydeden Bakan Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü. Göz aydınlığı çocuklarımız ve gençlerimiz bu tehdidin en hassas hedef kitlesidir. Dijital platformlar, çevrimiçi oyun ağları ve sosyal medya üzerinden oluşan manipülasyon alanları, suç örgütlerinin etki alanına girmeleri bakımından ciddi riskler doğurmaktadır. Bu nedenle mücadelemizi operasyonel boyutta sürdürürken, aynı zamanda önleyici güvenlik anlayışıyla hareket etmek durumundayız. Yeni güvenlik anlayışımız, olay olduktan sonra müdahale eden değil, riski önceden gören, suçu oluşmadan engelleyen, veriyi analiz eden ve sahadaki koordinasyonu güçlendiren bir yaklaşıma dayanmaktadır. Mülki idare amirlerimizden beklentimiz, yerel düzeyde risk alanlarını doğru analiz etmeleri, kurumlar arası koordinasyonu sağlamaları, aile, eğitim, sosyal hizmet ve güvenlik birimlerini aynı masa etrafında buluşturmalarıdır. Uyuşturucu sebebiyle kaybedecek tek insanımıza dahi tahammülümüz yoktur, diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur İçişleri Bakanı Shanmugam'la görüştü. Hakan Fidan, Singapur İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasivisvanathan Shanmugam'la bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Singapur ziyareti kapsamında İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Shanmugam'la görüştü. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın yarın Endonezya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor. Bakan Fidan'ın ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması için altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi gerektiğine dikkati çekeceği görüşmelerde, iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki projelerin seyriyle geleceğe dönük işbirliği imkanlarını değerlendireceği öngörülüyor. İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bayrampaşa'daki bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler iki şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 30 kilogram uyuşturucu, 21 kilogram katkı maddesiyle iki hassas terazi ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerde bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunu hallettiğini, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat saptanın da gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi. Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'la müzakerelerde ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini iddia etti. Bu durumun İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı. Trump, İran'la olası barış anlaşmasının askeri zaferden daha iyi olacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde tamamlanacağını ve anlaşmaya varılacağını işaret etti. ABD Başkanı Trump, bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran'la anlaşmaya varmadığının altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıların duracağını açıklamasına rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki El Mervaniye kasabasına düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Trump'ın İsrail'in Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusuna mutabık

0: kaldıklarını açıklamasının üzerinden birkaç saat geçmeden İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı. Lübnan Haber Ajansı NNA'ya göre El Mervaniye'ye düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Filipinler'de inşaat halindeki 9 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Yerel basındaki haberlere göre yetkililer, ülkenin Luzon bölgesindeki bir binanın 24 Mayıs'ta çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalanlardan bazılarının cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini belirten yetkililer, 3 kişinin halen kaybolduğunu, arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Müslüman, peygamberinin sözlerine saygılı insandır. Çünkü hadis-i şerifler, Resulullah'ın nefesini aramızda hep yaşatan ve yolumuzu aydınlatan birer ışıktır. Sünnet olmasaydı hiçbirimiz Kur'an'ı anlayamazdık, diyen İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin belirttiği gibi, hadis ve sünnet bizim için her şeydir. Hadislere rastgele bir insanın sözüymüş gibi bakmak, onun manasını anlamayınca canım bu devirde böyle şey olur mu gibisinden ileri geri konuşmak bir Müslümana asla yakışmaz. İyi Müslüman, zihnine takılan bir hadisle karşılaştığı zaman onun gerçekten peygamber sözü olup olmadığını araştırmalıdır. Eğer bir sözün hadis olduğunu öğrendikten sonra onu baş tacı edemiyorsa, İçini bir şüphe kemiriyorsa, o hadisin ne anlama geldiğini bilene sormalı ve gönlünü huzura kavuşturmalıdır. Bazıları anlayışına, zihniyetine uymayan bir sözün ayet olduğunu öğrenince direnmeyi bırakıp susuyor. Elhamdülillah, bu da bir şey. Fakat bazıları anlamakta güçlük çektikleri hadisler karşısında aynı teslimiyeti göstermiyorlar. Yeterli hadis kültürüne sahip olmadıkları halde kafalarına uymayan bir sözü Hazreti Peygamber'in söyleyeceğine ihtimal vermiyorlar. Hatta daha da ileri giderek olmaz öyle şey diyebiliyorlar ve hadise karşı alaycı bir tavır takınabiliyorlar. Böyle bir tavırdan Allah bizi ve bütün müminleri korusun. Gerçi hadisi hafife alma hastalığının tarihi epeyce eskidir. Önce size bu konuda birkaç olay arz edeyim. Bir gün ünlü sahabi Ebu Hureyre Hazretlerinin bulunduğu bir mecliste kibir konusu görüşülüyordu. Ebu Hureyre, Peygamber Efendimizin anlattığı bir olayı nakletti. Efendimiz güzelce giyinen birinin böbürlenerek giderken Allah Teala'nın onu kibri yüzünden yere batırdığını, onun kıyamete kadar bağırıp çağırarak

yerin dibine batmaya devam edeceğini söylemişti. Ebu Hureyre sözünü bitirince güzel bir elbise giyinmiş bir genç ayağa kalktı ve "Ebu Hureyre, o genç şöyle mi yürüyordu?" diyerek onu taklide yeltenince fena bir şekilde tökezledi. Neredeyse kafası kırılacaktı. O zaman Ebu Hureyre burnu ve ağzı üzerine yere çarpılsın diyerek alay edenlere karşı "biz sana yeteriz" ayetini okudu. Aynı tarzda bir olay daha vardır. Hazreti Ömer tarafından Basra'ya mürşit ve muallim olarak gönderilen sahabi Abdullah İbni Mugaffel, bir gün mescitte parmak uçlarıyla taş atan bir genç görünce onu uyarmak istedi ve Hazreti Peygamber'in bu hareketi yasakladığını, ondan bizzat duyduğunu söyledi. O genç sesini çıkarmamakla beraber bu uyarıya pek önem vermemişti. O gün veya bir başka gün bu gencin mescitte yine parmaklarıyla taş attığını gören Abdullah İbni Mugaffel dayanamadı. "Ben sana Resulullah'ın bu hareketi yasakladığını söylüyorum, sense aldırış etmiyorsun. Vallahi ölürsen cenazene katılmayacağım. Hastalanırsan ziyaretine gelmeyeceğim ve seninle asla konuşmayacağım" dedi. Çünkü Abdullah maddi imkanı olmayıp da Hazreti Peygamber'le birlikte o çetin Tebük seferine gidemediği için gözyaşı döken, bundan dolayı haklarında ayet nazil olan ve ağlayanlar anlamında Bekkain diye anılan yedi fakir sahabiden biriydi. Öyle laubali davranışları hazmedemezdi. Bu iki sahabi naklettikleri hadislerin önemsenmediğini görünce haklı olarak kızdılar. Canlarından aziz bildikleri yüce peygamberin hadislerinin küçümsenmesini hazmedemediler. Onlara hadisleri küçümseyenlerin küçümsenmeyi hak ettiklerini gösterdiler. İnsanın dini hayatını altüst edebileceğini düşündükleri bu tutum karşısında verilmesi gereken cevabı vermekten çekinmediler. İkinci olay, doğrusu çok ibretlidir. Bir Müslümanla en fazla 3 gün küstürülacağı genel bir kaydedir, değil mi? Biriyle ebediyen konuşmamak, onun İslam sınırından çıkması halinde söz konusudur. Bir gün Abdullah İbni Ömer, camiye gitmek isteyen kadınların engellenmemesine dair hadisi nakledince, oğlu Bilal, bunun bazı karışıklığa yol açacağını düşünerek, "Hayır, biz onları engelleriz" dedi. Oğlunun bir hadise karşı böylesine olumsuz tavır takındığını gören İbni Ömer, adeta kendini kaybetti. Bilal'in göğsüne yumruğunu indirirken, o güne kadar ağzından çıkmayan ağır bir hakaret cümlesi sarf etti. İbni Ömer Hazretleri hem en çok hadis rivayet eden 7 sahabiden hem de ashab-ı kiramın tanınmış fakihlerinden biriydi. O nefsani arzuları, Resulullah'ın ortaya koyduğu esaslara baş eğmeyen bir Müslümanı tasavvur edemiyordu. Hadislerin hafife alınması, küçümsenmesi büyüklerimizi işte böylesine çileden çıkarırdı. Bir adamın hem ehli sünnetten olduğunu iddia edip hem de sünnete, hadise önem vermemesini onların akılları almıyordu.

Büyük sahabi Ubade İbni Samit, Hazreti Peygamber'in yasakladığı bir alışveriş şeklinden bahsedince, o mecliste bulunan biri farklı bir görüş ileri sürdü. Adamın bu tavrı Ubade Hazretlerini fena halde kızdırdı. Hemen ayağa kalktı ve "Seninle aynı çatı altında kesinlikle oturamam" diyerek orayı terk etti. Müslüman olduğunu söyleyen birinin peygamberin bir emrini duyup da ondan farklı düşündüğünü ileri sürmesi onların kabul ve tasvip edebileceği bir hareket değildi.

Tebeut tabi'in alimlerinden Medineli fakih ve muhaddis İbni Ebu Zib, Süfyan-ı Sevri, Abdullah İbni Mübarek, Yahya el-Kattan gibi ünlü alimlere hadis okutmuş bir zattı. Ekmeğini zeytinyağına banarak hayatını sürdüren, yaz-kış aynı elbiseyi giyen ve kimseye minneti olmayan zahit ve muttaki bir alimdi. Halifelerin yaptıkları zulüm ve haksızlıkları yüzlerine vurmaktan çekinmezdi. Bir mecliste ravileri arasında kendisinin de bulunduğu bir hadis üzerinde konuşuluyordu. Hadiste bir yakını öldürülen kimse ya diyeti kabul eder veya katile kısas yapılır buyruluyordu. Meclistekilerden biri ona "Sen bu hadisi uygulamaya taraftar mısın?" diye sorunca İbni Ebu Zib'in tepesi attı. Adeta kendini kaybetti. Bu ne biçim soruydu? Bağırarak adamı yumruklamaya başladı. Bir yandan da "Ben sana Resulullah'ın hadisini rivayet ediyorum. Sen bana bunu uygulamadan yana mısın?" diye soruyorsun. "Elbette onunla amel edeceğim." dedi. Sonra da Resulullah'ın Müslümanlar için ne ifade ettiğini anlatmaya başladı. Allah Teala'nın onu insanların arasından seçtiğini, Müslümanları Resulü sayesinde doğru yola ilettiğini, Müslümanların Peygamber aleyhisselama canları istese de istemese de uymak mecburiyetinde olduklarını uzun uzun anlattı.

Allah'ın Resulü bir konuda bir görüş belirtmişse, Müslümanın onu kabul etmemesi, kafasına daha uygun bir görüş araması olacak şey değildir. Çünkü hiçbir müminin buna hakkı yoktur. Zaten Resul-i Ekrem sahih bir hadisinde, "Nefsani arzuları benim ortaya koyduğum şeylere boyun eğmeyen kimse mümin olamaz" diyerek, kendisine kayıtsız şartsız uyulması gerektiğini belirtmiştir. Eğer bir Müslüman, peygamberinin verdiği bir hüküm karşısında içinde burukluk hissediyorsa, derhal kalbini bakıma almalıdır. Gönlünde onulmaz bir hastalığın depreştiğini, dünyasını ve ahiretini kaybetmek üzere olduğunu düşünmelidir. Çünkü hadis din demektir. Ağzından çıkan sözün dine uygun olduğunu bilmeyen kimse ağzını açmamalıdır. Açarsa Allah'ı ve Resulullah'ı gücendireceğini hesap etmelidir. İyi bir mümin hadisleri baş tacı eder efendim. Onların ilahi sırların hazinesi, Rabbani hikmetlerin kaynağı olduğunu bilir. İnsan aklının kavrayamadığı birçok hakikatin Resul-i Ekrem'e öğretildiğini kabul eder ve gönlünü hadislerin engin derinliğine teslim eder.

Peygamber Efendimizin sözlerine hadis, hadisleri öğrenip başkalarına öğretenlere muhaddis dendiğini hepimiz biliriz. Bazı muhaddislerin çok hadis rivayet etmesine takılanlar, "Canım onlar da bizim gibi insan değil miydi? Bu kadar hadis ezberlenir mi?" diye itiraz ederler. Bu itiraz uygun değildir. Çünkü her devrin şartları, imkanları, insanların yetişme tarzları birbirinden farklıdır. Bunları bilmeden olaylar ve insanlar hakkında sağlıklı hüküm vermek mümkün değildir. Şüphesiz o insanlar da bizim gibi birer bedene sahiptiler. Ama onların yetişme tarzları ve hayata bakışları bizden çok farklıydı. Allah'ın ve Resulullah'ın buyrukları onların hayatına yön verdiği için bizimkiyle kıyas edilemeyecek bir ihlas, samimiyet ve aşkları vardı. Elbette her hadis bir peygamber gülüdür. O gülleri koklamamızı sağlayan muhaddisler de bizim için pek değerli insanlardır. O güzel insanların yetişme tarzını ve o devirlerde hadise ve muhaddise ne gözle bakıldığını bilmek ufkumuzu açacaktır. İnşallah bu sohbetimizde bu fedakar insanların hadis öğrenmek için nelere katlandıklarını ele aldığımızda onlara olan saygımız ve muhabbetimiz daha da artacaktır. Hadis öğrenmeye karar veren bir delikanlıya "Bak yavrum," derlerdi. "Hadis öğrenmek istiyorsan bu işi Allah'ın rızasını kazanmak, Resulullah'ın sünnetine hizmet etmek için yapacaksın. Bu peygamber mirasını menfaatlerine alet etmeyecek, gönlündeki dünya hevesini, makam ve mertebe hırsını bir yana atacaksın. Hadi şimdi sen Allah'tan kolaylık, yardım, başarı iste. Seni doğru yola iletmesini niyaz et. Güzel bir ahlaka ve edebe sahip olmaya çalış. Hadis alimlerinin ahlakını ve edebini öğren. Onlar gibi yaşamaya gayret et. Dersine zamanında git ve hocanı dikkatle dinle. Onun rivayet ettiği hadisleri daha önce duysan bile ilk defa duyuyormuş gibi davran. Hocana ve onun ilmine saygı duy. Onun hizmetinde bulunup hoşnutluğunu kazanmaya çalış. Derste onun hoşlanmadığı hareketleri yapma. Uygun olmayan bir zamanda ve kaba bir tavırla gerek

gereksiz sorular sorarak canını sıkma. Ama anlamadığın konuları ona sormaktan da asla çekinme. Hadis talebesine bunun gibi daha birçok tavsiyede bulunurlardı. Muhaddis olmak isteyen kimse önce kendi memleketindeki hadis alimlerinden okur, sonra diğer İslam ülkelerinde tahsilini ilerletmek üzere seyahate çıkar, onlarca şehri dolaşır ve tanınmış alimlerden hadis öğrenirdi. Bir kimsenin rivayet edeplerinden haberi yoksa ve öğrendiğini yaşamıyorsa o muhaddis sayılmazdı. Bir muhaddiste hadisi dinleme, ezberleme, anlama, onunla amel etme ve başkalarına öğretme gibi 5 özellik aranırdı. Muhaddisin doğru sözlü olması, bidatlerden ve büyük günahlardan uzak durması istenirdi. Hadis tahsilini tamamlayıp muhaddis olan bir alimin uyması gereken birçok kural vardı. Hadisleri öğretirken bu kurallara titizlikle uyarlardı. Muhaddisler hadisin itibarını korurlardı. Aç kalsalar bile menfaat ve makam elde etmek için devlet adamlarına yakın durmazlardı. Mesela Ahmet İbni Hanbel büyük bir muhaddis ama fakir bir aile reisiydi. Ekinler biçildikten sonra tarlalarda kalan başakları toplar, ailesinin rızkını temin etmeye çalışırdı. Onun büyüklüğünü bilen devlet adamları saraylarına gelerek kendilerine ve çocuklarına hadis okutmasını istemişler, bunun için kendisine büyük paralar göndermişlerdi. Fakat o, ilim devlet adamlarının ayağına gitmemeli, devlet adamları ilmin ayağına gelmeli diye düşündüğü için gönderilen paraya el sürmeden iade etmişti. Onun çağdaşı İmam Buhari ve benzeri alimler de böyle davranırlardı. Evzai ve Hammad İbni Seleme gibi alimler kendilerine hediye getirenlere bile hadis rivayet etmezlerdi. Onlar Resulullah'ın mirasını işte böyle gözetirlerdi. Muhaddisler Resulullah'ın emanetine duydukları saygıdan dolayı hadis okuturken pek titiz davranırlardı. Dersten önce abdest veya boy abdesti alırlar, dişlerini temizleyip sakallarını tararlar, güzel koku sürünürler, mecliste bulunanları karşılarına alacak şekilde vakarla otururlardı. Bir miktar Kur'an okur veya okuturlar, besmele, hamdele, salvele ve bir duayla rivayete başlarlar, duruma uygun bir dua ve yine Allah'a hamd ederek dersi bitirirlerdi. Ders boyunca Allah adı anıldığında Tebareke ve Teala, Azze ve Celle gibi bir saygı ifadesi kullanırlar. Hazreti Peygamber'in adı geçtiğinde yüksek sesle Sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin adı zikredildiğinde Radiyallahu anh derlerdi. Kısacası onlar derslerini bir aşk ve vecd içinde yaparlardı. Bir zamanlar muhaddis olmak, Müslümanlar için iftihar vesilesiydi efendim. Hadis alimleri daha 3-4 yaşındaki yavrularına hadisleri sevdirmek için onları omuzlarına alıp tanınmış muhaddislerin derslerine götürürler. Peygamber meclislerini andıran o güzelim havayı çocuklarının teneffüs etmesini isterlerdi. Günümüzde tanınmış bir siyasetçi bir kente gidince halk onu dinlemek için meydanlarda nasıl heyecanla toplanıyorsa eski devirlerde de hadis alimlerini dinlemek için toplanırlar, onların derslerine büyük ilgi gösterirlerdi. Ünlü muhaddis Yezid İbni Harun Bağdat'a gittiğinde ondan hadis rivayet etmek isteyen binlerce hadis talebesi ve halk geniş bir meydanda toplanmıştı. Bu hali gören devrin halifesi yanındakilere o muazzam kalabalığı gösterdi.

göstererek, "İşte asıl mülk ve saltanat budur," demişti. Bir başka zaman Halife Harun-ül Reşit, kadısı Yahya İbni Eksem'e rütbesi halifeden daha yüksek birini tanıyıp tanımadığını sordu. O sırada hadis rivayet etmekte olan bir muhaddisin yanından geçiyorlardı. Kadı o muhaddisi gösterince halife bunun çok doğru bir tespit olduğunu kabul etti. Etmesi de gerekirdi. Çünkü Resul-i Ekrem hadislerini rivayet edecek olanlara halifelerim diye iltifat buyurmuştu. Bu ümmet de derin hadis bilgisiyle ünlü hadis hafızlarını hadiste müminlerin emiri anlamında emirül müminin fil hadis diye anmıştı. Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir diye bir söz vardır. Devlet başkanları hadise ve muhaddislere hayranlık duyarlarsa, hadis öğrenmeyi hem kendileri hem çocukları için gerekli görürlerse, o ilim herkesin gözdesi olur. En yetenekli insanlar o ilme yönelir. İşte hadise yüzyıllarca böyle itibar edilmiş, muhaddisler el üstünde tutulmuşlardı. Şimdi kalkıp, "Muhaddisler de bizim gibi insanlar değil miydi?" diye soranlar, İşin bu sosyolojik yönünü görmezden geliyorlar. Ne diyelim, Cenab-ı Mevla onlara gerçekleri görme kabiliyeti, bize de Resulünün izinde yürüme gayreti ihsan eylesin. Amin.

0: ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman, meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dil'den hafta içi her gün saat 14'te Semer

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.

0: Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Bu mükemmel oyunu izleyen seyirciler şimdi de heyecanla onu alkışa tutmuş bulunuyorlardı.
1: Yaşa Deli Ormanlı!
2: Yaşa Osman Pehlivan!
1: Dönüş bu kadar olur işte!
2: Aşk olsun Pamukçulu!
0: Böylece yarım dünya Hasan Pehlivan o ana kadar eline geçirmiş bulunduğu bütün avantajları bir anda kaybetmiş oldu. Birkaç saniye önce üstteyken şimdi alttaydı. Böyle bir oyuna düşeceğini ise aklından hayalinden geçirmiyordu. Ve şimdi bütün kuvvetiyle sarmayı sökerek ayağa kalkabilmek için uğraşmaya başlamıştı. Ne var ki bu yolda sarf ettiği bütün gayretler boşa gidiyordu. Sarmayı bir türlü sökemiyordu. Üstelik harcadığı bunca kuvvet ve gayret yüzünden büsbütün kuvvetten düşmüş bulunuyordu. Sonunda nefes nefese hareketsiz kaldı. Hasmının sarmasını sökemeyeceğini anlamıştı. Reşit Paşa yeniden yanındakine döndü.
2: Peki bu duruma ne diyeceksin?
0: Hasan Pehlivan'ın bir oyunu olmalı. İstese sarmayı rahat söker ayağa kalkardı.
2: Ne oyunu olabilir ki?
0: Orasını bilmem. Sanki sarmayı sökemiyor gibi görünüyor. Biraz daha bekleyecek olursan ne yapacağını göreceksin.
2: Görelim bakalım.

0: Evet, evet şu anda pamukçulu yüklenmiş. Onu olduğu gibi yüzü koyun yere yaymıştı. Arkasından da sarmayı vurduğu taraftan elini hasmının koltuk altından geçirmek üzere harekete geçmişti. Bunu gören halk hemen onun maksadını anlamış bulunuyordu. Sağdan soldan yeniden teşvikler başladı. Haydi Osman Pehlivan! Allah ünlü!
1: Yenele şunu, hadi pamukçulu!
0: Hasan Pehlivan da başının etrafında dolaşan tehlikeyi anlamış bulunuyordu. Böyle bir oyuna gelmemek için elinden geleni yapıyordu. Yerdeki sert mücadele 5 dakika kadar sürdü ve pamukçulu hasmının bütün direnişlerine rağmen ne yaptı yaptı elini koltuk altından geçirerek enseyi bulmaya muvaffak oldu. Böylece oyununu aldıktan sonra geriye zorlayarak onu sırt üstü çevirmek kalmış bulunuyordu artık. Ve hemen zorlamaya geçti. Bir omuzu yavaş yavaş yerden kalkmaya başlayınca Reşat Paşa heyecanlanmıştı bile.
1: Gidiyor, çeviriyor.
0: Damat Paşa karşılık vermedi. O da durumu olduğu gibi görüyordu şimdi. Hasan Pehlivan'ın durumu hiç de parlak değildi. Yeniliyordu. Deli Ormanlı onu fena bağlamıştı. Hasan Pehlivan tamamıyla tükenmişti. Reşat Paşa sordu yine.
1: Cevap vermedim paşa. Hasan Pehlivan yeniliyor değil mi?
0: Evet, tükendi. Şaşılacak şey. Ah, benim Muharrem Pehlivan olmalıydı ki. Bu deli ormanlıyı güzel güzel yeneydi ya.
1: Onları da karşılaştırırız.
0: Demek deli ormanlıyı almaya karar verdin ha?
1: Evet, evet. Daha iyisini bulabilmeme imkan yok.
0: Bana kalsa yenilse bile sen yine Hasan Pehlivan'ı al. Hasan ondan çok daha iyi. Her pehlivanın iyi ve kötü günleri vardır. Fena bir oyuna düştü. İtmanı da yerinde değil. Çabuk yoruldu. Yoksa bu deli ormanlıyı rahat yener.
1: O kadar beğeniyorsan sen al onu.
0: Ben Muharrem Pehlivan'dan memnunum. Geçen hafta saray pehlivanlarından Yakup Pehlivan'la bir huzur güreşi yaptılar. 2 saatten fazla dayandı ona. Az kalsın hatalıyordu da ha. Efendimiz kendisini çok takdir ettiler. Bu anda pamukçulu son hamlesini yapmış ve bütün ağırlığıyla yüklendiği gibi yarım dünya Hasan Pehlivan'ın sırtını yere yapıştırıvermişti.

0: Davul zurnalar hemen kesilmiş. Yanı başlarında duran yer hakemi de eliyle işaret ederek yenişin tamam olduğunu bildirmişti. Pamukçulu hemen rakibini bırakarak galibiyet temennasına çıkarken şiddetli bir alkış ortalığı inletmeye başlamış bulunuyordu. Yaşa Pamukçulu! Aşk olsun Osman Pehlivan!
1: Yeniş bu kadar olur. Yaşa Deli Ormanlı!
2: Aslanım benim!
0: Hasan Pehlivan o derece bitkin idi ki yerinden güçlükle ayağa kalkabilmişti. Taraftarları ise şimdi ona çatıp duruyorlardı.
2: Nedir bu halin Hasan Pehlivan? Böyle mi güreşecektin?
3: Resin oldum be.
4: Ne oldu sana yarım dünya?
0: Güreş topu topu ancak bir saat kadar sürmüştü. Fakat Hasan Pehlivan 3 saat güreşmiş olsa bu kadar yorgun hale gelmezdi. Son derece perişan görünüyordu. Şiddetle solurken ayakta bile zorlukla durabiliyordu. Bu halde sendeleye sendeleye güreş meydanından çekilirken Cazgır da resmi sonucu ilan ediyordu.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan Hasan Pehlivan'ı yenerek sona kalmıştır.
0: Evet, bu alkışlar Osman Pehlivan içindi. O da sağa sola selamlar dağıtarak son rakibini beklemek üzere bir kenara çekildi. Şimdi davul zurnalar yeniden vurmaya başladı.

0: tane. Ama uzun sürmedi. 5 dakika bile geçmemişti ki kayıkçı İsmail Pehlivan birden dalmış ve çift kaparak rakibini yenivermişti. Halk şimdi kendisini alkışlamakla meşguldü. Yaşa kayıkçı! Yaşa İsmail Pehlivan! Çok güzel daldın! Aşk olsun aslan!
1: Cazgır onun galibiyetini de ilan ettikten sonra sözlerini şu şekilde tamamlıyordu.
0: Günün son güreşi Pamukçulu Osman Pehlivan'la İsmail Pehlivanlar yapacaktır. Pehlivanlara 15 dakika dinlenme izni verilmiştir.
1: Hakikatte bu izin pehlivanlara parsa toplamak için verilmiş bulunuyordu. Az sonra da iki pehlivan yan yana parsa topluyorlardı. Açtıkları çevreye yağmur gibi para yağıyordu. İki pehlivan paşaların yanına vardıkları zaman Reşat Paşa çevreye bir altın attı. Osman pehlivan onu tanımıyordu. Ama bu cömertliği karşısında mühim bir kimse olduğunu anlayarak kendisine teşekkür etti.
2: Güreşini pek beğendim. Aferin sana. Sağ olun. İnşallah seninle sonradan konuşuruz. Hı?
1: İnşallah. Diye karşılık verdi Osman Pehlivan. Oradan ayrıldıktan sonra İsmail Pehlivan'a. Bize bir altın veren bu zat kimdir? Tanıyor musun? Diye sordu.
3: Ayağın azasından Reşat Paşa. Yanındaki de damat Mahmut Celaleddin Paşa'dır.
1: Pamukçulu durumu o zaman hemen anladı fakat ses çıkaramadı. Çevreleri dolmuştu. Bunu Cazgır'a teslim ederek yağlarını tazelemek üzere yağ kazanının yanına doğru giderlerken İsmail Pehlivan...
3: Hasan Pehlivan'ı fena yendin. Bütün güreşi takip ettim, bu sefer tam rezil oldu.
2: Kısmet öyleymiş. Sen de çok güzel güreşerek Kadri Pehlivan'ı yendin.
3: O da ben de kendi güreşimizden çok sizin güreşinizi takip ediyorduk doğrusu. Güreşe sen yarın dünyayı yendikten sonra başladık diyebilirim ha. Rast geldi. Bir dalışta sırtını yere getirdik.
2: Şimdi de beni yenersin. Olur biter ha?
3: Seni yenemeyeceğim biliyorum. 10-15 dakika

0: dakika sonra pes ederek sana bırakacağım güreşi.
1: Olur mu böyle şey?
0: Aramızda çok fark olduğunu biliyorum. Sen Hamza'dan birkaç gömlek fazlasın. Hasan pehlivanı ne şekilde yendiğini gördükten sonra boş yere hırpalanmaya lüzum yok. Senin istikbalin çok açık. İstanbul'da daha çok pehlivanı yenersin.
2: Yağlarını tazelemişlerdi. Cazgır kısa bir dua okuduktan sonra onları meydana saldı. İki pehlivan peşrevlerini yapıp kapıştılar. Pamukçulu Osman pehlivan ihtiyatı gene de elden bırakmıyordu. Her ne kadar kayıkçı İsmail pehlivan ona pes edeceğini söylemiş ise de gene de dikkatli olmak gerekirdi canım. Ne olur ne olmazdı. Bu pehlivanı ikinci defa görüyordu. Kendisini uyarmak için pekala böyle konuşmuş olabilirdi. Pehlivanlıktı bu. Üstelik geçen hafta kendisini yenmiş bulunuyordu. İşi gevşek tuttu mu bir dalışta kendisini sırt üstü yere bulabilir, vurulabilirdi. Ama bu korkusu tahakkuk etmedi. İsmail pehlivan 10 dakika sonra kolunun incindiğini ileri sürerek pes ederek güreşi bıraktı. Cazgır, Pamukçulu Osman pehlivanın galibiyetini ve ödülü kurtardığını ilan ederken halk da kendisini son defa olarak candan alkışlıyordu. Artık İstanbul'da yeni boy gösteren bu pehlivanın çok yaman bir şey olduğunu herkes tasdik ediyordu. Çırpıcı meydanını dolduran kalabalık dağılırken herkes aynı şeyi söylüyordu.
1: Bu delikanlı çok yaman.
2: Hasan pehlivanı bu sefer eze eze yendi.
1: Onu kolay kolay meydandan çıkaracak bir pehlivanın çıkabileceğini sanmıyorum.
2: Güreşi çok hararetli. Öyle birçok baş pehlivan gibi sadece itişip durmuyor da bu deli ormanlı.
1: Bakalım haftaya nerede boy gösterecek.
2: Pamukçulu Osman pehlivan ertesi günü ikindi vakti Çemberli Taş'taki pehlivan kahvesine girdiği vakit sağdan soldan hemen selamlar yağmaya başladı bile.
1: Merhaba pehlivan.
2: Hoş geldin pehlivan.
1: Şöyle buyur.
2: Böyle gel böyle. İki güreş sonunda İstanbul güreş merakları arasında hemen şöhret ermiş bulunan Pamukçulu kendisine selam verenlere karşılık verdikten sonra Cazgır'ı hemen gördü ve yaptığı işaret üzerine onun yanına gelip oturdu. Cazgır meraklı bir kitle tarafından çevrilmiş bulunuyor, meraklı bir şeyler anlatıyordu. Pamukçulu Osman yanına gelip elini öptükten sonra yanı başına oturunca elini onun omuzuna koydu ve şu şekilde konuşmaya başladı. Bu delikanlıya iyi bakın ağalar. Yarın onun büyük bir şöhrete sahip olacağını ve daha pek çok pehlivanları yeneceğini göreceksiniz. Pamukçulu Osman bu kadar gözün birden kendisine dikilmesinden rahatsız olmuştu. Sanki kendini müdafaa etmeye çalışır gibiydi.
3: Siz ustamın laflarına bakmayın. Biz haddimizi biliriz. İnsan iki pehlivan yenmekle hiçbir zaman kendini büyük görmemeli.
2: Ben ne söylediğimi bilirim. Mesleğimiz cazgırlık. Bugüne kadar elimizden binlerce pehlivan geçmiş. Biz kimin büyük, kimin küçük pehlivan olduğunu çok iyi biliriz. Şimdi Osman pehlivanı alıp Reşat Paşa'nın konağına götüreceğim. Reşat Paşa onun pehlivanlığını pek beğenmiş. Güreşten sonra benden ısrarla Osman pehlivanı konağına getirmemi istedi. Ben de söz verdim. Gideceğiz değil mi Osman pehlivan?
3: Acele etmiş olmaz mıyız?
2: Neden acele etmiş olalım? Buradan Beşiktaş'a yol yine de bir saat sürer.
3: Sen bilirsin usta.
2: Bir tanesi hemen Cazgır'a çıkıştı.
1: Siz de hep böyle yaparsınız. Şöyle göz doldur iyi bir pehlivan türedi mi kendisini hemen konaklardan birine sahtarsınız ya. Onlar da paşa veya bey konaklarına kabullanarak yan gelip yatarlar. Bizler de iyi bir pehlivan seyretmekten mahrum kalırız.

yapar bu paşalar, beyler bunca pehlivanı turşusunu mu kurarlar ya? Doğrusunu söylemek gerekirse bir bakıma bu şikayette haklı taraflar yok değildi. İstanbul'da devrin en büyük pehlivanları toplanmıştılar. Ama bunların en başta gelenleri sarayda adeta bir hapis hayatı yaşıyordu. Onlardan hemen sonra gelen...

0: Bunlardan biri sivrilecek oldu mu hemen bir konağın malı oluyordu. Sultan Abdülaziz'in sarayında en azından 20-25 tane zehir gibi pehlivan vardı. Buna rağmen padişah bunları kıskanıyor, halka pek nadir yılda bir, nihayet iki defa gösteriyordu. O da ancak bir ikisini konaklarında, pehlivan besleyen paşalar ise bunları kendi konaklarında kendi keyiflerince güreştiriyorlardı. Bunlardan dışarıdaki güreşlere katılanlar hiçbir zaman birkaç kişiyi geçmiyordu. Evet saygıdeğer dinleyenler, bize ayrılan süre ne yazık ki burada sona erdiği için bir sonraki bölümümüzde ancak Osman Pehlivan'ın daha neler yapacağını göreceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu

0: Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlemizin üzerine olsun. Bu programda güzeller güzeli, sevgili Peygamber Efendimizin güzel ahlakından kısa kesitler, çizgiler sunmaya çalışacağız. Çünkü bu programda onun güzel ahlakını anlatmaya vaktimiz yetmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 63 sene yaşam sürdü. Bu hayatının 53 senesini doğup büyüdüğü Mekke şehrinde geçirdi. Oradakiler dostu, düşmanı, Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha risalet gelmezden evvel, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden evvel kendisine Muhammed'ün emin diye hitap ediyorlardı. Şimdi o sevgilinin şekil ve şemaline özet olarak bir göz atalım ve biraz da onun güzel ahlakından kısa örnekler verelim inşallah.
1: Değerli dinleyenler, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı öyle güzeldi ki onun güzelliği sadece bir yönden veya hayatında birkaç yönden değil, her yönden Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz güzeller güzeliydi. Efendimiz hem şekil güzelliği olarak, hem dış görünüm olarak, hem giydiği elbiseler olarak, hem ahlakı, hem yaşantısı, her şey bizim için örnekti. Önce Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin şekil itibariyle, yani şemail-i şerif denilen güzel vücudunun zahiri dış görünüşünün güzelliği şu şekildeydi. Hazreti Peygamber Efendimizin saadetli saçları ne tam kıvırcıktı ne de tam düz. İkisi arası dalgalıydı. Hem saçları parlak görünümlüydü hem de canlıydı. Efendimizin saadetli alınları genişçeydi. Kaşları kavisliydi. Kaşları arası açıktı. Efendimizin iki kaşı arasında bir damar vardı ki öfkelendiği zaman o damar görünürdü.
0: Kabarırdı. Değil mi hocam? Sinirlendiğinde ve sevindiğinde.
1: Sevindiğinde de aynı zamanda o damar görünürdü. Yine Efendimizin saadetli kirpikleri hem uzunca ve hem de siyah idi. Ağzı genişçe idi. Dişleri beyaz ve seyrek güzel bir şekildeydi. Güneş sanki onun saadetli yüzünden akıyordu. Yüzü dolunaydan daha güzeldi. Zaten güneş de dolunayda güzelliğini ondan almış değil miydi?
0: Evet.
1: Efendimiz yuvarlak yüzlüydü. Yüzündeki ter taneleri sanki inci gibiydi. Saadetli başları biraz iriceydi. Efendimizin iki omuz arası genişti. Saadetli göğsünün kılları seyrekti. Göğsü ile karnı bir hizadaydı. Göğsü genişçeydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam döndüğü zaman vücudu ile dönerdi. Başı ile çevirip bir insana bakmaz, bütün bedeniyle ona döner, yönelirdi. Efendimizin saadetli kolları uzuncaydı. Elleri biraz irice, avuç içleri genişçeydi. Çok güzel kokardı o. Sanki elini güzel koku satanın esans kabına daldırmış da çıkarmış gibiydi. Elinin yumuşaklığı ise ipekten daha da yumuşaktı.
0: Evet.
1: Ayakları iriceydi.
0: Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimizin hadisinde olduğu gibi, ben ona dokunduğumda ondan daha yumuşak tenli bir kimseye daha dokunmadım. Ondan daha mis kokulu bir kimseye koklamadım. Onun yanında onca sene hizmette bulundum. Bana hiçbir defasında, hiçbir sefer öf bunun için yaptın bile dememişti diye ifade buyururken, orada ne kadar yumuşak bir tenli, ne kadar hani o zamanın en

0: meşhur kokuları miski amber, ondan daha güzel koktuğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzelliklerini bize aktarıyor.
1: Biz burada sadece vasfını, sıfatlarını, bedeninin güzelliğini okurken bile, anlatırken bile heyecanlanıyoruz. Efendimizin o güzel kokusunu duyan o insanlar, Efendimizin o güzel ipekten daha yumuşak tenine dokunan o insanlar, Cenab-ı Allah'ın ne kadar büyük lütfuna nail olmuş insanlardır. Gerçekten de o sahabe efendilerimize Cenab-ı Allah'ın bu lütfu ihsan olmuş ve onlar da fazileti, büyüklüğü Cenab-ı Allah tarafından almışlardır. Bir de şu da çok üzüntü vericidir ki yine Efendimizin o güzelliğini görmüş, Efendimizin güzelliğini gördükleri halde o hidayetten nasiplerini alamamışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önlerine sunmuş olduğu o saadetli yolda yürümemişler. Efendimizin bütün güzelliğini gördükleri halde o hidayetle nasip olmamaları da İslam dinine girmemeleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini ve çağrısını kabul etmemeleri de son derece hazin ve üzüntü verici bir durumdur. Yine biz kaldığımız yerden devam edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düz taban değildi. O yürürken sanki yer onun ayaklarının altında dürülüyor gibiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yürürken yorgunluk hissetmezdi. Adımlarını genişçe atardı. Yürüdüğü zaman sanki bir yokuştan iniyormuş gibi hızlıca ve dengeli bir şekilde yürürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli boyu ne çok uzun ne de kısaydı. Orta boyludan biraz daha uzuncaydı. Bir cemaatle geldikleri zaman onlardan daha uzun görünürdü. Onların hepsinden iri ve heybetli dururdu.
0: Evet.
1: İşte bunlar saadetli Efendimizin, sahabe-i kiram efendilerimizin anlattığı Peygamber Efendimizin vücudunun güzelliğiyle alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani Şemail-i Şerif'inden bir özettir.
0: Şunu anlıyoruz ki hocam, Peygamber Efendimiz çok sevimli ve çok güzeldi. Değil mi hocam?
1: Evet.
0: Allah onu bir insan güzeli olarak yaratmıştı. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cismi yani fiziki yapısı ile güzel bir erkek olduğu gibi ruh güzelliği, ahlak güzelliği ile de en yüksek mertebeye erdirilmiş bir insandı. Allah onu övmüş, yaratmış ve peygamberlerinin sonuncusu kılmıştı. Hatta bu durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirirken beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi pek güzel eyledi buyurmuştu, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Yine Efendimiz gerçekten ahlakın yüksek mertebesine çıkmış, ahlakın en yücesini, en güzelini şahsında toplamıştı. Zira Allahu Azze ve Celle onu överek Resulüm ya Muhammed, muhakkak sen ahlakın en yüksek ve en büyük mertebesine sahipsin övgüsüne mazhar olmuştu. Ve bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilahi yüksek ahlaka ne derece sahip olduğunu, Allahu Teala Azze ve Celle'nin bizzatihi kendisini terbiye ettiğini bildirerek bizlere ifade buyuruyor.
1: Buradan şunu anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her yönden yaratılmışların evet, en mükemmeliydi.
0: Evet.
1: Güzelliği olarak herkesten güzeldi.
0: Evet.
1: Dış güzelliği, görünümü olarak herkesten güzeldi. Kuvvet olarak desen bütün herkesten kuvvetliydi. Yani zahiri güç olarak, bilek kuvveti olarak da herkesten kuvvetliydi. Zeka olarak bütün herkesten daha zekası yüksekti.
0: Evet.
1: Sadece ibadet yönünden, namaz yönünden insanlara bir rehber değil, insanlar için sadece ibadet yönünden bir örnek değil,
0: evet,
1: insanların hayatlarının her safhasında ondan alacakları bir ibret vardır.
0: Evet, evet
1: ve
0: hocam,
1: her yönden her Efendimiz konuda, Aleyhisselatü evet, Vesselam insanların en önündeydi.
0: Zaten ayeti cellede bu gerçeği bildiriyor. Estağfirullah. Allah'ın

0: Resulünde sizin için uyulması gereken en mükemmel örnekler vardır.
1: Evet, en
0: biz Müslümanlar,
1: örnek.
0: Evet hocam, biz Müslümanlar her işimizde, her gidişimizde Efendimiz'i örnek almak zorundayız. Çünkü Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı bizlere örnek olarak göndermiştir. Müminler, Müslümanlar onun örnek hayatından alabildiklerince, kesbedip yaşamlarına yerleştirebildiklerince hayırlı bir insan olabilirler. Onu örnek edinmeyen bir mümin asla hayırlı bir insan olamaz. Çünkü kendiliğinden hayır yollarını bilemez insan. Biz Müslümanlar her işimizde, her gidişimizde Peygamber Efendimiz'i örnek almak zorundayız. Çünkü Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i bizlere örnek olarak göndermiştir. Müminler, Müslümanlar onu örnek edinerek hayırlı bir insan olabilirler. Zira onu örnek edinmeyen bir mümin hayırlı insan olamaz. Çünkü hayır yollarını kendi kendine bulamaz insan.
1: Demek ki müminin önünde güzel ahlaka sahip olabilmesi için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını kendisine muhakkak şiar edinmesi, onu kendisine örnek alması gerekir.
0: Evet.
1: Yani bir insan şöyle bir şey diyemez veya böyle bir şansı yoktur. Yani ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının dışında onun yapmadığı başka bir takım şeyleri yaparak ben güzel ahlaka sahip olacağım diyemez.
0: Evet.
1: Hiçbir insanın böyle bir güzel olma şansı yoktur. Zaten dünyadaki bütün insanlar Müslüman olsa da Müslüman olmasalar da iyi, güzel, insanlık ve ahlak adına iyi olabilecek yaptıkları her şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında ve yolunda vardır.
0: Evet.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında olmayan hiçbir iyilik yoktur. Veya bir iyilik olsun da o Peygamber Efendimiz'in hayatında olmasın. Bu mümkün değildir.
0: Evet.
1: Peygamber Efendimiz bu güzel görünümü, güzel ahlakı, güzel yaşantısı gerçekten ashab-ı kiram efendilerimiz daha Müslüman olmadan önce Peygamber Efendimiz'i görmeye geldiklerinde hele bu kimdir diye gidip ona bakalım, bu neyin nesidir diye onu görmek için gelen insanlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzelliğini, o saflığını görüp hepsi iman etmişlerdi.
0: Evet.
1: Yani bu Efendimiz'i güzel görmek deyince de yani bir insan böyle çok güzel yüzlü bir insan görür. Yani vücut olarak gerçekten Cenab-ı Allah'ın güzel yarattığı bir insan görür. Onun güzelliğine hayran olur. Ama sahabe-i kiram efendilerimizin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bakıp da onun güzelliğine hayran olmaları bunun ötesinde bir hayranlıktır. Çünkü o öyle bir güzelliktir ki onun o güzelliğini veren en önemli unsur da Cenab-ı Allah'ın azametinin, Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in üzerinde aksetmesiydi.
0: Bir diğer deyişle Esma-ül Hüsna'sının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde tecelliyatı vardı değil mi hocam?
1: Çünkü o en büyük insan, en güzel evet. insan Cenab-ı Allah'ın bize rehber olarak, önder evet. olarak, örnek olarak yaratmış olduğu bir insan olduğu için onun güzelliği de böyle öteler ötesi bir güzelliğe sahipti. Ve o öyle bir güzeldir ki bugünkü insanlar bile aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen, 1400 küsur sene geçmiş olmasına rağmen bugün insanlar bile hala o güzelliğe hayrandır. Ama tarihte böyle zamanı geçtiği halde, asırlar geçtiği halde güzelliğine hayran olan başka bir kimse yoktur. Bir insan güzeldir, çok güzeldir, o güzel yaşar ama o güzel yaşlandı mı o güzellik biter. O güzel öldü mü artık o güzelin güzelliği diye bir şey kalmaz.
0: İşte o güzellik tek taraflı güzellik değil mi hocam?
1: Tabii.
0: Sadece dış güzelliği. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dış güzelliğinden daha öte o güzel huy dediğimiz, güzel ahlak, o ilahi yüksek terbiyenin eseriydi insanları
1: Tabii.
0: daha çok cezbeden
1: Tabii.
0: ve bunca asırlardır devam eden ve insanların hep takip ederek kendilerine efendim örnek aldıkları, onun gibi olmaya çalıştıkları onun iç güzelliğiydi değil mi hocam?
1: Evet.
0: Dış güzelliği çünkü bir yere

0: şartlar.
1: Yani bir insan güzel olup da vefat etmiş, ömrünü bitirmiş bir insana vay be şu falanca ne kadar güzeldi, ben ona hayran oldum demez. Çünkü onu görmemiştir, tanımamıştır. Onun o güzelliğini görenler görür ama Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin güzelliği öyle değildir.
0: Evet,
1: biz bugün bile onun güzelliğine hayran oluyoruz. Ve onun güzelliği için her şeyini feda etmeye hazır olan, onu gönülden seven binlerce, milyonlarca insan vardır.
0: Evet hocam, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz şu an.

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman şöyle güzel bir olay da yaşanmıştı. Efendimizin ilk geldiğinde malum evi yoktu. Efendimizin evi yapılana kadar 7 ay süre içerisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Halid bin Zeyd, yani Ebu Eyyub el-Ensari, bizim İstanbul'da, Türkiye'de Eyüp Sultan Hazretleri diye bildiğimiz, esas ismi Halid bin Zeyd olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde

0: Peygamber Efendimiz misafir olarak kalıyordu. İnsanlar Peygamber Efendimiz'i gelip görmek istiyorlardı. Tabii Efendimiz'in başlatmış olduğu dava küçük bir dava değil. O bundan önce ataların yüzyıllarca öncesine kadar atalar içerisinde yerleşmiş olan putperestliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaldırmış. Nice insanların içerisine kökleşen alışkanlıkları kaldırmış. Onun yerine yepyeni, çok güzel bir dini getirmişti. Tabii bu o gün insanlar içerisinde çok büyük bir olaydı. Ve gelip Efendimiz'i böyle görüyorlardı. Efendimiz'in güzelliğine hayran olup Müslüman oluyorlardı. Yahudi bilginlerinden Abdullah bin Selam isminde birisi vardı. O da merak ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Tabii onlar bilgin oldukları için, özellikle Yahudi alimleri, bilginleri gerçekten çok büyük bilgiye sahiplerdi. Onlar son peygamberin, ahir zaman peygamberinin her şeyini çok iyi biliyorlardı.
1: Evet, bütün vasıflarını Tevrat'ta bildirildiği üzere, değil mi?
0: Cenab-ı Allah onlar için buyuruyor ki, onlar o Yahudi alimleri, bilginleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kendi çocuklarını tanıdıkları gibi onun peygamber olduğunu bilirlerdi buyuruyor. İşte vasıflarını çok iyi bilen Abdullah bin Selam o gün geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yüzüne baktı ve şöyle buyurdu. Vallahi bu yüz yalancı yüzü değildir. Bu yüz peygamber yüzüdür dedi ve hemen Müslüman oldu. Burada şu görünüyor ki yüz çok önemli bir şeydir. Yüz insanın kimliğini ortaya koyar. İnsanlar yüzleriyle tanınır, bilinir. İnsanın sevinci yüzünde belli olur. Evet. İnsanın üzüntüsü yüzünde belli olur. İnsanın elinden ayağından üzüntüsü, sevinci belli olmaz. Eline bakarak bu insan sevinçli mi, üzüntülü mü anlayamazsın. Veya koluna bakarak bu insan kimdir tanıyamazsın. Ama yüzüne bakınca hemen tanıyabiliriz. İyi bir ahlaka sahip olup olmadığı yine yüzünden belli olur.
1: Evet.
0: Dünya üzerinde de insanlar böyle tanınırken ahirette de bu böyledir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Abese suresinde, o gün bir takım yüzler vardır ki parıl parıldır, güler ve sevinirler o yüzler. Yine bir takım yüzler de keder bürümüştür, hüzünden kapkara kesilmiştir. Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü düşünün. Güzel davrananlara daha güzel karşılık bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz, kara leke bulaşır, ne de bir horluk gelir. İşte onlar cennet ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: Evet.
0: Bu dünyada da iyi insan, ahlaklı insan, temiz insan yüzünden ayırt edilir. Ahirette de cennetle müşerref olacak insanla cehenneme girecek olan insan da yine yüzünden belli olacak.
1: Yani içindeki o güzel ahlak bir şekilde insanın dışarı yüzüne yansır, değil mi hocam?
0: Muhakkak yansıyor.
1: İşlerine, konuşmasına, söyleyişine yansımakta. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güler yüzlü olmasının yanında tatlı sözlü, nazik tabiatlı, ince ruhlu ve aynı zamanda hassas kalpliydi.
0: Çok hassas bir kalbe sahip.
1: Ağzından kaba bir söz çıkmamış. Eliyle, diliyle kimseyi incitmezdi. Kimsenin ayıp ve kusurunu araştırmaz, kusurunu yüzüne vurmaz, kalbini kırmaz ve kimseyi utandırmazdı. İşini tam bir intizam ve düzen içinde yapar, hiçbir işi yarım bırakmazdı Efendimiz Aleyhisselam. Verdiği sözünden asla dönmezdi. Öyle ki bugünümüzde ticari ahlakın en çok zayıfladığı yönüdür. Ve burada bir kez daha ihtiyaç duyuluyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda tüccar idi. Gençliğinde ticaret kervanlarında gidip gelmiştir. Hatta Medine'ye geldikten sonra 20-25 yıl geçmesine rağmen onunla ticaret yapmış olan bazı kimseler gelir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Ta o zamanlar ki Efendimizin ticaret ahlakını, onun sözünün güvenilirliğini oradaki

0: anlatırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yad ederler. O hatıralarını tazelerlerdi.
1: Bugün de böyle bir
0: vadinden,
1: ticaret ahlakına.
0: Vadinden dönmeme. Hatta bu hususta çok meşhurdur hocam. Sözleştiği bir kimseyi 3 gün müddetle aynı yerde bekliyor Efendimiz Aleyhisselam.
1: Ben 3 gündür seni burada bekliyorum. Burada buluşacaktık. Niye gelmedin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sormuştu.
0: Evet. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda cesur, korku nedir bilmez. Allah'tan başka kimseden korkmaz. Muharebe meydanında Allah rızası için küffara karşı harp edilirken en ön saflarda. Hani insanda şöyle bir can korkusu olur ya. Hani bana bir şey olmasın. Ben geride durayım değil de o cesaret ki hep en ön safta mücadele etmiştir ve Allah'ın yardımıyla başarılı da olmuştur, muzaffer olmuştur. Hani ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurduğu üzere güzel ahlakı tamamlamıştır.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi tanıyan sahabelerinden biri de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir anlamda aile ferdinden biri gibi olan Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Burada şu çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kiram içerisindeki güzelliği, güzel ahlakı malumdur. Onu sahabe efendilerimiz de beyan ediyor. Ancak şu da çok önemlidir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle ince, hassas yerlerdeki davranışları, mesela aile içerisindeki davranışı, Hazreti Enes Efendimiz gibi neredeyse ailesinden bir fert olmuşçasına onun hizmetinde hani devamlı
0: manevi
1: bulunan,
0: evlatlığına
1: hayatının bütün ayrıntılarını bilen insanların Peygamber Efendimizin güzel ahlakını anlatması çok daha önemlidir. İşte o Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam lütuf yönünden insanların en cömertiydi. Allah'a yemin ederim ki o soğuk sabahlarda herhangi bir erkek, bir köle, kadın veya bir çocuk kendisine ellerini yıkaması için bir su ikram etse, su getirse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun kalbini kırmamak için o suyla elini, kollarını ve yüzünü yıkardı. Bir köle onu arpa ekmeği yemeye davet etse, bu daveti Efendimiz kabul ederdi, yüksünmezdi. Ya bu köledir, ben kimim? Ya bu çocuktur, işte bu kimsesizdir, ben bunun davetini kabul etmem demezdi Efendimiz. Burada şunu görüyoruz ki ikram edildiği zaman da nezaket ehli olmalı.
0: Evet.
1: Karşı tarafın samimi ve hevesle takdim ettiği bir şeyi bize çok lazım olmasa da onun gönlünü memnun ederek kabul etmek de güzel bir davranıştır. Bununla ilgili geçmiş büyüklerimizde yaşanan bir hadiseyi de yad edelim. Bir büyük veli bir padişahın yanına ziyaret maksadıyla gidiyor. Tabii önceden bir takım padişahlar da Allah dostlarıyla devamlı irtibat halinde olurlarmış. Onlardan nasihat isterler. Onlarla bir anlamda arkadaş olurlarmış ve o Allah dostları gerektiği zaman o padişahları insanların görmediği yerlerde uyarır. Gerektiği zaman kızar, gerektiği zaman da yanlış yaptığını söylerlermiş. İşte böyle bir veli ile bir padişah arasında geçen hadisede o veli padişahın ziyaretine geldiği zaman padişah veliye bir salatalık ikram etmek istiyor. O velinin de salatalığı seveceği, hoşuna gideceğini tahmin ediyor. Salatalığı kendi elleriyle hizmetçilerini araya koymadan kendisi güzelce soyuyor. Onu 4'e bölüyor ve bir parçasını karşısındaki veliye ikram ediyor. O Allah dostu veli onu yiyor. Daha sonra ikinci parçayı da ona ikram ediyor. 3. parçayı da ona ikram ediyor. O Allah dostu o daveti verdiği ikramı kabul edip yediğinde padişah da çok mutlu oluyor, memnun oluyor.

0: Ve en son bir parçayı da kendisi için bırakıyor. Padişah o son kalan parçayı ağzına alıyor, bir ısırıyor. Isırmasıyla beraber ağzındakini hemen geri çıkarıyor. Yenilemeyecek kadar bir acılıktaymış meğer.
1: Evet.
0: Böyle salatalıkta bir acılık olur ya, evet. O da çok acıymış. O padişah hayretle Allah dostuna bakıyor. Diyor, efendim, bu madem bu kadar acıydı, ben bundan bir ısırık bile alamadım. Siz nasıl bunun üç parçasını da yediniz? Ben sizin hoşunuza gider diye ikram etmiştim ama meğer ne kadar acıymış. Hiç yüzünüzü bile ekşitmediniz. Keşke yemeseydiniz, dediğinde o Allah dostu buyuruyor ki, siz bunu bana ikram ettiğinizde siz o kadar mutluydunuz ki,
1: evet,
0: o kadar sevinçliydiniz ki, ben sizin o mutluluğunuzu, o sevincinizi gölgelemek istemedim. Eğer o son parçayı da bana verseydiniz, ben onu da yine yüzümü hiç ekşitmeden, hiç yüzümün rengini bile değiştirmeden onu da yiyecektim, diyor ve Allah dostu ondan güzel bir ders öğrenmiş oluyor. İşte veliler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaşadığı güzel ahlakı
1: gerçek
0: hayatlarına
1: varisler
0: geçiren, hayatlarında yaşayan gerçek varislerdir. Burada şunu yanlış anlamamak gerekir. Allah dostlarının yaşantısı, onların insanlara öğütleri, onların insanlara nasihatleri başka bir yol değildir. Yeni bir şey değildir.
1: Evet.
0: Kur'an'ın dışında, sünnetin dışında, hadis-i şerifin dışında bir şey değildir. Onlar İslam dininde ne varsa, Kur'an ve sünnet ne varsa,
1: evet,
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapılmasını emretmişse, buyuruyorsa, onlar işte insanlara, talebelerine de onları anlatıyorlar.
1: Evet hocam, yani şöyle de diyebilir miyiz? O veli zatların, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakını yaşayan ve insanlara öğütleyen o mübareklerin aramızda bulunmaları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alemlere rahmet oluşunun değişik boyutta bir tezahürüdür aynı zamanda, değil mi hocam?
0: Tabii bugün de
1: o sureti kaldırdığımızda o ahlak, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat-ı maneviyesiyle aramızda canlı oluşudur. Ve kıyamete kadar da ümmetini yalnız bırakmayacaktır. Değil mi hocam?
0: Evet. Yine onu en iyi tanıyan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri içerisinde çok farklı bir yeri olan Hazreti Hatice annemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la arasında geçen bir hadisede malum, Efendimiz vahyin ilk sıralarında, daha vahiy gelmeye yakın olduğu dönemlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ağaçlar, kayalar, taş, onlar Efendimiz'i selamlıyorlardı. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyorlardı. Allah'ın selamı, rahmeti üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Bunları işitince Efendimiz şaşırıyordu. Ne olduğunu anlayamıyordu. Bir gariplik, bir tuhaflık olduğunu hissediyordu. Tabi Efendimiz o gün daha peygamber olmamış. Peygamber olması yakın ama Peygamber Efendimiz böyle adeta vahye hazırlanıyor, değişik haller yaşayınca Hazreti Hatice annemize durumunu arz ediyor. Diyor, ey Hatice, böyle böyle oluyorum. Bunlar neyin nesidir? Bir tuhaflık var. Sonra bunlar şeytandan olmasın diye üzüntüsünü ve sıkıntısını dile getirdiğinde Hazreti Hatice annemiz onu teselli ediyordu. Sen üzülme. Allah seni utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına bakarsın, sözün doğrusunu söylersin, fakir ve muhtaçlara bakar yardım edersin, misafirine ikram edersin, misafirlerini ağırlarsın, insanlara yardım edersin diye Efendimizin güzel ahlak üzere olduğunu ifade ediyor. Ve yine Efendimizin o güzel ahlakı sonunda öyle bir haddeye gelmiştir ki bu güzel ahlaklar o toplumun içindeki bütün fitneleri ortadan kaldırmıştır.
1: Evet.
0: Sıkıntıları huzura çevirmiştir. İnsanlar arasındaki küskünlük, geçimsizlikleri refaha, felaha kavuşturmuştur. Ve bu her alanda olmuştur. İşte bir zamanlar birbirleri arasında türlü husumetler olan

kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar kalpleri katılaşan insanlar, onun bu güzel davranışları karşısında adeta bir hamurun yoğrulduğu gibi yoğrulmuşlar. Bir buzun eridiği gibi onun güzel ahlakı karşısında erimişler, ıslah olmuşlar, kendileri düzeltmişler ve onların o güzel yaşantısıyla bugün bizlerin dahi düzelmesine vesile olmuşlar. Ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara da böylelikle örnek olmuşlar. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile ortamındaki güzel ahlakından da biraz bahsedelim isterseniz.
1: Bahsedelim.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o da her insan gibi aile sahibiydi. Onun da bir yuvası vardı. O da bir eş, aynı zamanda bir babaydı. Ama eşlerin en hayırlısı, babaların en iyisi, en şefkatlisiydi. Müminlerin Peygamber Efendimizin sahip olduğu mübarek aile hayatından alacakları çok önemli saadet ve mutluluk örnekleri vardır, değil mi hocam? Onun aile hayatı müminler için güzel örnek olma özellikleriyle doludur. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben zevcelerimden, yani hanımlarımdan hiçbiriyle kendiliğimden evlenmedim. Kızlarımdan hiçbirini de kendiliğimden evlendirmedim. Ancak Cebrail Aleyhisselam'ın

0: aziz ve celil olan Rabbimden vahiy getirmesi sebebiyle evlendim ve evlendirildim.
1: Tabi burada şunu da hatırlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir davranışı, hiçbir sözü bizim kendimizden, irademizden yaptığımız gibi o da böyle kendi iradesiyle yaptığı işler değildir.
0: Yani
1: Cenab-ı Allah,
0: şunu şöyle yapayım, şunu böyle yapayım diye.
1: Böyle yapsam daha iyi olur gibi değil.
0: Evet.
1: Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu ilhamla, vahiyle devamlı evet. hareket ediyordu.
0: İşte o vahiy ışığı gölgesinde kurulan mübarek aile hayatının, güzel ahlak örneğinin gölgesinde yürüyen ve yürüyecek akıllı bir mümin, aile sahibi elbette ki aile yuvasında mutlu olur, saadeti elde eder.
1: Yani burada şu var ki, vahiy yani Kur'an ve sünnet, yani dinimizin emir ve yasakları doğrultusunda yapılan her iş sonu saadetle neticeleniyor.
0: Evet.
1: Ama o işi yaparken bazı sıkıntılar olabilir. O işi yaparken insan sanki kaybediyor gibi görünebilir. Belki zahiren kaybediyor da olabilir. Ama neticesinde muhakkak saadet ve güzellik vardır. İşte Efendimizin ticareti vahiy ile olduğu için ticaretinde hep bereket olmuştur. Aile hayatı vahyin doğrultusunda olduğu için
0: evet.
1: aile hayatı örnek olmuştur. Toplum arasındaki ilişkileri vahyin doğrultusunda olduğu için toplumları vaktiyle toplumlar ona karşı olsa bile sonunda o toplumları hep kazanmıştır. Biz de kendi hayatımızda aile hayatımızı, iş hayatımızı, toplumlarla aramızdaki ilişkilerimizi, dinimizin o güzel ölçülerine ve Efendimizin o örnek hayatına göre sürdürürsek muhakkak neticesi saadetle ve güzellikle neticelenecektir.
0: Evet.
1: Ondan bir iki örnek de ben vermek istiyorum müsaadenizle.
0: Hı hı.
1: Hazreti Ayşe annemize soruyorlar sahabeler, merak ediyorlar. Ya Ayşe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kapıdan içeriye girdi. Eve geldiği zaman ne yapıyordu? Tabii sahabeler Efendimizin hep dışarıdaki hayatını görüyorlar. Evine içeriye girdikten sonra Efendimizle beraber girmiyorlar. Ya Ayşe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evine geldiği zaman ne yapıyordu diye sordular. Hazreti Ayşe annemiz şöyle cevap verdi. Aile efradının hizmetinde bulunurdu.
0: Evet.
1: Namaz vakti geldiğinde de çıkar namaza giderdi. Hazreti Peygamber Efendimizin eve içeriye girdiği zaman bir iş yapar mıydı diye sorduklarında da Hazreti Ayşe annemiz derdi ki evet yapardı. Kendi papucunu diker,
0: evet.
1: elbisesini dikerdi. Herhangi birimizin evimizde yaptığımız gibi o da bir şeyler yapardı.
0: Hayvanını kendi hapseder, yemini verir değil mi?
1: Nasıl her birimizin evine girdiğimiz zaman bir aile ortamımız vardır, bir ev ortamımız vardır. Efendimiz de aynı bizim gibi evine girdiği zaman davranırdı. O da çünkü insandı. Elbisesini temizlerdi. Hatta koyunlarını bile sağardı. Kendine ait hizmetlerini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görürdü. O hanımlarıyla beraber et de doğradığı olmuştur. Evde kovasını tamir ettiği de söylenmiştir. O hizmetçileriyle beraber de yemek yerdi ve bazen de hizmetçileriyle birlikte hamur da yoğururdu. İşte bu ve bunun gibi örnekler aile içi muhabbet açısından son derece evet. önemlidir. Ancak şurası önemlidir ki hocam, bunları devamlı yapardı anlamında değil. Yani eve girer girmez hemen mutfağa koşar, yemeği yapar, koyunu sağar, hemen evin işlerini yapar. O anlamda değildir.
0: Yanlış telakki edilmemesi
1: yani
0: gerekiyor.
1: Bunları da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı olmuştur.
0: Evet.
1: Veya böyle bir şey yapmaktan kaçınmamıştır. Ya ben erkeğim, de ben peygamberim, ben insanlara örneğim, ben şuyum, ben buyum, ben hiç böyle bir iş yapar mıyım dememesi gerekir. Evet, bu işleri normalde genelde kadınlar yapar. Ama erkek de yapsa olur. Veya ara sıra da yapabilir.
0: Evet.
1: Gerekli olduğu zaman yapar.
0: Hı-hı.
1: Eşi hasta olduğu zaman yapar. Veya hasta değilse bile sırf muhabbet olsun diye evet. insan bu hizmetleri görebilir. Efendimiz bunları hiç yapmayan birisi değildir.
0: İşte burada yanlış telakki edilmemesi gereken bir nokta var. Efendimiz Aleyhisselam ailesine ev işlerinde yardım ederken bu kılıbıklık diye tabir edilen, yani ben erkeğim, bu işte kadın işidir, erkek bu işi yapar mı diye yanlış düşünen insanlar var hocam. Yani erkek eliyle işte kadın işine girişmem diyen insanlar var. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yaparken eşinin, ailesinin huzur ortamını tahsil etmek adına, onların efendim gönüllerini hoş etme adına bu davranışlarda dediğiniz gibi ara ara bulunmuştur. Ama bu kesinlikle kılıbıklık diye bugünün tabiriyle tabir edilen böyle yanlış telakki edilmemeli. Gerek duyulduğunda o müşterek hayatta insanın eşine, ailesine yardımcı olması gerekir. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi, yani hayırlı mümin eşine, ailesine hayırlı olandır. Ben sizin en hayırlınızım diye buyuruyor ya hadiste de. Nasıl ki bir altın, bir gümüş için bir ölçek vardır, ona vurup ölçerler. İşte kişinin güzel ahlakını ölçmesi de
1: ailesiyle
0: olan mübaşeretinden. Dışarıda güzel ahlaklı olabilir. Dışarıda herkes onu efendim sen ne kadar hayırlı bir insansın, sen ne kadar cömertsin, sen ne kadar anlayışlısın, ne kadar ince ruhlusun diye anlatabilir.
1: İltifat yapar.
0: Evet, ama bunu kendisi kendini test etmek istiyorsa evindeki aile mükemmel bir aynadır, değil mi hocam?
1: Tabii Efendimizin o hadis-i şerifinde buyurduğu söz gerçekten çok anlamlıdır. Sizin en hayırlınız.
0: Evet.
1: Yani en iyiniz, en mükemmeliniz. Ölçü ne? Ailesine en iyi davrananınızdır.
0: Evet.
1: Kim ailesine daha iyi davranıyor? İşte o insanların en hayırlısı olduğunu Efendimiz beyan ediyor. Yine büyüklerimiz de bunu ölçü olarak almışlar. Bir büyüğümüz buyuruyor ki, ailesine yaranamayan bize de yaranamaz buyuruyor.
0: Evet.
1: Hakikaten ailesini idare etmeyen, ailesi tarafından Allah razı olsun, benim eşim ne iyi bir eş dedirtemeyen insanların İslam dinine de hizmetleri olmuyor.
0: Evet.
1: İslam dinine de hizmet edemiyorlar.
0: Evet.
1: Ve insanlara da iyi bir hizmet sunamıyorlar. Toplumda hep problemli oluyorlar.
0: Hocam, aile hayatındaki huzur ve saadet, mutluluk yakalandığında, hani temelleri cennette atılmıştır ya, hani yuvanın huzur ortamı olduğu zaman insan tıpkı cennet hayatı gibi bir hayat sürer.
1: Evet.
0: Ve bir de o huzuru yakalayamadı mı insan, o efendim mutluluktan uzak oldu mu, alimler buyuruyorlar ki o zaman da cehennem hayatı gibi olur insanın hayatı. İşine yansır, arkadaşlarına yansır. Yani bütün hayatı ters düz olur. Ailesinde problem varsa, ailesiyle güzel geçinemiyorsa.
1: Yine onun evinde yaptığı güzel örneklerden bir iki tanesini Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Diyor ki, o evinde fakirlere vermek için ayakkabılar tamir ederdi. Ayakkabılar sökük, yırtık. Onları tamir eder, fakirlere onları verirdi. Ve dul kadınlara elbiseler vermek için de elbiseleri oturur, tamir ederdi. Bunları da yaptığı olmuştur buyuruyor. Demek ki Efendimiz peygamberlik gibi dünyanın en ağır ve en yüce vazifesi ve aynı zamanda devlet başkanlığı, yani o gün sahabe-i kiram Efendimiz içerisinde o beldenin, o devletin başkanlığını yapma gibi ağır bir görev arasında bu işlere de zaman ayırmıştır.
0: Evet.
1: O her zaman toplumun içerisinden bir insan olmuştur. Böyle kibirlenerek, gururlanarak bazı şeyleri, yani belini bile aşağıya eğmeyen, ayakkabısını bile kendi çıkarmayan bir durum içerisine kesinlikle girmemiştir. Bizden bir insan olmuştur. Bizim yaptığımız gibi yapmış, bizim yaşadığımız gibi yaşamıştır. Zaten Allah-u Azimüşşan da Peygamber Efendimiz'i kul peygamber olarak, insan peygamber olarak göndermiştir. Cenab-ı Allah Habibini bir melek olarak da gönderebilirdi. Buyuruyor ya, size içinizden, kendi cinsinizden, kendi içinizden size bir peygamber geldi buyuruyor. Evet. Yine Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Hazreti Peygamber merkebe biner, yün elbiseler giyer, misafirlerine bizzat kendi elleriyle kendisi hizmet ederdi. Toprak evet. üzerinde de oturur ve toprak üzerinde yemek de yerdi. Evet. İşte burada da bazı insanların tabii farklı görevleri olabilir. Bazı insanlar idarecidir. Bazı insanlar idarecilikte yükselebilir. Bu da Cenab-ı Allah'ın insanlara vermiş olduğu bir taksimattır. Bazı insanlar temizlik görevlisi olarak çalışır. Bazı insanlar çiftçilik yapar. Bazı insanlar hayvancılık yapar. Bazı insanlar idareci olur. Bir takım insanlar idareci olur. Devamlı evet. yükselir. Ama ne kadar dünyevi konumu yükselse de
0: Efendimiz'in bir kuldur değil mi hocam?
1: Bu yaşantısını unutmaması gerekir. Evet. Kul olduğunu unutmaması gerekir. Mütevaziliği devam ettirmesi gerekir. Evet. Efendimizin buyurduğu ve yaptığı, yaşadığı gibi gerektiği zaman da bir çobanın, gerektiği zaman bir kültür görmemiş bir insanın da seviyesine inmesini bilmesi gerekir. Evet. İşte Efendimizin hem bedeni, hem Efendimizin şahsiyeti, hem onun ahlaki yaşantısı, aileyle geçimi, hayatı bütün ayrıntıları ile biliniyor. Ve her biri hakkında da birçok araştırmalar ve tezler var. Mesela Efendimizin sadece aile hayatı konulu yazılan kitaplar ve yapılan araştırmalar var. Evet. Bazı araştırmalar var. Efendimiz'i sadece bir eğitimci olarak, yani evet. Efendimizin eğitimci rolü nasıldı? Bazı araştırmalar var. Efendimizin idarecilik vasfı nasıldı? Evet. Efendimizin ticaret vasfı nasıldı?
0: Yani davet usulü nasıldı?
1: Davet usulü nasıldı? Her bir hayatının ayrıntısı konusunda böyle yazılan bir iki satır değil,
0: ciltler
1: bir
0: dolusu
1: iki ciltte kitaplar. Değil, ciltler dolusu kitaplar ve araştırmalar vardır. Bugün insanlar şunu kabul etmiştir. Bugünümüze kadar, yani 1400 küsur sene evvel gibi uzun bir zaman önce yaşayıp da hayatı ayrıntılarıyla bu kadar çok bilinen başka bir insan yoktur.
0: Evet.
1: Şahsi hayatı hakkında da bu kadar kitap yazılan başka bir insan yeryüzünde yoktur. İşte bununla da Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ne büyük bir ahlaka, ne büyük bir örneğe sahip olduğu ifade edilmiş oluyor.
0: Evet hocam. Programımızın başında da söylediğimiz gibi onu anlatmaya bizim vaktimiz yetmez. Programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrar kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 2 Haziran 2026 ve 16 Zilhicce 1447. Günlerden Salı, son baskı başladı. Hoş geldiniz. Bugün 2 Haziran tabii yaza da giriş yapmış olduk.
1: Son baskı.
0: Tabii yaz gelince son birkaç gündür haberleri, haber sitelerine şöyle göz attığımızda yine çöl sıcaklarından filan daha Haziran'ın 1-2'si olması hasebiyle işte daha şimdiden bu tür haberler gelmeye başladı. Bu sene çok sıcak geçeceği ifade ediliyor. Ona göre tedbir alınması, şimdi nasıl bir tedbir alınacaksa o da ayrı bir tartışma konusu. Hani diyelim ki çok yağmur yağacak, onun için tedbir alırsınız. Kış şiddetli geçecek, eskiden olsa ona göre odun kömür alınırdı. İşte 2 ton kömür alırsınız, 1 ton odun alırsınız filan. Şimdi tabii hava çok sıcak geçecek. Ne yapalım o zaman, klimamız yoksa klima mı alacağız? Tabii bu daha çok tabii o işin bir başka esprisi, çiftçileri ilgilendiren tarafı var. Enerji boyutuyla hükümeti ilgilendiren bir tarafı var ki her sene mesela elektrik tüketiminde rekorlar kırılıyor. Havanın çok sıcak olduğu günlerde ya da havanın çok soğuk olduğu günlerde de doğalgaz tüketiminde rekorlar kırılıyor. Biz her zaman söylüyoruz, yani insan cennet için yaratılmış. Dolayısıyla ne sıcağa geliyoruz ne soğuğa. Arzuladığımız şey, istediğimiz şey, olmasını beklediğimiz şey cennetteki atmosfer. Ha, gidip de gördük değil, fıtrat öyle. Öyle öğrendik, öyle biliyoruz. Yani orada üşümeyeceğiz, terlemeyeceğiz, hastalanmayacağız, yaşlanmayacağız, ölmeyeceğiz. Ama biz onu buraya taşımak istiyoruz. Hastalanmak istemiyoruz, yaşlanmak istemiyoruz. Üzülmek istemiyoruz, hep mutlu olmak istiyoruz. Hiç üşümek istemiyoruz, hiç terlemek de istemiyoruz. Yani biz cenneti istiyoruz aslında. Neyse, şimdi havaların sıcağıyla başladık, böyle bir noktaya gelmiş oldu. Şimdi ısınıyor derken bir başka sıcaklık da siyaset arenasında, siyaset dünyasında da ciddi manada bir sıcaklık söz konusu. Nedir o? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz bir haftadır bayramdan bu tarafa bölünecek mi, kendi parti içinde mücadele devam mı edecek tartışmaları sürüyor. Ve iki CHP adeta söz konusu şimdilik. Belki ileride bu CHP'den bir yarılma, ayrılma da olabilir, bunu bilmiyoruz tabii ki. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bu belli olacak. Kurultay olacak mı, olmayacak mı? Şimdi diyelim ki bir CHP'li yetkili bir açıklama yaptı dense, şimdi hemen eskiden olsa, yani eski dediğim söyle çok eskiye falan gitmeye gerek yok, 10-15 gün öncesine nazaran. Şimdi düşünüyoruz acaba hangi CHP? Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si mi yoksa Özgür Özel'in CHP'si mi? Şimdi iki CHP'den söz ediyoruz. Dolayısıyla bu ikilem daha bir süre devam edecek gibi görünüyor. Şimdi bir parti kurulur mu kurulmaz mı sorusuna Abdülkadir Selvi şöyle cevap aramış Hürriyet gazetesinde. Diyor ki Ekrem İmamoğlu yeni partinin resmini çizdi. Ekrem İmamoğlu T24'te Murat Sabuncu ile yaptığı söyleşide hem yeni dönemin stratejisinin ipuçlarını verdi hem de yeni partiye ilişkin ciddi mesajlar verdi. Ekrem İmamoğlu'nun yeni döneme ilişkin stratejisi bu köşenin okurları için sürpriz değil. İmamoğlu ile Özgür Özel'in Silivri'deki 3 saatlik görüşmesinde yeni dönemin planlarını netleştirdiklerini yazmıştım. A planı CHP içinde kalıp sonuna kadar mücadele etmek, B planı ise CHP'de yolların tükendiğini görünce ayrılıp yeni parti kurmak. Buna kısaca KK modeli diyorlar. KK tabii bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun isim ve soy isminin baş harflerinden müteşekkil olarak görmeyin. Bu başka bir şey. Kopartmak, kanırtmak gibi bir anlam yüklemişler. Parti içindeki mücadelede sonuna kadar mücadele. Sonra da CHP'den kopmak olmazsa. CHP içinde kaldıkları süre zarfında tam sağ pres. Mecliste, örgütlerde ve sokakta Kılıçdaroğlu'nu baskı altında tutmak. Böylece bir meşruiyet alanı oluşturmak. Mağduru oynamak. Sonuç alamazlarsa ayrılıp yeni partiyi kurmak. Yeni parti konusuna geleceğim çünkü çok eğlenceli işler var. Ama önce Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel

0: arasında bir yöntem farkı ortaya çıktı. Onu aktarmak isterim. Buna görüş ayrılığı diyemiyorum ama Özgür Özel CHP içinde kalıp uzun bir süre mücadele etme taraftarıydı. Ekrem İmamoğlu Silivri'deki görüşmede Özgür Özel'in bu eğilimini fark edince o yolu tıkayıp yeni parti kurma sürecini başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kuruluş çalışmalarını Pınarhisar cezaevinde başlatmıştı. Bugün çok önemli bir siyasetçi. Günlük olarak Pınarhisar cezaevine gidiyor ve yeni parti kurma çalışmaları ile ilgili notları alıyordu. Ekrem İmamoğlu da yeni parti kurma çalışmalarını Silivri'den başlattı. İmamoğlu eski ANAP'lı olduğu için yeni parti ilişkin çizdiği çerçeve CHP'nin alternatifi sol bir partiden ziyade dört eğilimi birleştiren ANAP'ı andırıyor. Ekrem İmamoğlu yeni partinin çerçevesini Türkiye İttifakı olarak adlandırıyor. İmamoğlu yeni partiyi Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, kırsalı, kenti kapsayan bir yol gereklidir. Millet yolu gösterir, partiler yolu çizer, liderler yolu yürür diye tanımladı. ANAP'ın çıktığı şartlar farklıydı. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ekrem İmamoğlu eski ANAP'lı profiline uyuyor ama yeni bir ANAP'a ihtiyaç var mı? CHP'de birleşemeyenler, CHP'yi bölenler Türkiye'yi nasıl birleştirecek? Siz daha CHP'de birleşemediniz ki Türkiye'yi nasıl birleştireceksiniz? Ayrıca Özgür Özel'in profili yeni bir ANAP'a değil, daha sol bir partilinin liderliğine uygun düşüyor. Özgür Özel tiple CHP arasında bir yerde siyaset yapıyor. O nedenle İmamoğlu'nun diktiği elbise Özgür Özel'e uymaz. Bu açıklamalar adım adım yeni partiye doğru gittiklerini gösteriyor. Bu ara parti ismi olarak eğlenceli yorumlar yapanlar var. Silivri Partisi dene diyenler var. Kısaca HP diyenler var. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Halk Partisi olarak anlamayın. Kılıçdaroğlu ekibi başka isimler takmış buna. Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlattı. Bunların niyeti CHP'yi bölmek tezini güçlendirdi. Özgür Özel'i ise sıkıntıya soktu diyor. Kim diyor? Abdülkadir Selvi. Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Ekrem Kızıltaş Takvim gazetesinde fatura ibretlik olmalı başlığını atmış yazısına. Mutlak butlan kararının ortalığı iyice karıştırdığı CHP'de sular kolay durulmayacak gibi. Mahkemenin göreve getirdiği ve mümkün olduğu kadar suhuletle hareket ederek ortalığı daha fazla karıştırmadan problemi çözme çabasında olan Kılıçdaroğlu'nun kararı, yargı siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız dedi şeklinde değerlendirmesi konunun özü. Türkiye'nin ana muhalefet partisini çalarken suçüstü yakalananlarsa arınma ve benzeri çağrıların manasını iyi bildikleri için olsa gerek, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam edebilmek için çare arayışında. Patron öyle emrettiği için olacak, Özel ve ekibi başlattıkları işi devam ettirebilecekleri hayalinden vazgeçmiyorlar. Tedbiren görevden alınan ve kendisine hukuken eski genel başkan bile denilemeyecek Özgür Özel'in muhtemelen Silivri'den aldığı talimat gereği şartları sonuna kadar zorlayacağı ve akla gelen gelmeyen her türlü yola başvurmaktan başka çaresi yok gibi. Tanımadığını söylediği mutlak butlan kararı için Yüksek Seçim Kurulu ve Yargıtay'a itirazda bulunmasını takiben kendisini grup başkanı seçtirmesiyle konuyu sonuna kadar kanırtacağı işaretini veren Özel, olguları gizleyip mümkün olduğunca algı oluşturması gerektiğinin farkında. Genel başkana rağmen mecliste grup toplantısı yapmaya çalışmak, delegelerden imza toplayarak bir olağanüstü kurultayı zorlamak ve benzerleri Özel'in İşte bu hamlelerinde. Oysa ana muhalefet partisini parayla satın almaya kalkıştıkları için 2,5 yıldır sürdürdüğü genel başkanlığın mahkeme kararıyla Özel'in elinden alınması da gösteriyor ki durum hakikaten ciddi. Dağıtılan paralar, daireler, belediye başkan ve meclis üyesi adaylığı, yakınlara iş gibi hukuk dışı yollarla iradeleri ipotek altına alınan delegeler sebebiyle CHP 38. olağan kurultayının mutlak butlanla sakıt olduğuna dair bir mahkeme kararı var. Kararın müeyyidesinin sakatlanan kurultayla başa geçen yönetimin askıya alınmasından ibaret olmadığı açık. Kurultay öncesi yaşanan akçalı işlerle ilgili olarak yakında neticelenecek ceza davasından ne çıkacağı ayrı bir bahis. Sakat olduğu mahkeme kararıyla sabit 38. olağan kurultay sonrası yapılan iki olağanüstü ve bir olağan kurultayı da batıl kabul eden mahkemenin Özel ve ekibine parayla iradelerini satın aldığınız delegelerle tekrar yola devam edebilirsiniz demediğinin çocuklar bile farkında. İlgili kurultayda delegelerin iradelerini yönlendirmek maksadıyla harcanan külliyetli miktardaki paraya kamu hazinesinin hortumlanması ve kamu gücünün kötü kullanılmasıyla sahip

0: hatırlanırsa 38. kurultay ile ilgili faturanın şu ana kadar ödenenlerden ibaret olmadığı da rahatlıkla söylenebilir diyor Ekrem Kızıltaş Takvim Gazetesi'nde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Sırada Haber7.com'dan Ferhat Murat'ın yazısı var değerli dinleyenler. 5 dakikada çözebilirlerdi başlığıyla şöyle diyor. Bayram öncesinde CHP'ye yönelik Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından alınan mutlak butlan kararı sonrası tarafların ortaya koyduğu reaksiyonlar adeta sorunu çözmemek adına yapılması gerekenlerin listesiydi. Özellikle görevden tedbirle uzaklaştıran Özgür Özel ve ekibinin yaptıkları. Kararın açıklanması sonrasında göreve tedbir kararı gereği gelen Kılıçdaroğlu ve yanındakilere yönelik tavırları, binayı tahliye etmemek için ortaya konanlar ciddi anlamda krizin derinleşmesi için yapılmış gibiydi. Karar açıklandıktan sonra yüz yüze göz göze iletişim yolunu tercih etmek yerine aracılar aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmeler süreci daha da çok gerdi. Mahkeme kararı CHP içi bir iç hesaplaşmaya dönüştü. Her iki tarafta aylardır adeta içinde biriktirdiklerini dışa vurmaya başladı. Partiyi içinde bulunduğu kaostan kurtarmak ve bölünmesinin önüne geçmek gibi dertler özellikle Özgür Özel ve ekibinde olmuş olsaydı iş buralara gelmeden rahatlıkla çözülebilirdi. 5 dakikada çözülecek meseleler ego ve intikam duygusu devreye girince 5 ayda bile çözülemez hale geliyor. Özgür Özel ve ekibinin seçilmiş genel başkan sıfatıyla mahkeme kararına tepki göstermekte haklı olduğunu varsayalım. Bu varsayımdan hareket etsek dahi tepkiyi parti menfaati çerçevesine yönetmek yerine krizi derinleştirecek adımlar atınca ortaya çıkan tablo parti içi vahim oldu. Kılıçdaroğlu tarafı da benzer şekilde zafer havasına girince orta yol ihtimali iyice zayıfladı. Her iki tarafta haklılık yarışına girdi. Her iki tarafta sahada kendi kitlelerinin çokluğunu göstermeye çalıştı. Türk siyasetinde ana muhalefet partisinin bu denli kaotik bir görüntü vermesi sadece CHP'ye zarar vermiyor, demokrasinin sağlıklı işleyişine de darbe vuruyor. Muhalefetin güçsüz ve dağınık olduğu bir tabloda iktidar her zaman rahatlar. CHP'nin yaşadığı bu travma ne yazık ki ülkenin genel siyasi iklimini de olumsuz etkiliyor. Görünen o ki bazılar için partiden daha önemli şeyler var. Zaten olmasaydı bu kadar vahim iddiaların odağında partide bu isimler tutulmaz, onları kurtarmak adına CHP koçbaşı yapılmazdı. Biri kitlesini kandırıyor. O biri de şüphesiz Özgür Özel olsa gerek. 38. olağan kurultay delegelerinin yeter sayıda imza toplaması ile birlikte yeniden kurultaya gidileceğini iddia ediyor. Hatta Temmuz ayına kadar kurultay yapılmazsa CHP'nin seçime giremeyeceğini iddia ediyor. Özel'in ekibinde hiç mi hukukçu yok diye soracağım ama epeyce onunla hareket eden hukukçu milletvekili olduğunu biliyorum. Mutlak butlan kararını ve tedbiren Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı üstlenmesi kararını istinaf mahkemesi verdi. Yani dava şu anda Yargıtay'da temyiz aşamasında ve karar henüz kesinleşmedi. Demiş kim diyor? Ferhat Murat.
1: Son baskı.
0: Yeni Şafak gazetesinden Ali Saydam'ın yazısıyla devam edelim. CHP'de anlam kayması. Ana muhalefet siyaseti bir süredir Türk masallarının girizgahını andıran döngünün içinde. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Dönüp arkalarına bakmışlar ki bir arpa boyu yol gitmişler. Hukuki, siyasi ve pekala iletişim açısından yaşanan kaosun temelinde derin bir problemin yattığı tespit edilebilir. Mana yönetimi krizi. Bir kere hukuken ne kadar haklı olursanız olun, eğer algıyı yönetemiyorsanız o haklılığın altında ezilebilirsiniz. Ayrıca son yıllarda akademik dünyada tartışılan koordineli anlam yönetimi kavramı burada da gündemde. Kısaca mana yönetimi diyebileceğimiz alanda bir kayma yaşanıyorsa o yapının acilen fabrika ayarlarına dönmesi yerinde olur. Bugün sokağa çıkıp CHP denince aklınıza ilk ne geliyor diye sorulsa alınacak yanıt hiçbir gerçek CHP'yi tatmin etmeyebilir. CHP kurucu manasından uzaklaşmış, hukuki ve siyasi bir kaos harmanına sürüklenmiş gibi gözükmekte. Bu kaos ortamında CHP'de kapışan iki yöneticinin siyasi iletişim performanslarına bakıldığında ise ciddi hatalara rastlamak mümkün. Sayın Kılıçdaroğlu'na sormazlar mı? Öz eleştiri yapmak neden aklınıza bu kadar geç geldi? Ortaya attığınız FETÖ, hain, pavyon masası türü suçlamaların altını doldurmaz, isim ve kanıt getirmezseniz

Bunlar size yolsu elektrik olarak geri dönmez mi? Sayın Özel'in de iletişim konusunda adeta yatacak yeri yok. Hakkında şaibeler, yürüyen davalar olan belediye başkanları ve yöneticiler için bütün şahsi namusumla kefilim diyerek keskin bir hüküm cümlesi kurmak bir siyasetçi için son derece tehlikeli bir taahhüt değil midir? Ayrıca mahkeme kararlarını yok hükmündedir, tanımıyorum. Beni buradan polis çıkarsın demek, siyaset üstü tutulması gereken Anıtkabir'e protesto yürüyüşü düzenlemek, kabrin önünde cebinden çıkardığı üstünde Özgür Özel Genel Başkan yazan bandı zorla çelenge yapıştırmaya çalışmak, 68 kuşağının o militan ve vandalist siyaset tarzını hatırlatıyor. Hukuk devleti kuralları ve kanunlar gün gelir herkese lazım olur. Devletin kolluk güçleriyle karşı karşıya gelme senaryosunu adeta bilerek provoke etmek, siyasi olgunluktan uzak, ergen tavırlı bir iletişim hatası değilse nedir? Siyasi tarih bu tür içinden çıkılamaz kördüğümler oluştuğunda sistemin her zaman bir üçüncü yol ürettiğini gösterir. CHP eğer o kaybettiği manasını yeniden bulmak istiyorsa yeni bir vizyonla yeni bir lider çıkarabilmelidir demiş. Yazının devamında bambaşka bir konuya yer vermiş değerli dinleyenler. Yapay zekaya evet, körelmeye hayır başlığını atmış bu bölüme. Spotify'da dolaşırken birden karşıma çıktı. Uzun zamandır ruh ikizim diyebileceğim bir sanatçıya rastlayamıyordum. Hani şöyle demiş ve ardından bir takım sanatçı isimleri sıralamış. Sonra bir sanatçıya denk geldim. Sanatçının adı Reyna Reed'i. İçim gitti, vakit kaybetmeden paylaştım diyor. Eşim hemen uyandı. Yahu bu yapay zeka işi olmasın dedi. Bir araştırdım. Olay yapay zekanın ta kendisi. Büyük düş kırıklığı. Sonra tartışma. Ortaya çıkan ürün yapay zeka işiydi. O nedenle tabii ki ruh ikizim olamazdı. Ancak söz konusu ürünü ortaya çıkaran her kimse o kişi benim ruh ikizim olamaz mıydı? Bu olay yapay zekaya bakışımı kökünden değiştirdi. Onu toptan olumsuzlamaktan vazgeçtim. Gelelim verilere. Yerli tüketici elektroniği markası General Mobile imzalı bültende belirtildiği üzere Türkiye'de her 5 kişiden biri yapay zeka uygulamalarını kullanırken 16-24 yaş grubundaki gençlerin %40'ı yapay zekadan aktif olarak yararlanıyormuş. General Mobile yeni 5G işlemcili modelleriyle GMAI adıyla bir tür asistanı hayatımıza yerleştirmeye hazırlanıyormuş. Bu asistan mesajlardan e-postalara kadar her şeyi yazıp düzenliyor, görüşmeleri otomatik olarak özetliyor ve mükemmellik adına nesneleri silerek çizimleri sanata dönüştürüyormuş. GMAI aynı zamanda matematik öğretmenliği de yapabiliyor. Soru fotoğrafının paylaşılmasıyla anında detaylı çözümler üretiyormuş. Pek çok şeyde olduğu gibi burada da pro ve kontralar var. Tabii ki yukarıda belirttiğimiz gibi bu üstün teknolojinin kim tarafından ve niçin kullanıldığı esas belirleyici. Ancak bu kolaylıkların eğitim felsefesini ne hale getireceği düşünülmesi gereken bir soru değil mi? Cebindeki telefona fotoğraf göstererek cevaba zahmetsizce ulaşan çocuk problem çözme yeteneğini nasıl geliştirecek? Kendi aklını ve dilini doğru kullanmaktan uzak, yapay zekaya sıkışmış bir nesil yetiştirme riskini ne yapacağız? Kusursuzluk algısı üzerine kurulu bu dünya, yaratıcılığın temeli olan çabalama ve hata yapma sürecini yok etmez mi? Dinleme, odaklanma, not alma gibi temel insani refleksler bu asistana devredildiğinde insan hafızası nasıl beslenir, güçlenir? Yerli bir markanın küresel rekabette yapay zeka yatırım yapması değerlidir. Ancak insanı özellikle de gençleri köreltme potansiyelini artıracak durumlara dikkat edilmeli ve teknolojinin sınırı çok iyi çizilmeli demiş Ali Saydam Yeni Şafak'taki köşesinde değerli dinleyenler. Diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı

0: değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bu bölüme Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan'ın yazısıyla başlayalım. Thomas Barak ya da Tom Barak, İbrahim Anlaşmaları ve Alternatif Plan başlığıyla şöyle diyor. ABD-İran müzakereleri yeniden çıkmaza mı girdi? Amerikan başkanının kafası mı karışık? Öyle düşünmüyorum. Bana kalırsa mevcut taslak Trump için tamam. O halde anlaşmayı neden erteliyor? Çünkü Netanyahu'ya Lübnan'ın güneyindeki hedeflerine ulaşması için zaman kazandırması gerekiyor. İsrail bundan sonraki askeri stratejik hedefi Suriye için Lübnan'ı bir mevzi olarak görüyor. Çok erken bir tarihte İsrail'in Litani nehrini geçerek 20 kilometre kuzeydeki Zehrani nehrine ulaşmaya çalışacağını, bunun doğrudan Suriye ile ilgili olduğunu daha önce yazmıştık. Savaştan önce ABD başkanının kafasında bölgesel bir mimari vardı. Güvenliği sağlanmış, Filistin'i ele geçirmiş bir İsrail. İsrail'le normalleşen bir Arap dünyası. İran'ın çevrelendiği, tüm vekil güçlerin ve terör örgütlerinin tasfiye edildiği, merkezi devletlerin güçlendiği bir geniş bölge. Bu Çin'e odaklanmak isteyen Trump için ideal senaryoydu. Ancak evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyor. İran'a saldırı Trump'ın düştüğü büyük bir tuzak oldu. Trump bölgesel koordinasyona hayır demiyor ama İsrail'in baskısıyla İbrahim anlaşmalarını da sıcak tutuyor. Onun kafasında İbrahim anlaşmaları herkesin İsrail'le normalleştiği ama İsrail'in her şeye sahip olamadığı bir düzlemdi. Amerikan Başkanı Filistin'in kafasında Tel Aviv'e yazmıştı. Lübnan konusunda kararsızdı. Suriye'de ise Trump anahtarın Türkiye'nin elinde olduğunu düşünüyor. Irak ve Suriye dosyasını Ankara'yla çalışmak istiyor. Ama İsrail planlarından vazgeçmiş değil. Bu kapsamda Barak'ı görevden aldırmak için çok uğraştılar. Sebebi de Tom Barak'ın Lübnan, Suriye ve Irak konusunda Türkiye ile neredeyse hemfikir olması. Hakkını teslim edelim. SDG'nin entegrasyonu konusunda önemli ve pozitif bir rol üstlendi. Şara yönetimine desteği tam. Ama Trump'ın çizdiği çerçevenin de dışına çıkmaz. İran'a saldırılar ilk başladığında ayrılıkçı Kürt gruplarla temas kurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 180 günlük görev süresi dolan Barak'a teşekkür mesajı paylaşınca görevden alındığı düşünüldü. Marco Rubio'nun Barak'tan hoşlanmadığı biliniyor. Ama daha sonra bir düzeltme mesajı paylaşmak durumunda kaldı. Barak'ın yeni durumda Suriye ve Irak özel temsilcisi olacağını bizzat Trump açıkladı. Trump, Tom ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle hareket edecektir diyerek Rubio'nun kulağını çekmişe benziyor. Bu atamanın önemi bir İsrail lobisinin istediğini elde edememesi, ikincisi Trump.

0: Trump'ın Suriye ve Irak'ta Türkiye ile çalışma perspektifinin kurumsallaştırması. Üçüncüsü de Irak'ta yeni gelişmelerin habercisi. Konuya vakıf dostlarım, Barak'ın Irak'ta DAEŞ ile mücadele, petrol, enerji işleri, İran'ın etkisini azaltma ekseninde çalışır deseler de sürpriz gelişmelerin ayak sesleri artık daha yüksek çıkıyor. Ankara'nın Talabani ile yeni bir sayfa açtığını, Talabani'ye yakın isimlerin Kuzey Irak'ta iki idareli sistem tartışması başlattıklarını daha önce de yazmıştık. Görevi yeni başlayan Irak hükümetinin İran'a yakın Haçlı Şabi grupları ve Peşmerge güçlerini, evet yanlış okumadınız, tek bir Irak ordusu çatısı altında toplamaya çalışacağı belirtiliyor. Bu kapsamda Federal Güvenlik Bakanlığı oluşturulacağı, ordu dışındaki tüm silahlı grupların bu bakanlığa bağlanacağı bölge medyasına yansıyor. Tıpkı Suriye'deki gibi bu gelişme aynı zamanda terörsüz Türkiye süreciyle de konuşur. Kim diyor bunu? Yahya Bostan, Yeni Şafak'ta. Şimdi bu Abraham ya da İbrahim anlaşmaları konusunu Star gazetesinden Resul Tosun da yazmış.
1: Son baskı.
0: İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de imzalanmış bu Abraham ya da İbrahim anlaşması. Peki içeriğine Arap-İsrail normalleşmesine ilişkin ikili anlaşmalara deniyor. Yani bu anlaşmaların özü şu: İsrail'i bir koruma altına almak, bir şemsiye içerisine almak, etrafındaki bütün Arap ülkelerini, körfez ülkelerini İsrail'e tehdit oluşturmayacak şekilde anlaşmayla bağlamak. Daha sonra Fas imza attı. Sudan imzalayacağını deklar etti ama ülke karıştığı için bildiğim kadarıyla henüz imzalanmadı. Kazakistan da bu anlaşmaya imza atacağını duyurdu. 7 maddelik bu anlaşmaya göz attığımızda barış, diyaloğa teşvik, dostane ilişkiler, herkesin onurlu bir hayat sürmesi, bilim ve ticari ilişki işbirliği, çocuklar için çatışmayı sona erdirme ve İsrail'e diplomatik ilişki olarak özetlenebilir. Arap kamuoyu haklı olarak bunu işgali normalleştirme çabası olarak görüyor ve İsrail'e teslimiyet şeklinde anlayarak karşı çıkıyor. Yani Arap yönetimleri halka sorsalar kesinlikle onay alamayacakları bir anlaşmadan bahsediyoruz. ABD-İran müzakerelerinde Çağdaş Nemrut, Trump barışın tahakkuku için Türkiye dahil bölge ülkelerinin hepsinin Abraham Anlaşması'na imza atmasını şart koştu. Böylece ABD yürüttüğü savaşın temelinde İsrail'in güvenliği olduğunu resmen duyurmuş oldu. Yaptığı hiçbir anlaşmaya uymayan, imzaladığı ateşkes anlaşmasına rağmen her gün Gazze'ye, Lübnan'a ve Suriye'ye saldıran, şehirleri tahrip edip insanları katleden ve terör estiren İsrail'e böyle bir anlaşmayı hangi devlet imzalayabilir? Abraham Anlaşması'na imza atmak, İsrail terörünü onaylamak anlamına geleceği için hiçbir ülke buna yanaşmayacaktır. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması, yani iki devletli çözümün tahakkuku halinde bu anlaşmanın imzalanabileceğini ilan etmiş olmaları, Amerika'yı İsrail konusunda uyarıyor olsa da İsrail terör politikasını değiştirmediği için Trump'ın baskısının akamete uğrayacağı şimdiden belli. Küresel aktör seviyesine çıkmış olan Türkiye bu şartlarda zaten imza atmaz ama atacağını ima etmesi bile uluslararası gücüyle kesinlikle bağdaşmaz. AK Parti iktidarına kadar Türkiye-İsrail ilişkileri zaten Abraham anlaşmalarının ötesinde bir dayanışma düzeyindeydi. Türkiye adeta İsrail çıkarlarının bekçisine dönüşmüştü. Ama artık eski Türkiye yok. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'in çıkarlarına değil mazlumların feryadına kulak veren bir ülke. Dünya beşten büyüktür diyerek zulmü destekleyen uluslararası düzene başkaldırmış bir ülke. Daha adil bir dünya kurulabilir diyerek tüm adaletsizliklere karşı bayrak açmış bir ülke. Başkan Erdoğan'ın yönettiği Türkiye, zalim ve terörist İsrail yönetimiyle anlaşmak için bir araya gelmek şöyle dursun, onu mahkum ettirmek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne müracaat etmiş ve uluslararası camiada İsrail'in tuzaklarını bozan ve bozmaya devam eden bir ülke. Türkiye-İsrail yönetimiyle normalleşme anlaşması yapan her yönetimin çıkmaz sokağa girmiş olduğunun bilincinde. Abraham anlaşmaları bölge ülkelerinin İsrail'in işgaline, genişlemesine ve zulmüne sessiz kalmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş bir tuzak. Zehrin altın kupa içinde sunumundan ibarettir, diyor Resul Tosun Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: İsrail saldırıyor, Lübnan tükeniyor. Türkiye gazetesinden İsmail Kapan şöyle diyor devamında. Hali hazırda dünyanın en zor durumdaki ülkelerinin başına hiç şüphesiz Filistin ve Lübnan geliyor. Filistin'de Siyonist

0: İsrail en vahşi soykırım suçunu işliyor. Lübnan'ı da parça parça işgal ediyor. ABD ve İsrail-İran savaşı Gazze'deki vahşeti unutturdu ne yazık ki. Zira bu çatışma küresel ekonomide, bilhassa enerji tedarik ve iletimi meselesine bütün dünyayı bir büyük krize sürükleme istidadı gösterince dikkatler o bölgeye teksif edildi. Artık ne Siyonist terörist İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki vahşetleri ne de çaresiz kimsesiz durumdaki Lübnan'ın topraklarına çökme pervasızlığını kimse görmüyor, konuşmuyor. Terörist İsrail istediği zaman Lübnan topraklarına en vahşi saldırıları gayet rahatlıkla yapabiliyor. Hali hazırda güya bir ateşkes durumu söz konusu. Ama yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Siyonist İsrail için bu bir şey ifade etmiyor. Alenen ve bütün dünyaya meydan okumak gibi bir küstahlıkla Lübnan topraklarını işgal ettiğini ve daha da edeceklerini hem Netanyahu hem onun savunma bakanı İsrail Katz tekrar tekrar ilan ediyor. İsrail işgal ordusu 26 sene sonra tekrar Litani Nehri'nin kuzeyine geçerek stratejik bir tepedeki Sakif Kalesi'ni işgal etti ve terörist ülkenin bayrağını astı. Zavallı Lübnan aylardır Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi havadan bombalanıyor. O bölgede taş taş üstüne kalmadı. Terörist devlet İsrail o bölgeyi tamamıyla insansız hale getirmek için bu katliamları yapıyor. İran'ın bariz etkisi altında bulunan ve şimdiye kadar pek çok yanlış taktik ve stratejilerle İsrail'in eline koz veren Hizbullah örgütü her şeye rağmen direniyor. Ancak eski lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından bir suikastle öldürülmesiyle birlikte hayli zor duruma düştü. Bu arada kendi derdine düşen İran'ın da eskisi kadar Hizbullah'la ilgilenemediği de açıkça görülüyor. Bu sebeple Hizbullah mücadele için gerekli destekleri yeterince bulamıyor. İsrail'in soykırım tasallutu altında inim inim inleyen Gazze halkı da Siyonist baskılara karşı kanının son damlasına kadar direnmeye kararlı. 80 küsur seneden beri her türlü alçakça saldırı ve zulmü yapan İsrail gaddarlığına rağmen Filistin halkı toprakları için canhıraş bir mücadele veriyor. Kahraman Filistin halkına yapılan zulüm ve baskıyı kelimelerle ifade etmek mümkün değil demiş İsmail Kapan Türkiye Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Parada güvenlik için yeterli değil başlığıyla Akşam Gazetesi'ne Mustafa Kartoğlu şöyle yazıyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Avrupa Birliği'nin savunma tablosunu NATO üyesi parlamenterleri anlatırken savunma harcamalarını artırıyoruz ama üretimi istediğimiz hızda artıramıyoruz. Rusya bizden çok daha fazla üretim yapıyor itirafında bulundu. Kubilius, NATO üyesi ülkelerin parlamentolarına Avrupa Birliği'nde tek bir savunma pazarı oluşturma mücadelesinden bahsetti. NATO dünyanın en büyük ve en başarılı askeri ittifakıdır. Avrupa Birliği de en büyük ve en başarılı ortak pazar. Birlikte hareket ederek Rusya'dan daha fazla üretim yapabilir, Rusya'yı caydırabiliriz dedi ama toplantıya katılanlar arasında Avrupa Birliği üyesi olmayan NATO üyesi Türkiye'nin olduğunu gözünden kaçırdı. Avrupa Birliği'nin Türkiye konusundaki politikaları hem gerçekçi değil hem de tutarsız. Bu da her AB yetkilisinin konuşmalarına yansıyor. Avrupa Birliği'nin Avrupa için güvenlik eylemi, ne deniyor buna? Security Action for Europe, SAFE, kısa adı SAFE. Bu program birlikte hareket etmeyi getiriyor ama sadece Avrupa Birliği içinde, NATO içinde değil. Avrupa Birliği'nin 2030 yılına kadar 800 milyar euroyu bulacak, belki de aşacak bir askeri kaynak yaratmayı hedeflediği daha geniş kapsamlı hazırlık Readiness 2030 stratejisinin ilk adımı olan SAFE için 150 milyar euro bütçe ayrıldı. Ama sadece Avrupa Birliği üyeleri için, Türkiye hariç. Düşük faizli, uzun vadeli, ucuz finansal kaynaklar Avrupa Birliği üyesi ülkelere dağıtılacak. Üstelik Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi ülkelere göre çok daha ekonomik ve çok daha nitelikli geliştirdiği ürünler için harcanacak bu bütçe. İHA, topçu sistemleri ve top mühimmatları, füzeler, elektronik harp araçları ve askeri lojistik gibi. Avrupa Birliği Türkiye'yi hala SAFE'de kenardan tedarikçi konumda tutmaya çalışıyor. Fonları AB üyeleri alacak, tedariğin en çok %35'ini Türkiye'den yapabilecek. Ona da Yunanistan ve Türkiye'nin tanımadığı Güney Kıbrıs Rum yönetimi onay verirse. Kubilius'un dediği gibi büyük paralar harcanacak ama aynı büyüklükte üretim gerçekleşmeyecek. Onun gibi Avrupa Birliği liderleri de para Avrupa Birliği'nde kalsın ama tüm NATO üyeleri satın alsın, Türkiye'de kenarda dursun gibi bir politik zeka düzeyini korumaya devam edecekler ya da etmeyecek. Kendilerine bir kapı açtılar. Avrupa Birliği içinde tüm üyelerin oy birliğiyle karar alma kuralını değiştiriyorlar. Artık çoğunluk oyuyla karar alabilecekler. Bakalım bu kural değişikliği Yunanistan ve Rum

0: yönetimi engelini bahane olarak kullanmayı da sona erdirecek mi? Avrupa mecbur kalmadığını yapmaz, yaptığını da lütuf ve ödüllendirme olarak kabul ettirmek ister. Türkiye'nin lütfa veya ödüle ihtiyacı yok. Avrupa'yı daha fazla mecbur bırakmaya ihtiyacı var. Çok materyalistçe ama muhatabın anladığı dil bu, diyor Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Hakan Albayrak, Ermenistan'da nihayet aklı selim hakim oldu demiş Karar Gazetesi'nde. Ermenistan bir Rus müstemlekesiydi. Erivan Havalarında pasaport kontrolünü bile Ruslar yapıyordu. 1990'lı yılların ilk yarısında Rusya'nın desteğiyle işgal ettiği Karabağ elinde tutmak için Rusya'nın güdümünde kalmaya mecburdu. Zaten ekonomisini de büyük ölçüde Rusya'daki Ermenilerin gönderdiği harçlıklarla döndürüyordu. Azerbaycan'la düşmanlık, Türkiye ile hasımlık nedeniyle bölgesel ticaretten ve müşterik kalkınma projelerinden dışlanıyordu. Dünyaya açılmak için Türkiye kapısına muhtaçtı ama hem zerre kadar fayda sağlamayan işgal siyasetinden vazgeçemediği için hem de Türkiye ile tarihsel meselelerini aşamadığı için bu kapıdan geçemiyordu. Türkleri hasımlı meslek edinen Ermeni diasporasının dümen suyunda giderek boyundan büyük işlerle 10 yıllarını kaybetti. İşgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının ve daima canlı tuttuğu Ararat ve 1915 davasının belini büken ağır ve lüzumsuz bir yük olduğunu idrak edemedi. 15 Ekim 2007 tarihli gazetede şöyle yazmıştım. Ermenistan'ı Rusya'nın ve Ermeni diasporasının hegemonyasından kurtarmak lazım. Bunun yolu sınırı açmaktan geçiyor. Ne var ki işgal sorunu çözüm yoluna girmeden böyle bir adım atmak Türkiye'ye yakışmaz. Erivan yönetimi işgalden vazgeçme iradesini gösteremiyor mu? Öyleyse Ermenistan'a yardımcı olalım. Yorgan gitsin, kavga bitsin, kapı açılsın, Ermenistan'da rahat nefes alsın. Şimdi öyle oluyor. Azerbaycan, Türkiye'nin teşvik ve desteğiyle Karabağ'ın tamamını işgalden kurtarınca Erivan yönetimi kuş gibi hafifleyip Rusya'nın boyunduruğundan çıkmaya, bağımsızlığını gerçekleştirmeye, Azerbaycan Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmeye ve bölgesel kalkınma projelerine odaklanmaya başladı. Başbakan Nikol Paşinyan, Karabağ konusunu kapatıyoruz diyor. Halkı 1915 travmasından kurtulmaya çağırıyor. Ağrı Dağı üzerinde hak iddia etmenin bizi yok edin anlamına geldiğini savunuyor. 135 milyon Türk'le, ki buna Türkiye'li, Azerbaycanlı ve İranlı Türkleri kapsayan bir rakam bu. Bu 3 milyon nüfuslu Ermenistan'ın hayal dünyasından çıkıp gerçekçi olması gerektiğini vurguluyor. Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan üçlü barışının hayati önemine dikkat çekiyor. Ermenistan'daki gözle görülür ekonomik büyümeyi bu barışa bağlıyor demiş Hakan Albayrak kararda.
1: Son baskı.
0: Haşmet Babaoğlu, dünya dermansızlaşıyor demiş Sabah'ta. Sadece biz mi öyleyiz? Dünya da artık bize benziyor. Yorgun, toparlanacak gücü yok sanki. Franco Berardi buna dünyanın dermansızlaşması diyor. Yapay zeka, şu bu en radikal inovasyonlar bile dünyanın kendisini güçlü hissetmesine kapı açamıyor. En güçlü duygular bile kitlesel ve sınırsal bir güç üretmek yerine Kanye West konseri gibi berbat bir hipnozdan öteye gidemiyor. En değerli ve enerjik yanımız olan inançlarımız kimlik siyasetleriyle çözüldü. Tabii ki dermansız kalacak dünya, çünkü fena halde yaşlanıyor. Üstelik artık hızlı da dönüyor. Dünya yaşlılığın kaldıramayacağı kadar hızlı. Bu satırları bir kafede yazıyorum. Dışarıdaki masaları dolduran genç erkek kalabalığı yaklaşan Dünya Kupası'nı falan konuşmuyorlar. Kulak kabarttım az önce. Bayram harcamalarıyla patlamak üzere olan kredi kartlarını konuşuyorlar. Orta yaşlı iki kadın önümüzdeki ay artacak kiralar üzerine dertleşiyor. Bakalım Özel ve arkadaşlarının Anıtkabir'deki itiş kakışını konuşacaklar, çıkacak mı? Gelirken pazar yerinden geçmiştim. Güzel işaretler vardı tezgahlarda. Galiba bu yaz kiraz yiyebileceğiz. Fakat bir yandan da sürekli veri üretiyoruz. Aşırı enformasyon ve data dağları. Yaşlı, yorgun ama sürekli kıpırdanan bir dünya. Ya bitmek tükenmek bilmeyen bir barbarlığa ne demeli? Hala apaçık biçimde soykırım suçu işlenen bir dünyada hiçbir sorun yokmuş gibi yaşamaya zorlanmak. Halimiz bu işte. Diplomasi dili insani meselelere şöyle bir sürtünüp geçiyor, hepsi o kadar. Panik ataklar kendimizden başka kimseyi hırpalamıyor. Kitabı bilenlerin kulaklarında çınlayıp duruyor şu uyarı. Doğrusu insan çok zalim ve cahildir. Ahzab suresi 72. Ne yapmamız gerek? Dijital teknolojiler dünyanın kanlı canlı fiziksel mahiyetinin kaybolmasına yol açıyor.

0: halde ilk iş olarak bütün gücümüzle yüz yüze iletişime dönmeliyiz. Bana aldırmayın, benim halim kalmadı. Ve gençler çocuklara inanmalı. Çocuklarla şenlenir, toparlanır yaşlı dünya, diyor Haşmet Babaoğlu.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz. Türkiye Gazetesi'nden Halime Gürbüz. Zaman zaman komik yazılar yazar, zaman zaman da tefekkür dairesinde hikayeler anlatır. Bugün yük başlığıyla şöyle yazmış Halime Gürbüz. Vakti zamanında uzak bir diyarda, dağ gibi yükleri sırtında taşıyan bir hamal yaşardı. Yük onun geçimiydi. Ama zamanla geçim derdi, geçimlikten çıkıp geçimsizliğe dönüştü. Çünkü hamal yalnız bedeninde değil, zihninde de yükler biriktiriyordu. Düşünceler, endişeler, pişmanlıklar. Her biri görünmeyen bir çuvaldı sırtında. Bir gün bir gemi yanaştı limana. Kaptan bağırdı. Bu gemi nasip diyarına yol alacak. Gelmek isteyen binsin. Hamal heyecanlandı. Bu yükleri başka diyarda satar, ömrümce rahat ederim, dedi. Geminin güvertesine çıktı ama bir tuhaflık vardı. Gemi yelken açtı, dalgalarla süzüldü ama hamal hala sırtında yükleriyle ter döküyordu. Bir köşede oturan yaşlı bir derviş ona yaklaştı. Yüzünde rüzgar gibi esen bir huzur, gözlerinde zaman gibi derinlik vardı. Dedi ki, ey yolcu, bu gemi zaten yürüyor. Sen ne diye hala sırtında yük tutarsın? Gemiyi sen taşımıyorsun, aksine yük seni yere çekiyor. Kader yürürken sen neden yorgunluk biriktiriyorsun? Hamal durdu. İlk kez sırtındaki yükün sadece ağırlığını değil, manasını da hissetti. Birer birer indirdi çuvalları. Ve bir hafiflik geldi ki omuzlarına, sanki kuş oldu gönlü. Sanki dünya başka bir aleme açıldı o an. Ve anladı ki zihnimizdeki yük sırtımızdaki çuvaldır. Zihin de bir sırttır. Ne kadar endişe yüklersen o kadar kamburlaşırsın. Kaderin gemisi yürümekte. Senin ter dökerek bu gidişe müdahale etmen bir çocuğun rüzgarı durdurmaya çalışmasına benzer. Taşımakla değil, bırakmakla hafiflersin. Olacak olan budur. Olmayacak olansa zaten yük etmeye değmez. Terlemene gerek yok. Gemi zaten gidiyor. Evet, bu yazıyla da programımızı sona erdiriyoruz. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 9797.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklamları dinlediniz.

Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. İstanbul Evliyası'nın büyüklerinden. İsmi Mehmet Emin bin Hasan bin Ömer Nakkaş Tokadi, lakabı Cemalettin, künyesi Ebul Emane ve Ebu Mansur'dur. Aziz Mahmud Ermevi dervişlerinden bir zatın oğludur. 1664 tarihinde Tokat'ta doğdu. 1745 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Kabri şerifi, un kapanına inen cadde ile Zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde Soğukkuyu Piri Paşa Medresesi kabristanındadır. Mehmet Emin Efendi,

0: tahsiline memleketinde başlayıp bir müddet ilim öğrendikten sonra 1698 senesinde İstanbul'a geldi. Şeyhülislam Mirzazade Muhammed Efendi'den uzun müddet ders alıp ilim öğrendi ve çok iyi yetişti. Sonra Mekke'de Ahmet Yekdest Cüryani Hazretlerinden tasavvuf ilmini öğrenip tasavvufta talebe yetiştirebilecek duruma geldi. İkinci Hicaz seferinde hadis alimlerinden Ahmet Nahli'den hadis ilmini öğrenip icazet aldı. Ayrıca İstanbul'a ilk geldiğinde ilim tahsili sırasında hat yani yazı sanatını Yedi Kuleli Hattat Abdullah Efendi'den öğrendi. Değişik hat çeşitlerinde maharet sahibiydi. Mehmed Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a ilk geldiğinde birkaç ay Piri Paşa Medresesi'nde ikamet etti. Bu sırada Başruz Nameci, günlük gelir ve masrafların defterini tutan Ayniyat Kaydı Amiri, Ali Efendi adında bir zatın oğluna ders vermeye başladı. Ayrıca kendisine Reisül Küttab, Hariciye Vekili makamının yazı işlerinde katiplik vazifesi de verildi. Bu vazifedeyken Başruz Nameci Ali Efendi kendi evinde bir yer ayırıp kalması için davet etti. Bunun üzerine Rüznameci Ali Efendi'nin evinde kalmaya başladı. Hem kaldığı bu evde hem de Şehzade Camii'nde talebelere ders vermeye başladı. İstanbul'da bulunan meşhur ailelere mensup kimseler de onun derslerine devam etti. Ali İzzet Paşa ve yeğen Muhammed Paşa bunlardandır. Etrafında çok talebe topladı. Üstün ve olgun hallerini görenler ona Arif-i Muhlisi lakabını verdiler. Katiplik vazifesine ve talebelere ders vermeye bir müddet devam ettikten sonra Başruznameci Ali Efendi'nin 1702 senesinde vazifeli olarak Edirne'ye gönderilmesi üzerine onunla birlikte Edirne'ye gitti. Orada ileri gelen birçok kimseyle görüşüp sohbet etti. Edirne'de bulundukları sırada ders vermekte olduğu Başruznameci Ali Efendi'nin oğlu vefat etti.
1: Ey kıymetli oğul, daha dün her istediğini kolayca yapabilecek bir haldeydin. Genç, sıhhatli ve kuvvetliydin. Malın vardı, rahattın. Şimdi şu bir yığın toprağın altında çaresiz bir haldesin. Yarın bizler de senin gibi bu fani dünyaya elveda diyeceğiz. Öyle ümit ediyorum ki sen genç yaşta fazla günah işlemeden gitmenin huzuru içerisindesin. Ya bizim gibi ömrünün her anı gaflet, malayani ile geçen, her hali hata ve kusur olanlar ne yapacak? Allahü Teala bizlere ölümünden ibret almak, sana da rahmet nasip eylesin. Bütün haklarımı helal ettim. Ya Rabbi, onu affet. Haddini aşarak talebe olmadan mürşid olmaya kalkan şu aciz kulun emini de affet. Bana dostlarının kapısında hizmetçi olmayı nasip et. Her türlü işimi terk ederek hacca gitmek istiyorum. Sonumu hayırlı eyle. Bana yol göster ya Rabbi.

Bunun üzerine ders vermekten vazgeçerek bulunduğu vazifeden de ayrılıp hacca gitmeye karar verdi. Mehmet Emin Efendi bundan sonra birkaç gün içinde bütün dostlarıyla vedalaşıp İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. İstanbul'a ulaşınca hacıları götürecek gemiye bindi. 10 günde Kahire'ye vardı. Oradan da bir kafileyle Mekke'ye hareket etti. Mehmet Emin Efendi'nin hayatının önemli bir safhası Mekke'ye bu ilk gidişiyle başladı. Çünkü orada madde ve mana ilimlerinde yükselmiş, büyük rehber ve zamanının en kıymetli alimlerinden biri olan Ahmet Yekdes Cüryani'yi tanıyıp ona talebe oldu. Derslerine ve sohbetlerine 3 yıl devam edip kemale ulaştı. Bu hususta o zattan icazet, diploma aldı. 1702 senesi hac mevsiminden 1705 senesi hac mevsimine kadar 3 sene Ahmet Yekdes Cüryani Hazretlerinin hizmetinde, derslerinde ve sohbetlerinde bulundu. Nihayet 1705 senesinde hacıların dönmesi sırasında hocasının izni üzerine İstanbul'a döndü. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, hocası Ahmet Yekdes Hazretlerinin sohbetlerinde yetişip tasavvufta yüksek derecelere ulaştıktan sonra İstanbul'a dönünce hocasının talebi

0: Üzerinden Muhammed Kumul Efendi'nin evine yerleşti ve İstanbul'da 5 sene daha kaldı. Bu sırada Nakşibendi, Kadiri, Şazili, Şettari yollarında yetişmiş bulunuyordu. İstanbul'da kaldığı bu 5 sene müddetince Şehzade Camii'nde ve Sultan Mahmut Camii'nde talebelere ders verdi.
1: Kardeşlerim, beni iyi dinleyin. İnsanların gidecekleri yol iki türlüdür. Biri dalalet yolu, öbürü ise hidayet yolu. Dalalet yolu insanı ebedi felakete sürükler. Hidayet yolu sırat-ı müstakimdir. Ebedi saadete götürür. Evlatlarım, sizler doğru yoldan ayrılmayın. Dalalet yolu dünyaya düşkün, zevke düşkün olanlarındır. Tatlı, çekici görünür ama sonu karanlıktır. Hidayet yolu çileli görünse de sonu aydınlıktır. Molla Yahya.
2: Buyurun efendim.
1: Gel, yanıma gel. Bana biraz su getirir misin?
2: Tabii efendim. Buyurun efendim.
1: Bismillah. Elhamdülillah. Su ne büyük ne aziz nimettir. Sağ olasın evladım. Bu içtiğimiz leziz suyu İstanbul'a Sultan Süleyman Han getirmiştir. Ama nasıl bilir misiniz? Binlerce kuyu kazdırmış fakat bir türlü muvaffak olamamıştır. Bunun için üzülüp dururken bir zat ancak bir Allah dostunun duasını almakla bu işin mümkün olacağını söylemiştir. Süleyman Han Hazretleri de bir velinin duasını alınca su İstanbul'a gelebilmiştir. Mübarek padişah çok hayra sebep olmuştur. Hoca efendi, sizleri dersinizden almayayım. Bana müsaade ediniz. Yahya evladım, bana asamı getirir misin?
3: Yahya evladım, bu zat kimdir bilir misin?
2: Hayır, bilmem hocam.
3: Bu zat Tokatlı Emin Efendi'dir. Allah'ın evliya kullarından olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. Hatta sana hiç görmediği ve tanımadığı halde isminle hitap etmedi mi? Bunun bir hikmeti vardır elbet. İnşallah neticesini görürsün.
2: İnşallah.
0: Nakşibendiye yolunun büyüklerinden Muhammed Kumul Efendi, Mevlana Hace Ziyauddin, Halveti büyüklerinden Mevlana Şeyh İsa-i Mahvi ve Sümbüliye meşhurlarından Seyyid Nurettin Sümbüli ile sohbet etti. Sonra Muhammed Kumul Efendi ile önce Habeş eyaletine, sonra Kudüs'e gitti. Oradan da Mekke ve Medine'ye gitti. Bu esnada hocası Ahmedi Yekdest Hazretleri vefat etmiş ve 4 sene geçmişti. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri 6 sene süren bu seferi esnasında Kudüs'te Ahmet Nahli'den hadis ilminden icazet aldı. Medine-i Münevvere'de Abdurrahim Buhari ve Beşir aile sohbetlerde bulundu. Ayrıca Şeyh Ahmet el-Benai Dimyati'den, Mevlana Hüseyin Alemi er-Rufai'den de hadis rivayeti icazeti aldı. Remle şehrinde Kutbül Ebdal Şeyh Cuma Hazretleri ile de sohbette bulundu. 1717 senesinde Hicaz'dan İstanbul'a döndü. İstanbul'a dönünce Muhammed Kumul Efendi'nin evinde 3 sene daha ikamet etti. Bundan sonra Muhammed Kumul Efendi'nin vefatı üzerine Fil Yokuşu'nda bir ev kiraladı ve evlenip orada oturdu. İlim ve mağfiret yaymaya devam etti. Bir ara Ebu Eyyubi Ensari Hazretlerinin türbesinde türbedarlık yaptı. Bu sırada alim, fadıl ve salih zatlar onun sohbetine koştular. Hattat Muhammed Rasim Efendi anlatır. Cennet Mekan 3. Ahmet Han'ın vefatından sonra şöyle bir rüya gördüm. Geniş bir sahrada orduyu Hümayun kurulmuştu. Bir tepe üzerinde de sultanlara mahsus bir çadır, çadırın etrafında ise büyük bir kalabalık vardı. Kalabalıktan bir kişiye yaklaşıp, "Bu ordunun kumandanı kimdir?" diye sordum. O da, "Ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dır," dedi. "Cehenneme götürülecek bazı isimler bu büyük çadırda götürülüyor. Buradan şefaat edilirse cehennemden kurtuluyordu." Yine birisine, "Peygamber Efendimiz nerede bulunuyor?" diye sorduğumda, "Tepedeki büyük çadırda," dedi. Hemen çadırın yanına koştum. Çadırın kapısına vardığımda

Mehmet Emin Tokadi Hazretlerini çadırın kapısında gördüm. Şefaat isteyenleri çadırın içine götürüp getiriyordu. Çok şaşırdım. Biz bu zatı anlayamamışız diye çok üzüldüm. O anda elleri bağlı birini çadırın kapısına doğru getirdiklerini gördüm. Bu kimdir diye sorduğumda Sultan Ahmet'tir dediler. Sonra çadıra yaklaşıp Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine teslim ettiler. O da önüne düşüp çadırın içine girdiler. İçeride Peygamber Efendimiz kendisine iltifat buyurdu. Çadırdan çıktıklarında Mehmet Emin Tokadi Hazretleri şefaat buyurulup affolundun, müjde olsun diye bağırdı. Dışarıda sultanlara mahsus süslü bir at duruyordu. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri sultanı tazim ve hürmetle çadırdan çıkarıp bekleyen süslü ata bindirdi. Etrafındakilerin tebrikleri arasında süratle oradan uzaklaştı. Bu rüyayı gördükten sonra ertesi gün talebelere hat dersi veriyordum. Mehmet Emin Efendi bazı günler teşrif ederdi. O gün de dershanemizi teşrif etti. Hemen karşılayıp elini öptüm. Bu sırada bana, ''Hoca Efendi, akşamki seyrana ne dersin?'' buyurdu. O gece gördüğüm rüyayı hatırlayıp ağlayarak ellerine kapandım. Mehmet Emin Efendi de ağladı. Sonra şükredip bana, ''Ben hayattayken bu gibi ilahi sırları yayarak bizim halimizi teşhir etmene rıza göstermem. Vefatımdan sonra anlatmanda bir mahsur yoktur.'' buyurdu. Vefatına kadar bunu kimseye anlatmadım. Vefatından sonra güzel vasıflarını ve üstünlüğünü yad etmek bakımından yeri geldikçe nakleder oldum. Talebesi Seyit Yahya Efendi şöyle anlatır. Babam Yeniçeriler Ocağı'na mensup olduğundan Mora Yarımadası'nın fetih tarihi olan 1715'te Kapıkulu talebelerine katıldım. Sonra da İslam askerlerinin Belgrad'dan dönüşünde İstanbul'da katiplik vazifesini yapmama izin vermeleri üzerine sabah hocam Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin huzurundan ayrılıp A kapısına girip ikindiden sonra dönüyordum. Bu hal üzere devam etmekteydim. 1745 senesi Recep ayında hocam Mehmet Emin Efendi'nin göğsünde küçük bir sivilce çıkıp rahatsızlanmasına sebep oldu. Bunun üzerine bizim evi teşrif edip bir hafta müddetle dostlarımızla kaldı. Göğsünde çıkan sivilceye bazı merhemler sürerek tedavi etmeye çalıştık. Fakat gün geçtikçe ağırlaştı. Sonra kendi evlerine döndüğünde bir sivilce de omuzlarında çıktı. Tabipleri getirip gösterdiğimizde o sivilcenin şir pençe olduğu anlaşıldı. İhtimamla, dikkatle tedavi etmeye başladık. Aradan 40-50 gün geçti. Fakat bir türlü iyileşme alameti göremedik. Nihayet bu haldeyken vefat etti. Vefatını işiten büyük zatlar toplandı. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a ilk geldiğinde bir ay Piri Paşa Medresesi'nde kalmıştı ve orayı sevmişti. Ne zaman bu medresenin önündeki mezarlığın yanından geçse durup orada metfun bulunanların ruhuna Fatiha-i Şerif okurdu. Vefat edince kendisi de oraya defnedildi. Alnı açık ve nurlu, kaşları yay gibi ve araları açık, gözleri iri, parlak ve elaydı. Burnu düzgün ve doğru, yanakları ne etli ne de zayıftı. Bıyıklarıyla kaşları aynıydı. Sakalı yuvarlak ve beyazdı. Uzuvları düzgün, yürüyüşü Resulullah Efendimizin sünnetine uykundu. Konuşması tatlı ve tesirli, sesi gür olup Davudi'ydi. Şefkati çok, yetişmiş ve yetiştiren büyük bir mürşidi kamildi. Son derece mütevazı davranır ve hallerini daima gizlerdi. Talebeleriyle yakından ilgilenir, müşkillerini çözüp teselli ve ferahlık verirdi. Meclisinde herkesin anlayışına göre konuşur, her ilmin, her fennin hakikat ve inceliklerinden de bahsederdi. Kıymetli tesir kitaplarından söz açılınca, kitaba bakmadan ibareyi aynen okurdu. Buhari ve Müslüm kitaplarındaki hadis-i şerifleri de böylece ezberden okurdu. İbadet ve taatlerini son derece gizlemeye çalışırdı. Kendisinden nasihat isteyenlere daima önce şunu iyi bilmelidir. Müminlere önce lazım olan, ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bildiklerini aynı şekilde itikat etmedir. Çünkü doğru itikat herkes için temeldir. Temel olmayınca bina olmaz. Doğru itikat her şeyden önce geldiği için önce onu söylüyoruz. Ehli sünnet ve cemaat. Ashab-ı kiram, tabi'in ve tebe-i tabi'in efendilerimiz, müçtehit imamlar ve kıyamete kadar onlara tam olarak tabi olanlardır, buyurdu. Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin Arapça, Türkçe ve Farsça eserleri vardır. Emin,

veya Arif-i Mahlasıyla manzumeler yazan Hazret'in çoğu, Nakşibendiye tarikatine dair küçük risalelerden ibaret eserlerinin bazıları şunlardır. İşadüs Salikin'in, Risaletül Evtar, Şerh-i Kaside-i Askalani, Tuhvetüt Tullab, Hulasa-i Tarikat, Silsile-i Hacigan-ı Tarikat-ı Nakşibendiye. Mehmet Emin Efendi, talebelerinden birine yazdığı bir mektupta şöyle buyurdu. Bu aleme niçin geldiğini, asıl maksadının Allahu Teala'ya kulluk olduğunu bilmelidir. Can bedendeyken marifetullahı isteyip dünya ve ahiret saadetine mazhar olmalıdır. Dünya dostu, mal dostu, güzellik dostu ve diğer şeylerin dostu çoktur. Allah dostu iksiri azam gibi nadir bulunan çok kıymetli bir şeydir. Bir nefeste iki nimet vardır. Bunun için her nefese iki şükür lazımdır. 24 saatte her saate 1000 nefes ve her nefese iki şükür olmak üzere 48.000 şükür olur. Bir insan bütün işlerini bıraksa, şükür şükür diyerek Allahu Teala'ya hamd ve şükretse yine şükrünü hakkıyla eda edemez. Malum oldu ki Allahu Teala'ya şükrün binde birini eda edemez. Allah Teala şefaatlerini nail eylesin.

0: Reklamlar.
1: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Güncel ve kültürel meseleler, edebiyattan sanata, tarihten medeniyete, hayata dair pek çok şey Konuk Odası'nda. Konuk Odası, Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Ahmed er-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz! İbadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım,

Dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver. Yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt, dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür. Allah'ım,

Kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver, bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Mukaddes Kudüs. Kudüs'ün Yahudi'ye baş şehir olması, Beni İsrail'in arz-ı mev'ud hayalinin gerçekleşmesidir. Kudüs'ün Yahudi'ye baş şehir oluşu, Osmanlı Devleti'ni yıkma tasarısının asıl ve nihai hedefe ulaşmasının resmidir. Kudüs'ün Yahudi'ye baş şehir oluşu, Sultan Abdülhamit Han'a karşı işlenen zulüm ve cinayetlerin Yahudiler tarafından düzenlendiğinin kesin ispatıdır. O Abdülhamit Han ki, Beynel Minel Yahudi örgütünce Yahudilerin Filistin'de Osmanlı Devleti'ne bağlı vatandaşlar olarak oturması karşılığında bütün dış borçlarımızın ödeneceği şeklindeki resmi teklifini şiddet ve celaletle reddettiği için adı Kızıl Sultan'a çıkarılmıştı ve bunun üzerine tahttan indirilmişti. Ve Osmanlı'nın yönetimi Siyonistlerin güdümündeki İttihat ve Terakki fırkasına verilmiş, 10 yılda Balkanlar ve Trablus elden çıkmıştı. Devlet, 1. Dünya Savaşı'na itilmiş, İslam Birliği ortadan kaldırılmıştı. Bunun için Orta Doğu, emperyalistler tarafından işgal ve taksim edilmiştir. Bunun için taksime uğratılan Orta Doğu'da birbirine muhalif devletler kurulmuş, başlarına emperyalizmin adamı kadrolar getirilmişti. Orta Doğu ülkelerine göstermelik bağımsızlıklar verilmesi, ardından Birleşmiş Milletler kararıyla Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması, safha safha Abdülhamit Han'dan ve onun temsil ettiği İslam Birliği davasından intikam almaktan başka nedir? O Birleşmiş Milletler ki şimdi de İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngören kararın sahibidir ve dahi Kudüs'ün baş şehir olarak ilanına muhalefet ediyor. Ne iğrenç bir oyun. Tavşana kaç, tazıya tut politikası. Birleşmiş Milletler nasıl ki Yahudi amaline hizmet sadedinde Filistin'i Yahudi'ye teslim ettiyse, şimdi dahi aynı hizmete amade sadedinde Kudüs'ün başşehir ilanına itiraz ediyor. Şimdilerde başını Amerika çekiyor bu iğrenç oyunun. Amerika hem İslam ülkelerine şirin görünerek buralardaki sömürüsünü pekiştirmeye bakıyor bu tutumuyla, hem de öte yandan İsrail'i beslemeye, kuvvetli tutmaya, yaramayan göstermelik bir jestle de İslam ülkelerinin gönlünü hoş etmeye oynuyor. Sözle İsrail'i haksız gösteren Amerika, fiiliyatta İsrail'in ta kendisidir. Başta Amerika olmak üzere bütün kızıl ve kara emperyalizm, İslam milletinden intikam almaktadır. İsrail'i destekliyor dünya emperyalizmi. İsrail'i güçlü ve saldırgan halde tutarak, İslam ülkelerinin daimi bir savaş ortamı içinde yaşamasını sağlıyor. Orta Doğu ülkeleri emperyalizmin en pahalı silah müşterisidir. Emperyalizm, petrole ödediği parayı silah satarak geri alıyor Müslümanlardan. Satılan silahların nispeti ise hiçbir zaman için İsrail'e eşitlenmiyor. Emperyalistler milyarlarca dolara sattıkları bu silahları İsrail aracılığıyla imha ettirerek sürekli olarak sömürmekte ve iflah olmamaktadır Müslüman ülkeleri. İsrail, dünya emperyalizminin Müslümanların içine soktuğu her kundağın fitilidir. İslam ülkeleri bu evrensel çarkı değiştirici ayrı bir kurtuluş yoluna koyulmadıkları sürece bu oyun devam edip gidecektir. Müslümanlar düşmanlarının sadece İsrail değil, bütün bir küfür dünyası olduğunu kavramalıdır. Küfür dünyasından alabildikleri silahlarla İsrail'i, yani küfür dünyasını mağlup edemeyeceklerini bilmelidirler. Müslümanların aldıkları her silah, emperyalizmin amaçlarına hizmet etmekten başka bir işe yaramamaktadır. Kafirlerin Müslümanlara kendilerini yenik düşürtecek silahları vermeleri mümkün mü? Müslümanları ancak

İsrail'e karşı hacil düşürecek nispette donatır onlar, şimdiye kadar olduğu gibi. Müslümanlar kendi silahlarını kendilerinin yapabildikleri güne kadar galebe çalamazlar İsrail'e, emperyalizme. Kudüs'ün baş şehir yapılması, İslam ülkelerinin silah satıcılarına yine milyarlarca dolar ödemeleri için bir manevradır. İslam ülkelerinin başında bulunan kukla idareciler, bu silah alımı çabalarında kendi haklarını da peşlerine takmanın vesilesini bulmuşlardır. Halk, Kudüs'ün kurtarılması heyecanına düşerek başlarındaki hükümetlerin silah alımı eylemlerini candan destekleyecektir. Yani dünya emperyalizmi, siyasi ve ekonomik çıkarlarını temin yolunda Müslüman haklarını da elde etmiş bulunuyor şimdi. Müslümanlar Kudüs'ün yasıyla kıvranırlarken, emperyalistler kasalarını dolduracaklar ve kukla yöneticilerse bu yası istismar ederek rollerini oynamayı sürdüreceklerdir. Kudüs'ün baş şehir olması, İslam'dan öç alma hamlesidir. Ama bu öç alma, yeryüzü Müslümanlarının bilinçlenmesinin de mihrakı olacaktır mutlaka.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
2: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Neredeyse 1200 yıllık köklü bir birikimden, hafıza ve kurumsal tecrübeden söz ettiklerine dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti. Bu yönüyle Sayıştay Başkanlığımız devletimizin devamlılık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü bir müessesedir. Kamuda hesap verme sorumluluğuyla mali şeffaflığa katkı sağlamak üzere denetim, yargı ve rehberlik faaliyetlerini yürüten Sayıştayımızı tebrik ediyor, mensuplarına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Bu çatı altında devletine ve milletine hakkıyla hizmet eden, dünya defterini kapatıp ebedi aleme irtihal eden Sayıştay mensuplarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Bugüne kadar Sayıştay'da vazife üstlenmiş, bu kuruma yıllarca emek vermiş, bilgisiyle, birikimiyle, en önemlisi de kutsal bir mesuliyet bilinciyle bu ailenin yeni fertlerine örnek olmuş emekli Sayıştay mensuplarına şükranlarımı ifade ediyorum. Görevlerini yüksek bir şuurla ve geçmişten devraldıkları bu zengin mirasın hakkını tam olarak ifa eden hali hazırdaki Sayıştay çalışanlarına vazifelerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Milletin dişinden tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırladıklarını anlatan Erdoğan şunları kaydetti. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halka

Kın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık. Şunu da söylemek isterim ki tamahkarlar ve beceriksizler kadar kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. Geçen hafta 66. yıl dönümü geride kalan 27 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye'yi de geride bırakmıştır. İşte en son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan makamı, ünvanı, mevkii ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi kırmızı çizgimizdir dedi. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz, kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın, hepimiz sorumluyuz değerlendirmesini yaptı. Değerli dinleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile güçlü koordinasyon içinde suç ve suç gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı amansız bir takibat gerçekleştirdiklerini vurguladı. İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik ifadesini kullanan Gürlek şunları kaydetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 269 mağdurdan 600 milyon lira zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiş, suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen bir diğer başarılı operasyonda ise vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar lira para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır. Başarılı soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik eden Gürlek, siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmaların aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda ekipler şüphelilerin banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 89 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da hizmet içi eğitim merkezinde düzenlenen kaymakamlara yönelik hizmet içi eğitim seminerinde yaptığı konuşmada, seminerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, devleti temsil eden kaymakamlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ortaya konulan Türkiye 100 yılı hedefleri

temposunda bir araya geldiklerini söyledi. Bakan çiftçi, 40 yılı aşkın süredir mücadele edilen bölücü terör örgütü ve uzantılarının ülkenin aydınlık geleceğine gölge olduğuna işaret ederek şunları kaydetti. Ancak devletin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye süreci bu meselenin ülkemizin gündeminden tamamıyla çıkarılması bakımından tarihi bir nitelik taşımaktadır. Terörsüz Türkiye vizyonu milletimizin huzurunu ve güvenliğini önceleyerek büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım, Kerim Devlet Aklı'nın stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz, terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına gelmez. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz. Bu noktadan hareketle mülki idari amirlerimiz bu politika doğrultusunda huzuru ve güvenliği daha da güçlü kılma adına her zamankinden daha fazla çalışmak ve gayret göstermek durumundadır. Yeni nesil organize suç örgütlerinin teknolojik imkanlardan faydalanan, uluslararası bağlantılar kuran, farklı suç alanlarında faaliyet gösterebilen hibrit yapılara dönüştüğünü ve uyuşturucu gelirleri, kara para aklama, silah kaçakçılığı, düzensiz göç, dijital suçlar ve terör finansmanı gibi alanları da besleyebildiğini kaydeden Bakan Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü. Göz aydınlığı çocuklarımız ve gençlerimiz bu tehdidin en hassas hedef kitlesidir. Dijital platformlar, çevrimiçi oyun ağları ve sosyal medya üzerinden oluşan manipülasyon alanları, suç örgütlerinin etki alanına girmeleri bakımından ciddi riskler doğurmaktadır. Bu nedenle mücadelemizi operasyonel boyutta sürdürürken, aynı zamanda önleyici güvenlik anlayışıyla hareket etmek durumundayız. Yeni güvenlik anlayışımız, olay olduktan sonra müdahale eden değil, riski önceden gören, suçu oluşmadan engelleyen, veriyi analiz eden ve sahadaki koordinasyonu güçlendiren bir yaklaşıma dayanmaktadır. Mülki idari amirlerimizden beklentimiz, yerel düzeyde risk alanlarını doğru analiz etmeleri, kurumlar arası koordinasyonu sağlamaları, aile, eğitim, sosyal hizmet ve güvenlik birimlerini aynı masa etrafında buluşturmalarıdır. Uyuşturucu sebebiyle kaybedecek tek insanımıza dahi tahammülümüz yoktur diye konuştu. İçişleri Bakanlığı terör örgütü DAEŞ'e yönelik Jandarma Genel Komutanlığı'nca 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda terör örgütü DAEŞ'e üye oldukları terör örgütüyle iltisak kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DAEŞ'in propagandasını yaptıkları tespit edilen 70 şüpheli yakalandı. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 82 zanlıdan 59'u gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile yürütülen soruşturma kapsamında kapalı devre yasa dışı bahis, kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 21 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı hatırlatıldı. Yasa dışı bahis sitesi kapalı devre sahipleriyle para nakline aracılık eden kişiler yönünden soruşturmanın derinleştirildiği kaydedilen açıklamada şüphelilerin ifadeleri, ele geçirilen dijital deliller ve hesap hareketleri üzerinden yapılan teknik incelemeler neticesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan rapor talep edildiği aktarıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye değerlendirmede bulundu. ABD Başkanı Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılımına ilişkin soruya, bildiğimiz kadarıyla evet katılmayı planlıyor cevabını veren Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD'nin ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığını

...dına dair hiçbir belirti göstermediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. ABD müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz dedi. Bakan Fidan, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin desteğini vurgulayarak her iki tarafında ateşkesi uzatmak için samimi bir çaba içinde olduğunun altını çizdi. Ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik saldırılarının bu görüşmeleri baltalayabilecek önemli bir risk oluşturduğuna işaret eden Fidan, Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına inanıyorum. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorlar ancak İsrail'in niyetinden emin değilim dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği işbirliğiyle 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek İstanbul Sıfır Atık Festivali öncesinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Festival alanında gerçekleştirilen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş katıldı. Toplantıda konuşan Ağırbaş, festivalin yalnızca bir etkinlik organizasyonu olmadığını, İstanbul ve Türkiye'nin geleceğine yönelik büyük bir toplumsal dönüşüm hareketinin parçası olduğunu söyledi. İstanbul Valiliği İşbirliği ile 1-7 Haziran tarihlerinin İstanbul Sıfır Atık Haftası ilan edildiğini belirten Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte karşılık bulan bir marka haline geldiğini vurguladı. İstanbul Valisi Davut Gül de önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını ifade ederek, Sıfır Atık Hareketi'nin Emine Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde küresel bir karşılık bulduğunu hatırlattı. Vali Gül, amacımız İstanbul'umuzu sıfır atığın başkenti yapmak. Olur mu olur? Bizim vakıf kültürümüz israf etmemenin aslında sıfır atığında temellerini oluşturan bir hareket diye konuştu. İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bayrampaşa'daki bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 30 kilogram uyuşturucu, 21 kilogram katkı maddesiyle iki hassas terazi ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerde bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunu hallettiğini, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi. Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'la müzakerelerde ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini iddia etti. Bu durumun İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı. Trump, İran'la olası barış anlaşmasının askeri zaferden daha iyi olacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde tamamlanacağına ve anlaşmaya varılacağına işaret etti. ABD Başkanı Trump, bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran'la anlaşmaya varmadığının altını çizdi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait insansız hava aracının güneydeki Nebatiye kentine bağlı Cipşit beldesinde fidanlıkta çalışanlara hedef aldığı saldırıda Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. İHA saldırıları ayrıca Nebatiye'nin Tul beldesine bir motosikleti ve bir aracı hedef aldı. Bu saldırılarda da 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail'e ait bir İHA'nın sabah saatlerinde Haruf Tul kavşağında bir aracı hedef aldığı ancak isabet sağlayamadığı, ardından aracı kale kavşağına kadar takip ederek düzenlediği 2 saldırıyla vurduğu ve sürücünün hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail ordusunun sabah saatlerinde Nebatiye kentinde bir araca düzenlediği saldırıda da bir diş hekimi babayla oğlu ve kızı hayatını kaybetmişti. Diğer yandan İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Kefer Sir beldesindeki sivil savunma merkezine hedef alarak binayı tamamen yıktı. Merkezin birkaç gün önce personelden tahliye edildiği belirtildi.

0: De. İtalya'nın güneybatısındaki Kalabriya bölgesi açıklarında gece saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre deprem, Kalabriya bölgesinin yaklaşık 40 kilometre açıklarında yerel saatle 00.12 civarında meydana geldi. 6.2 büyüklüğündeki deprem 250 kilometre derinlikte kaydedildi. Yerel basına çıkan haberlerde güçlü sarsıntının ardından yapılan ilk incelemelerde depremin can ya da mal kaybına neden olmadığı, ancak Kalabriya, Sicilya ve Puglia gibi bölgelerde yaşayanlarda endişeye yol açtığı belirtildi. Gana'nın Volta vilayetinde yolcu taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Gana Ulusal İtfaiye Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Volta vilayetindeki Pekistame karayolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyona çarptığı belirtildi. Kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Filipinler'de inşaat halindeki 9 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Yerel basındaki haberlere göre yetkililer, ülkenin Luzon bölgesindeki bir binanın 24 Mayıs'ta çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalanlardan bazılarının cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini belirten yetkililer, 3 kişinin halen kaybolduğunu, arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 16-32, Edirne 16-29, Kocaeli 18-32, Çanakkale 19-28, Balıkesir 13-33 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 18-33, Aydın 18-33, Manisa 18-34, Denizli 19-33, Muğla 13-28, Uşak 13-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 12-27, Konya 14-28, Kayseri 11-26, Sivas 10-23, Eskişehir 13-29, Nevşehir 12-23 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 16-21, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 5-20, Erzincan 10-25, Malatya 12-28, Van 9-21, Hakkari 13-24, Kars 4-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Adıyaman 18-32, Diyarbakır 12-32, Şanlıurfa 18-35, Gaziantep 16-32, Mardin 20-29 ve Siirt 15-29 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Parkta bir öğle vakti. Ramazan Teknikel. Boya sandığı parkın hemen girişindeydi. Oturacak tek boş yer boyacının yanındaki bankta vardı. Durup dururken, köyde hiç mi toprağın yoktu? Ne diye kente geldin ki? Diye sordum. Benimki de düpedüz patavatsızlıktı. Adamı hiç tanımıyordum bile. Şaşırdım doğrusu. Adam ne sinirlendi ne de ters bir yanıt verdi. Olağan bir soruya yanıt veriyormuş gibi hem de oldukça kısık bir sesle, "Bizimkilerin toprağı

toprağı kendilerine yetmiyordu. Dört kardeşe nasıl yetecekti? Dedi. Haklısın, dedim. Mayıs'ın ortaları olmasına rağmen oldukça serin bir hava vardı. İki güvercin, boyacının sandığının yanına kadar geldi. Buralardan mısın? Dedim. Yüzünde, be adam, sana ne benim nerelerden olduğumdan? Nereliysem nereliyim, der gibi bir anlam oluştu ya da bana öyle geldi. İsteksizce, sayılır, dedi. İki genç kız az önce boşalan tam yanındaki banka oturdu. Gelirken sinirlice ve yüksek sesle yaptıkları konuşmalarını oturduklarında yine sürdürdüler. Vakit öğleye geldi, hava Nisan ayı gibi, dedim. Nisan ayı gibi olsa ne olur, Mayıs ayı gibi olsa ne olur, işin mi yok senin be adam, boş konuşup duruyorsun, der gibi yan gözle bana bakarak sadece öyle, dedi. Hemen yanımızdaki banka oturan iki genç kızın tartışma sesleri artmıştı. Adamın kulağı onlardaydı. Güvercinleri ürkütmemeye özen gösterdi. Yanındaki çantadan küçük bir ekmek kırıntısı çıkararak az öteye attı. Güvercinler önce ürker gibi yaptı, sonra ekmek kırıntısı atılan yere yöneldiler. Aynı yere birçok güvercin daha uçuşup geldi. Tartışan kızların ikisini de sanki bir yerlerden tanıyordum. Bir iş yerinde mi görmüştüm, bir başka yerde mi görmüştüm tam kestiremedim ama tanıdığım kesindi. Adam kızlara şöyle göz ucuyla bir bakış attı. Peki kış günleri ne yapıyorsun? Dedim. O zamanlar ne yapıyorsun? Boyacılık da yapılmaz ki karda kışta. Sana ne be adam? Der gibi düşündüğü kesindi. Emekliyim ben, dedi. Yoksa bu işle destek oluyor işte bu da. İki kız neredeyse saç saça baş başa girişeceklerdi. Düşünüyordum ama bir türlü çıkaramıyordum. İkisini de daha önce gördüğüm kesindi. Kesin bir yerlerden tanıyordum ama nereden? Güvercinler az ileride saçılan bir sebile doğru hızla uçuştular. Emeklilik fabrikadan mı? Bulduk belayı diye düşünüyor olmalıydı. Apartman görevlisiydim. Yani kapıcılık mı diye sormadım. Daha önceleri duymuştum. Birçok kapıcı kendilerine kapıcı değil de apartman görevlisi denmesini istemiş. Bu da onlar gibi düşünüyor olabilirdi. Aslında kızlar bir yandan söz yarışı yaparken çaktırmadan da adama bakıyordu. Bir şey mi soracaklar yoksa tanıyorlar mıydı? Bir türlü çıkaramıyordum. Nerede görmüştüm ben bunları? Belleğimi bir daha zorladım. Hayır, bir türlü çıkaramadım. Ama kesin daha önce görmüştüm. Hatta çok kez görmüştüm. İki güvercin daha sandığının yanına yarım metre kadar yaklaştı. Boyacı çantasından bir parça ekmek kırıntısı daha çıkarıp güvercinlere attı. Güvercinler bu kez gelmeye pek istekli davranmadı. Uzanıp aldı, az ileriye doğru attı ekmeği. Boyacının yaşında biri ayakkabılarını boyatmak için boya sandığının önüne gelip oturdu. Boyacı önce çoraplarına boya değdirmemek için ayakkabıyla çorap arasına ince bir naylon parçası yerleştirdi. Adı var mıydı bu yerleştirdiğinin? Bir an düşündüm ama bulamadım. Adam ayakkabısı boyanırken gazetesini okudu. Boyacı tekini boyadığını duysun diye ayakkabı çekeceğiyle sandığı tıklatıp adamın ayağını değiştirmesini istedi ve öteki tekini de boyadı. Sonra cilalayıp fırçaladı. Aralarında tek kelime konuşmadılar. Adam daha önce hazırladığı parayı verip gitti. Sanki tetikte bekliyormuş gibi, ''Çok oldu mu köyden geleli?'' diye sordum. ''Sorgu yargıcı mısın be adam?'' diye içinden geçirdiği belliydi. ''Oldu bir 35 yıl kadar.'' derken yönünü benden çevirdi. Son soruyu oldukça isteksiz yanıtladı. ''Başka soru sorma, bak canını sıkacak bir söz söylerim.'' dercesine yüzüme baktı. Biliyordum. Zaten benim yaptığım baştan beri patavatsızlıktı. Kızların söz dalaşı bitmiş, sessizce oturuyorlardı. Belki de anlaşmışlardı. Ya da bu şekilde tartışmakla anlaşamayacaklarını düşünerek birbirlerini yemekten vazgeçmişlerdi. Az sonra da ayrıldılar. Adam fırçalardan birini çıkararak kendi ayakkabılarını fırçalamaya başladı. Son bir soru daha sormadan duramadım. Aslında soru da değildi bu. Ters bir yanıt verse bile kabul edecektim. ''Az önceki kızları sanki bir yerlerden tanıyorum ama bir türlü çıkaramadım.'' dedim.
Adam

Sanki bunun soracağım son soru olabileceğini anlamıştı. Bir markette çalışıyorlardı, oradan görmüş olabilirsin, dedi isteksizce. Sonra yaptığı açıklamaya üzülmüş gibi durup sustu. Demek kızları o da tanıyordu. Herhalde nasıl olsa olan oldu, bari tam açıklayayım diye düşünmüş olmalı ki, ben daha başka bir soru sormadan, ikisi de benim kızlardı. Bir hafta kadar önce işten çıkardılar. Onlar da sinirlerinden birbirlerini yiyip duruyorlar işte, dedi. Hava giderek ısınmaya başlamıştı, kalktım.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Ehil ile sohbet cana aydınlık, ehil olmayanla sohbetse cana ateştir. Doğru söyle, ayıp arama. Yalana benzeyen doğruyu da söyleme. Tecrübe sahibi yaşlılara saygı göster. Öğrenmekten utanma. Bıraktığını alma, yapmamışı yapmış sayma. Minneti bırak ve minnet etme. Dedikodu ve yalan söylemeye kendinde yol verme. Her kime tamah ettiysen onun kölesi oldun. Her kime minnet ettiysen onun amiri oldun. İş iyi amelle değişir. İş hakkın kabul ettiğidir. Sufi soylu olanlar, nezaretim altında yetiştirilmen için sana karşı insanlar,

İnsanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi bıraktım. Kaderi üzere doğmuşlardır. İtaati bırakma. Yaptıysan da değer biçme. Sufiler hizmeti batırmazlar. Aksine bütün dünyadan daha da süslerler. Fakat yaptıkları zaman da saymazlar. İçinde şükür olmayan her nimet bu dünyanın lezzetidir. İçinde sabır olmayan her şiddet ve mihnet ebedi ziyandır. İçinde ilim ve ihlas olmayan her itaat ise yaşamı rüzgara savurmaktır. Bana kibir getiren itaatten bizarım, yakınırım. Beni özre getirecek günahın kölesiyim. İnkar etme. Çünkü inkar etmek kötüdür. İnkar eden bu işten mahrumdur. Sahip olandan ve istemeni isteyenden iste. Sahip olmayandan ve istemenden korkandansa isteme. Halkın sıkıntısı her zaman üç şeyden olmuştur. Zamanından önce isterler, kısmetten fazlasını isterler ve başkalarının olanı kendilerinin olsun isterler. Senin rızkın başkalarınınkinden ayrı olduğuna göre çektiğin bu boş sıkıntı nedendir? Ayağın varsa onun yolunda at. Başın varsa onun kemendine at. Övgüye değeceğin şekilde yaşa ve dua edeceğin şekilde öl. Her yerde lokma atıştırırsın, riyayla ibadet edersin. Heva ve hevesine uyarak muhabbet beslersin. Allah'tan da istersin. Ne sevdalı adamcağızsın. Sahip olan saklar, sahip olmayansa satar. Eğer gireceksen kapı açık, girmeyeceksen Allah'tır hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Dervişten sadece iki işaret kalmış. Gözde yaş ve nefeste ateş. Bidayet yani başlangıç hep dert ve niyazdır. Nihayet hep naz ve sırların keşfidir. Abdullah'ın gençliği kızgın ateştir. Ondan dolayı onun ilminin evi meşale doludur.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam.

0: burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Takvim, Arefe, 9 Zilhicce 1447, 26 Mayıs Salı, Kurban Bayramı'nın birinci günü, 10 Zilhicce 1447, 27 Mayıs Çarşamba. Bayram Arefesi. Arefe günü Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi, Zilhicce ayının 9. günüdür. Bu günü ibadetle geçirmek, oruç tutmak çok faziletlidir. Arafat ve Arefe kelimeleri aynı kökten gelen kelimelerdir. Arafat, haccın şartlarından olan vakfenin yapıldığı yerin adıdır. Hacılar, durmak, beklemek gibi anlamlara gelen vakfe görevlerini yapmak için Mekke yakınlarında tepelik bir alan olan Arafat'taki bu vazifenin zamanına, yani Kurban Bayramı'nın bir gün öncesine Yevmül Arefe dilimize geçen haliyle de Arefe veya Arife denilmiştir. Arefe günü duaların karşılık bulduğu bir gündür. Resulullah aleyhissalatu vesselam Arefe günü vakfe görevini yaparken en çok şöyle dua ederdi. Allah'ım, söylediğimiz ve söylediğimizden daha hayırlı olan hamd sanadır. Namazlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm senin için, dönüşüm yalnız sanadır. Mirasım yalnız senindir. Allah'ım, kabir azabından, göğsün vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Rüzgarın getirdiği hayırdan istiyor ve rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınıyorum. Tirmizi, Deavat 93. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arefe günü gelince Allah Teala rahmetini yayar. Hiçbir günde o günde olduğu kadar cehennemden azat edilen olmaz. Arefe gününde kim Allah Teala'dan dünya ve ahiret ihtiyacını isterse o bu dileği yerine getirir. Arefe günü oruç tutmak, geçmiş bir senenin ve gelecek bir senenin günahlarına kefarettir. Müslim, Hac 346. Kurban Bayramımız. Yüce Allah'ın ihsanıyla müminler için sevinç ve rahmet vesilesi olmak üzere seçilen bir vakte doğru ilerliyoruz. Kurban Bayramı'na. Ümmet olma şuurumuzun tazelendiği günler olan bayram günleri, müminlerin yakın ya da uzak olsun, kardeşleriyle bir veya beraber olduğu ortak sevinç günleridir. Sözlükte yakınlaşmak, yakın olmak manasına gelen kurban, dini bir kavram olarak Allah Teala'nın rızası için ibadet maksadıyla belli bir vakitte belli şartları taşıyan bir hayvanı belli bir usulle boğazlamak demektir. Bu şekilde boğazlanan hayvana da kurban adı verilir. Her amelde olduğu gibi kurban ibadetinde de öncelikle niyet esastır. Nitekim niyet konusunda Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz, amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği neyse eline geçecek olan ancak odur. Buhari İman 1 buyurur. Kurban ibadeti

ile ilgili ayet-i kerimede de onların, kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları, kurbanlık hayvanları, sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'a tekbirde bulunasınız. İyilik edenleri müjdele. Hac 37 buyurulur. Bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki, kurbandan maksat et ya da bir geleneği yaşatmak değildir. Kurban ibadeti, kulun Cenab-ı Hakk'a yakınlaşma gayretinin, takva ve teslimiyetinin bir ifadesidir. Kurban ibadetinin mahiyetini ve kurbanla müminlerin nail olduğu rahmeti anlamak için şu hadis-i şerif akılda olmalıdır. Ademoğlu, kurban bayramı günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir iş yapmamıştır. Şüphesiz kesilen o kurban, kıyamet günü boynuzları ve kıllarıyla gelir. Yine şüphe yok ki, kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında kabul görür. Öyleyse gönüllerinizi kurbanla hoş edin. Tirmizi, Edahi 1. Resulullah aleyhissalatu vesselam hicretin ikinci senesinde Zilhicce'nin 10. günü müminlere 2 rekat namaz kıldırdı ve hutbe okudu. Bu hutbede kurbanı emretti. Kendileri de o gün 2 koç kurban etti. İlk kurbanı keserken buyurdu ki, Allah'ım, bu senin birliğin ve senden bana gelenlere iman eden ümmetimin adınadır. İkinci kurbanı keserken de Allah'ım, bu da Muhammed ve Muhammed'in ev halkının adınadır buyurdu. İbni Hişam, Es-Sire 3-58-59. Bayram gecesi ve günlerinde yapılması müstehap olan şeyler. Bayram gecelerini dua ve ibadetle ihya etmek, kaza namazı kılmak, Kur'an okumak ve Allah Teala'dan af ve mağfiret dilemek. Çünkü duaların makbul olduğu gecelerden biri de bayram geceleridir. Bayram sabahı erken kalkarak yıkanıp temizlendikten sonra namaza gitmek. Güzel koku sürünmek, temiz ve yeni elbise giyinmek. Güç yetiyorsa namaza yürüyerek gitmek. Güler yüzlü ve sevinçli görünmek. Yoksullara çokça sadaka vermek. Bayram namazına giderken yolda tekbir getirmek. Kurban kesecekse kurban etinden yiyinceye kadar oruç tutuyormuş gibi bir şey yiyip içmemek. Kurban etinden iftar etmek. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam böyle yaparlardı.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Radyo 15. Radyo 15. Sunar. Arkası yarın. Arkası yarın.
2: Denizler hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Ses montaj Aydın Altay. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı.

Paganini, Mehmet Akman, Aydın, Aziz Molla Aziz, Hatice, Arzu Çağlar, Salih, Emrullah Uzun, Murat, Fikret Bayraktar.

0: Pizarro'ya adeta şeytan yardım etmiş, aniden Naxoslu'nun ve Danilo'nun Barbaros'un adamları olduğunu anlayıvermişti. Öte yandan bütün bu idrakten habersiz olan Hızır ve adamları ne yapacaktı? Naxoslu ve Danilo davet edildikleri yere tek başlarına giderlerse hiç de iyi olmazdı. Pizarro ve adamları planlar yapmaya devam ediyorlardı.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Sen hala kendinde konuşma cesareti bulabiliyor musun? Pes yani.
1: Oldu bir hata. Daha akıllı davranmalıyız değil mi?
2: Ne akıllı davranması? Ben zaten yeterince akıllıyım. Sen kendi adına konuş.
1: Peki.
3: Pizarro, bırak konuşsun. Bence onun aptallığı sayesinde Türkler bizi kandıracakken biz onları oyuna getirecek duruma geldik.
1: Evet, evet, doğru.
2: Sen sus. Tamam, konuş. Ne gıdaklayacaksın gene?
1: Ya Türklerin planı bu akşama kadarsa?
2: Ne demek bu?
1: Yani amaçları bizim bu akşam toplanacağımız yeri öğrenip sonra da oraya baskın vermekse, yani iki kişi değil de hep beraber geleceklerse.
3: Doğru, böyle de olabilir.
1: Tabii ya, her bir şeyi düşünmek lazım.
2: O halde akşam meyhanede 20 tane silahlı İspanyol askeri onları bekliyor olacak.
3: Çok iyi fikir. Ya sonra?
2: Sonrası kolay. Kimsenin ruhu bile duymadan İspanya'ya göndereceğim onları.
0: Venedikli'nin meyhanesi Pizarro'nun evinden pek de uzakta değildi. Tunus'ta evler genellikle bahçeli olduğu için geniş bir bahçe yapmak ve kapısını sokak tarafına değil de arka tarafa bakar inşa etmek saklanmak için büyük kolaylık sağlıyordu. İçeri girildiğinde salona gelene kadar geçilmesi gereken dar koridorlar mermer döşenmişti. Herhangi bir kılıç şakırtısı içeriden duyulacak şekilde zekice tasarlanmıştı. Bununla beraber salon çok güzel döşenmişti. Duvarlarda kıymetli halılar, yerlerde ipek yolluklar bulunuyordu. Venedikli bu tüccar, herkesle ahbaplık eder, muhafızlara para yedirir, güçlü adamlara fıçılar dolusu içki ve gencecik kızlar yollayarak onları kendine zarar vermeyecek bir kıvama sokmayı kolaylıkla başarırdı. Bu akşamda Venedikli tüccarın müşterileri salonda her zamanki yerlerini almışlardı. Pizarro de oradaydı. 15-16 kişiyle beraber geldiği halde içlerinde silahşöre benzeyen kimse yoktu.
2: Bugünden sonra bana dua edeceksiniz.
3: Hayırdır dostum?
2: Çünkü Tunus'u haraca kesen Türk Leventlerini 1-2 saat sonra bizim evin mahzeninde ziyaret edebilirsiniz.
4: Şşt, yavaş konuş. Yerin kulağı vardır.
2: Varsa var. O yerin kulağını da keserim ben.
0: Paganini her sözünden sonra Pizarro'yu alkışlıyor ve övgü dolu sözler söylemeyi de ihmal etmiyordu.
2: Ben tuzak kurmaya çalışanlara böyle çelme takarım.
1: Çok adam tanıdım ama senin gibisini hiç görmedim. Yamansın. Artık hesaplarımızı da sen ödersin.
2: Şimdiye kadar olanları kim ödemişti?
1: Kim olacak? Kardinal Hazretleri.
0: İşin sarpa sarmasından korkan Pizarro, öyleyse yaşasın Kardinal Hazretleri diyerek konuyu kapatmayı tercih etmişti. Çünkü şimdiye kadar cebinden bir altın bile verdiği olmamıştı. Meyhanelerde sarf edilen paralar Tunus sabitlerini kendi saflarına çekmek için harcanıyormuş gibi gösteriliyordu. Paganini Pizarro'ya yaklaştı ve fısıltıyla konuştu.
1: Sipyon meyhanesinden hala haber gelmedi. Acaba Leventleri yenemediler mi?
2: İhtimal bile değil. 30 adam bekliyor senin papazla Naxos'un.
1: Neden benim oluyormuş onlar?
2: Olmasın mı?

0: Ya onlar gerçekten döndülerse? Yani Hristiyanlıklarını hatırlayıp bize gerçekten yardım etmeye niyetlendilerse?
1: Hadi oradan be!
0: O halde neden hala zafer haberi gelmedi?
1: İstersen kalk gidelim meyhaneye.
0: Ya Oruç Reis bütün adamlarını toplayıp gitmişse? Arkadaşının dahi kellesini almış, meyhanede kimseyi sağ koymamışsa?
1: Bir sussana sen! Çok canımı sıkıyorsun bu aralar.
0: Ben sadece aklıma gelen ihtimalleri söylüyorum.
1: Kalk, Sipion meyhanesine gidiyoruz. Görelim bakalım kim ölmüş, kim kalmış.
2: Türklere gönderdikleri meyhaneye, yani Sipion'a gitmek hepsine mantıklı geldi. Orada bir sürü adamları vardı. Muhakkak Türkleri yenmişlerdi ama bir de gözleriyle görüp bir zerre hava atacaktı herkese. Son lokmalarını ağzına atıp ayağa kalktılar ki korkunç bir ses koridorlarda yankılandı. Pencerelerden içeri Türk leventleri tek tek girdiler. Önce Aydın, yanında Hasan ve Murat daldı. Onları dört levent takip ediyordu. Diğer taraflardan da dörder beşer girmeye başladılar. Herkes donup kalmıştı. Burayı nasıl bulmuş olabilirlerdi?
3: Sizi beklettik mi beyzadelerim? Kusura bakmayın.
1: Ne duruyorsunuz? Çekin kılıçlarınızı. Marco sen sağma. Victoria sen de soluma. Seni düzenbaz. Bir de alay edersin ha.
2: Diyerek Hasan'ın üstüne saldıran Pizzarre'nin bir kolu etkisiz hale getirilmişti. Pizzarre'nin adamları hala uyanamamış, şaşkın tavuk gibiydiler. Halbuki çok kılıç tutmuş tecrübeli kişilerdi. Sonra akılları başlarına gelip savaşmaya durdular ama kısa sürdü. Birkaç kişi etkisiz hale getirilip diğerlerine kılıç bıraktırıldı.

0: Hasan, benim konakta mühim bir işim var. Sen bunları limana götür. Danilo da benimle gelsin.
1: Hayırdır abi, ne işi? Reis talimat verdi. Hep beraber gidecektik.
0: Öyle icap etti.
2: Aydın konuşurken tıkanıyor, güçlükle nefes alıyordu. Hasan, onun yaralandığını geç de olsa anladı ve hemen Danilo'ya haber vermeye koştu.
1: Danilo, Aydın yaralanmış. Çok kötü.

0: Bizzade'nin ağır yenilgisinden sonra yeterince sevinemediler. Zira Aydın göğsünden yara almış ve yara oldukça derine işlemişti.
1: Aydın nasıl Danilo?
2: Doktor durumu kritik diyor reis.
3: Ne biçim doktormuş o? Ya hayır söyle ya da sus. Lafını bilmez miymiş?
1: Abi çok üzüldüm farkındayım. Ama doktor ne biliyorsa onu söylemek zorunda.
4: İşte böyle reis. Adamın bize kötü kötü bakmasından şüphelendik.
1: Senin o pot kırdın dediğinden sonra mı böyle bakmaya başladı?
4: Evet, ben dedim bu adam bize inanmadı. Danilo inandı dedi. Böyle tartışırken geri dönüp onları dinlemenin daha akıllıca olduğuna karar verdik.
1: Evet, gerçekten de çok akıllıca.
4: Eve pencereden girip üst kata çıkan merdivenin altına saklanınca bütün planlarını öğrenmiş olduk.
1: Aferin size. Çok akıllıca davranmışsınız.
4: Oruç reis hep der zaten. Savaş bilek işi olduğu kadar akıl işidir de.
2: Aydın iyileşiyor.
4: Gerçekten mi?
2: Evet. Gözlerini açtı ve bir şeyler yemek istedi.
1: Çok şükür Allah'ımıza onu bize bağışladı.

0: Derya mevsimi başlamak üzere olduğundan Halkutvat Limanı'nda yoğun çalışma temposu vardı. 4 yeni gemi donatılıyordu. Bu yıl Türk korsanları Akdeniz'de iyiden iyiye görünmek istiyordu.
1: Akdeniz adalarını allak bullak edeceğiz.
2: Girmediğimiz yer kalmayacak.
0: Batı Akdeniz adalarına adımızı duyuracağız.

0: Sen de mi geldin Süleyman Reis?
1: Evet, ben de geldim. Böyle bir günde sizi yalnız bırakır mıyım?
2: Kardeşimi nereye bıraktın?
3: Sen artık kardeşini düşünme. O Süleyman Reis'in himayesinde.
1: Dona evde. Nerede olacak ki?
2: İyi hadi ihtiyar damat. Bir el at da şu direği takalım.
4: Konağın selamlık kısmında Aydın'la onun tedavisine bakan Danilo'dan başka kimse bulunmuyordu. Fazla kan kaybetmesine ve doktorların umutsuz konuşmasına rağmen Aydın'ın sıhhati gözle görülür bir hızla düzeliyordu. Gündüzleri bahçeye çıkıyor, ağaçların altında Danilo ile beraber oturuyor. Onun Cenova'daki maceralarına dair hikayeler dinliyordu. Aydın birkaç defa Maria'ya da tesadüf etmiş ve onunla konuşmuştu. Maria çok zeki bir kızdı. Kısa zamanda Türkçeyi öğrenmişti. Türk korsanlarının eline düştüğünden de hiç müteessir değildi. Ona ailesiymiş gibi davranıyorlar. Dışarıdan gelenler de Maria'ya bu büyük konağın kızı nazarıyla bakıyorlardı.
5: Geçmiş olsun Aydın abi.
6: Sağ olasın Maria.
5: Duyunca çok üzüldüm.
6: Eksik olma.
2: Gerçekten de Maria çok üzüldü Aydın.
5: Evet, sana kendi elimle ekmek yaptım.
6: Aferin sana. Ekmek yapmayı kimden öğrendin?
5: Ekmek yapmayı bana Dona öğretti.
6: Eline sağlık.
5: Neyse, ben gidiyorum. Hoşça kal.
2: Çok iyi bir kızcağız bu talihsiz çocuk.
6: Oruç Reis onu yerleştirebilecek bir yer arıyor ama. İlk bulduğunda onu buradan gönderecek.
2: Biliyorum, yaşı biraz büyük olsa evlendirip yollayacak ama o daha çocuk.
6: Biliyordun demek.
2: Oruç Reis'in bir bildiği vardır muhakkak. Ben Maria'yı öz kızım gibi sevdim. Ama Müslümanlığı henüz öğrendiğim için bilmediğim pek çok şey var.
6: Doğru. Çok azimli olmana rağmen bilmediğin daha çok şey var.
2: O sebeple eminim ki benim bildiğimden daha doğru bilir Oruç Baba.
6: Ona şüphen olmasın Danilo. Allah'ın emirlerine uymaya çalışıldıktan sonra Maria mutsuz olacağı bir yere gönderilmez. Sen merak etme.
4: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 18. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım mazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa,

tıkiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta bireyler ve devletler arasındaki ilişkileri belirleyen, daha da önemlisi bireyler ve devletler için hayati önem taşıyan alışveriş aracından, paradan bahsedecek, Osmanlı finans sistemini inceleyecek ve paranın Osmanlı'daki serüvenine şahit olacağız. Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarından itibaren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimine akçe denilmiştir. İlk sikkeye de gümüşten imal edildiği için ak, beyaz, temiz ve parlak para manasında akçe denilmiştir. Ayrıca madeni paranın ham maddesi ve renkler arasında bağ kurulmuştur. Ak kelimesi ve rengi de müsbet yönde bir manaya sahip olduğu için de tercih edilmiştir. Nitekim renginden dolayı altına kızıl ve sarı denildiği bilinmektedir. İlk zamanlar gümüş para manasında kullanılan akçe, 15. yüzyıldan sonra umumi manada Osmanlı para birimi olarak kullanılmıştır. Osmanlı para birimi, Akçe-i Osman adıyla kullanıldığı gibi, padişahların zamanlarına göre değişik isimler almıştır. Bu para Osmanlılara mahsus olup, Selçuklu ve diğer İslam devletlerinin paralarıyla ilgisi yoktur. İlk akçe 90 ayar gümüşten olup 6 krat 1154 gram ağırlığındaydı. Zamanla ayarı düşük ve değişik ağırlıkta akçelerde basılmıştır. Umumi olarak bir yüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibaresiyle bu ibarenin dört tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört halifesinin ismi, diğer yüzünde de parayı bastıran padişahın ismi, basılış yeri, tarihi ve Osmanlıların mensup oldukları kayı boyunun damgası bulunurdu. 15. asırdan itibaren para manasında kullanılan akçeye lala yörgüç akçesi, avarız akçesi, geçer akçe, kalp akçe gibi çeşitli adlar verilmiştir. Ayrıca değer düşüşü neticesinde züyuf akçe, kırpık akçe, kızıl akçe, çil akçe adlarını da almıştır. Çürük akçe deyimiyle kullanılan para ise bakır sikkeyi ifade etmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Selçuklular veya diğer devletler tarafından bastırılan çeşitli paralar kullanılıyordu. İlk Osmanlı sikkesini Osman Gazi bastırdı. Bu gümüş para 15 milimetre çapında ve 0,68 gram ağırlığındaydı. Basıldığı yer ve tarihi belli olmayan bu paranın yüzünde Darebe Osman bin Ertuğrul ibaresi yazılıydı. Mevcut en eski Osmanlı akçesi, 2. Osmanlı padişahı Orhan Gazi tarafından bastırılmıştır. Orhan Gazi devrine ait en eski akçe 1327 tarihinde Bursa'da bastırıldı. Bu Osmanlı akçesinin bir tarafında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibaresiyle etrafında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhun isimleri, diğer tarafında ise Orhan bin Osman ve basıldığı yeri gösteren Bursa ismi, altında ise Orhan Gazi'nin beyliğe geçişinin 3. senesini işaret eden siyakat rakamıyla 3 sayısı ve kenarlarında da paranın basıldığı yıl olan Hicri 727 ile Osmanlıların mensubu.

kayboldukları Kayıboyun'un damgası vardı. Orhan Bey zamanında tarihsiz ve üzerindeki yazılar, geometrik motiflerden müteşekkil bir çerçeve içine alınmış, İlhanlı paralarına benzer paralarda basılmıştır. Çerçevesiz olup üzerinde Orhan Halledallahu Mülkehü ibaresi yazılı bulunan akçeler daha sadeydi. Basıldığı yer ve tarihi belli olmayan bu akçelerin, Orhan Gazi'nin beyliğinin idaresini ele aldığı ilk senelere ait olduğu kuvvetle muhtemeldir. Orhan Gazi'den sonra padişah olan Murad Hüdavendigâr zamanında gümüş akçeler bastırıldığı gibi, üzerlerinde basılış yeri bulunmayan pul, fels ve mangır özelliğinde bakır paralar da basıldı. Yıldırım Bayezid zamanında basılan gümüş ve bakır paralar üzerinde darp yeri yoksa da tarih mevcuttu. Basılan bu gümüş paraların ayarı %90'dı. Bu padişah zamanında devletin altın parası bulunmadığı için Venediklilerin altın dukası kullanılıyordu. Bir Venedik dukası 40 akçe değerindeydi. Fetret devrinde Musa Çelebi Edirne'de kendi adına para bastırdı. Yıldırım Bayezid'in büyük oğlu Süleyman Çelebi de kendi adına bastırdığı paranın üzerine tuğra koydurdu. Çelebi Mehmet Han zamanında Amasya, Ayaslu yani bugünkü İzmir'e bağlı Selçuk ilçesinde, Bursa, Edirne ve Seres şehirlerinde basılmış akçeler vardı. Timur Han'ın Osmanlılar üzerinde hakimiyet kurmasından sonra Çelebi Mehmet Han, Hicri 806, Miladi 1404'te Bursa'da bastırdığı paralara kendi adıyla birlikte Timur Han'ın da adını bastırmış ve hakimiyetini tanımıştı. Vezin ve ayar yönünden diğer Osmanlı paralarıyla aynı olan bu paranın bir yüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, Duribe Bursa 806, diğer yüzünde ise Demur yani Timur Han Gürkan, Muhammed İbni Bayezid Han Halledallahu Mülkehu yazılıydı. 10 sene sonra Osmanlı Birliği yeniden kurulup istiklalini kazanınca paralardan Timur Han'ın ismi kaldırıldı. Çelebi Mehmet Han'ın zamanına kadar Osmanlı paralarında hiçbir lakap ve unvan yazılmadığı halde o ilk defa sultan ve han unvanlarını kullandı. Bastırdığı akçelerin üzerine Sultan İbni Sultan Muhammed İbni Bayezid Han ibaresini yazdırdı. Ayrıca Halledallahu Mülkehu ibaresini kaldırıp son Osmanlı paralarına kadar devam eden Azze Nasruhu ibaresini koydu. İkinci Murat Han zamanında da Edirne, Bursa, Ayaslu, Bolu, Ankara, Karahisar, Seres, Tire ve Amasya şehirlerinde akçe bastırıldı. Bursa'da bastırılan ve mangır adı verilen paranın üzerinde II. Murat Han'ın isminin altında Osmanlıların Kayıboyun'dan geldiğini gösteren bir damga vardı. Bu damga sadece Bursa ve Edirne'de basılan paralar üzerinde bulunurdu. Sultan II. Murat Han'ın sağlığında padişah olan Sultan II. Mehmet Han tarafından bastırılan akçenin ölçüsü 6 krattan 5,25 krata indirildi. II. Murat Han İkinci defa tahta geçmek mecburiyetinde kalınca kendi adına 100 dirhem gümüşten 375,5 akçe kestirdi. Fatih Sultan Mehmet Han babasının vefatından sonra 1451'de tekrar Osmanlı padişahı olunca babası zamanında basılan akçeleri tedavülden kaldırarak Edirne, Ayaslu, Bursa, Serez, İstanbul, Üsküp, Amasya, Tire ve Novar gibi şehirlerde 5,25 krat ağırlığında yeni akçeler kestirdi. 1460'da 4,75 krat, 1470'te 4,25 krat, 1481'de ise 3,25 krat ağırlığında akçeler bastırdı. Bütün bu akçelerin ayarı %90'dı. İstanbul ve Novar'da 10 akçelik paralar.

Ruslar bastırdı. Bu akçelerin ön yüzünde Sultanül Berreyn ve Hakanül Bahreyn Es Sultan İbni Sultan ibaresi, diğer yüzünde ise Muhammed İbni Murat Han Halledallahu Mülkehu Duribe fi Konstantiniyye sene 875 yazılıydı. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han zamanına kadar hiç altın para basılmamıştı. 1478'de Sultani adı verilen altın paralar bastırıldı. Basılan ilk altın paranın bir adedi 3510 gram ağırlığında olup 23,5 ayardı. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Osmanlı akçesinin küsuratı olarak mangır veya pul denilen bakır paralar da basılmıştı. Bir dirhem bakırdan bir mangır kesilerek 8'i bir akçe kabul ediliyordu. Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra oğlu Sultan Cem, 1481'de Bursa'ya girdiği zaman 18 günlük hakimiyeti sırasında kendi adına para bastırdı. İkinci Bayezid Han devrinde babasının zamanındakilerden daha noksan olarak 4 krat hatta 3,5 krat ağırlığında akçeler bastırıldı. Bu zamana kadar akçelerin ayarı 90 olduğu halde onun zamanında 85 ayara düşürüldü. Bu paralar İstanbul, Amasya, Bursa, Edirne, Gelibolu, Kastamonu, Konya, Novar, Serez, Tire, Trabzon ve Üsküp'te bastırıldı. İkinci Bayezid Han zamanında çıkarılan bir emirle has altının miskalinin 57 akçe, Sultani Florisi'nin 47 akçe, Eşrefi yani Mısır altını ve Macar parasının ise 45 akçe üzerinden muamele görmesi kararlaştırıldı. Saltanatının son senelerine doğruysa akçenin değeri düşürülüp bir altına 60 akçe değerinde muamele gördürüldü. Aynı devirde 10 akçelikler de bastırıldı. Yavuz Sultan Selim zamanında da İstanbul, Amasya, Edirne, Amid, Bursa, Cezire, Dimaşk, Harput, Mardin, Musul, Mısır, Urfa, Serez, Siirt ve Tire'de de para bastırıldı. Yavuz Sultan Selim'in bastırdığı akçelerin en ağırı 3,5 krat olup, 1 dirhem gümüş, 4,5 akçe ve 1 altında 13 akçe değerindeydi. Yavuz Sultan Selim, Mısır'da altın ve gümüş paralardan başka bakır paralar da bastırdı. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'da bastırdığı paralar üzerinde sadece Sultan unvanı olup, bu paralara da Sultani veya Eşrefi adı verilirdi. Böylece Osmanlı altınları da Eşrefi ve Şerifi adlarıyla anılmaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Yavuz Sultan Selim zamanındaki yerlere ilaveten Bağdat, Belgrad, Canca, Cezayir, Halep, Koçaniye, Maraş, Modova, Urfa, Serbornice, Siroz, Trablus, Zebit gibi yerlerde para basıldı. Bu devirde basılan akçeler 3,75, 3,50, 2,75, 2,50 krata kadar düştü. Sonunda 100 dirhem gümüşten 500 akçe kesilerek değişmez bir hale sokuldu. Sultan II. Selim Han zamanında ilk önce 85 ayarında 100 dirhem gümüşten 525 akçe kesildi. Daha sonra gümüşün ayarı giderek düşürüldü. Her tarafta basılan akçelerin resim ve nakışları aynen korunmuş olup ölçüleri noksanlaştırılmıştır. Bu devirde hemen hemen evvelkilerin aynı veya 2-3 habbe eksik ağırlıkta altın paralar da bastırıldı. Ayrıca Mısır'da Medini adlı bir altın para daha bastırıldı. Bir sultani altını 41 Medini altını değerindeydi. II. Selim Han zamanında ticaretle uğraşan bazı Yahudiler akçeleri kırparak paraların bozulmasına sebep oldular. Neticede Sokollu Mehmet Paşa bunun önüne geçmek için bazı tedbirler aldı. Aynı devirde Selimi adıyla yeni paralar basıldı. II. Selim Han zamanında bir altın 60 akçe ve 5 akçe 1 dirhem gümüş değerindeydi. Altınların ayarı ise milim hesabıyla binde 993'tü.

Üçüncü Murat Han zamanında hat ve nakışları ikinci Selim, zamanındakilerin aynısı olmakla birlikte ağırlığı daha düşük akçeler bastırıldı. Para düzenindeki ve ekonomik durumdaki bozulmalar sebebiyle daha önce 100 dirhemi gümüşten 500 akçe kesilirken 800 akçe kesildi. Böylece bir akçe 3 veya 2,5 krata kadar düştü ve bir dirhem gümüş 8-10 akçe karşılığı muamele gördü. 3. Murat Han'dan itibaren maksus akçelerin, yani halis olmayan yabancı madenler karışmış olan altın veya gümüşün ortaya çıkması, devletin para sisteminde değer ölçüsü olan akçenin kıymetini iyice kararsız hale getirdi. Hatta 100 dirhemden 2000 züyuf akçe kesildi. 1 dirhem gümüş 12 akçe, 1 altın 120 akçe, 45 akçe olan kuruş 80 akçeye çıktı. Bu devirde Halep ve Bağdat'ta ilk defa olarak tuğralı dirhemler basıldı. Paranın değerinin kararsız hale gelmesi sebebiyle daha sonra bazı tedbirler alınıp bir dirhem gümüşten 8 akçe kesilmesi kararlaştırıldı. Bu akçeler ilk çıkan akçelerin yarısı kadardı. 3. Mehmet Han zamanında bir dirhem gümüşten 8 akçe kesilmesine devam edildi. Bozuk ve züyuf akçeler toplatılıp akçe değerinin yükseltilmesine çalışıldı. Bu sayede bir altın 220 akçe değerinde muamele görürken 180 akçe değerinde muamele görmeye başladı. 1600'de para sisteminde yapılan bazı düzenlemelerle bir altın 120 akçeye indirildi. Bu devirde altın paraların ağırlık ve ayarında bir değişiklik olmadığı gibi resim ve nakışlarına da dokunulmadı. 1. Ahmet Han devrinde 1,5 krat ağırlığında ve ayarı 80 olan akçeler bastırıldı. 1. Mustafa Han zamanında Amid, Halep ve Mısır'da para basıldı. Sultan Genç Osman zamanında da çeşitli yerlerde para bastırıldı. Bu zamanda basılan akçenin ağırlığı 1,5 krat olup ayarı 80'di. 1. Mustafa Han'ın tahttan indirilip yerine 2. Sultan Osman'ın getirildiği sırada noksan ve ayarı düşük züyuf paralar çoğaldığından akçenin değeri düşmüştü. Sultan 2. Osman'ın cülusunu müteakip basılı paraların ıslahına ihtiyaç duyulduğundan noksan ölçülü ve düşük ayarlı paralar toplatılıp yeni 1,5 kratlık akçeler basıldı. Hatta büyük alışverişlerde kolaylık olmak üzere mevcut akçelerin 10 adedine müsavi olarak 1 dirhem ağırlığında 10'luk Osmani paralar bastırıldı. 1. Mustafa Han'ın ikinci defa tahta geçmesinden sonra Sultan 2. Osman'ın bastırdığı 10'luklar ağırlığı 90 olarak bastırıldı. Bu sırada bir altın 150 akçeye yükseldi.

4. Murat Han zamanında İstanbul, Bağdat, Bursa, Mısır, Trablus ve Yenişehir gibi yerlerde çeşitli paralar basıldı. Bu devirde basılan akçelerin ağırlığı 1,25 krat, ayarları 75'ti. Yine İstanbul'da basılan altınlarda öncekilerden 1 krat eksik idi. 4. Murat Han zamanında zuhur eden harpler ve 4 defa cülus bahşişi ödenmesi yüzünden akçenin değeri kalmadığı için altın 250 akçe değerinden muamele gördü. Buna bir çare olmak üzere Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın tedbir ve teşebbüsüyle 5 krattan biraz daha ağır olan Gerçek Ayarlı Para isimli yeni bir sikke kestirildi. Böylece altının değerinin 120, kuruşun da 80 akçeye düşürülmesi sağlandı. Bu devirde akçenin ağırlığı 1,5 krat ve 10 tanesi 1 dirhem kabul edilen, yeni kesilen paranın ağırlığı ise 2 akçeye eşit şekilde ayarlandı. Sultan İbrahim zamanında da çeşitli merkezlerde para bastırıldı. Ayarı iyi olan 1,5 veya 2 krat noksan altın paralar bastırıldı. Bu devirden itibaren paraların üzerine basılan tuğralarda El Muzaffer Daima ibaresi konulmaya başlandı. Bu devirde basılan akçeler züyuf ve maksus olduğu için kuruş 125, altın 250 akçe.

0: ortaya çıktı. Bu yüzden piyasada büyük sıkıntılar baş gösterdi. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından basılı paraların yeniden ıslahı için bazı tedbirler alındı. 1,25 krat ağırlığında akçe, 1 dirhem ağırlığında onluk ve yarım dirhem ağırlığında 5 akçelik ve para denilen 3 akçelik sikkeler basılmak suretiyle kuruş 80, altın 160 akçeye indi. Esedi denilen ecnebi kuruluşlar 60 akçeye, evvelce 4 akçeye geçen Mısır parası da 2 akçeye düşürüldü. 4. Mehmet Han devrinde de İstanbul, Cezayir, Halep, Mısır, Trablusgarp ve Tunus gibi şehirlerde paralar bastırıldı. Bu devirde de mali sıkıntılar devam ettiği için kuruş 120, Esedi 110 akçeye yükseltildi. Piyasadaki mevcut paralar bazı menfaatçi ve hilekar kişilerce kırpılarak eksiltildi. Bu paralar esnaf ve sarraflar tarafından tartılarak alınmaya başlandı. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, kurusu 120 akçe, esediyi 110, parayı 3 akçe değerlerinde sabit tutup, diğer kızıl ve kırpık paraları tedavülden kaldırdı. Akçelerin ağırlığı 1 krata ve ayarı da %50'ye düşürüldü. II. Süleyman Han zamanında da mali sıkıntıların giderilmesi için bazı tedbirlerin alınması düşünüldü. Piyasada İbrahim Çelebi diye anılan ayarı düşük yaldız altını vardı. Bunlar arasında ayarı yüksek olanlar da görüldü. Ayarı yüksek olanlara çift, düşüklere ise tek damga vuruldu. Damgasız paraların geçerli olmayacağı ilan edildi. 1687'de Osmanlı para sistemindeki akçe birimi kaldırılıp paralar kuruş usulüne göre basıldı. Bu tarihten sonra akçe adıyla para basılmayıp akçe sadece hesaplarda kullanılan bir birim haline geldi. Kuruşun küsuratı olarak da mangır denilen bakır para bastırıldı. İki mangır bir akçeye eşit olmak üzere bir kıyıya halis bakırdan 800 mangır para basıldı. Bu devirde büyük para olarak altın para da bastırıldı. Kuruş 120, şerifi altın 270, yaldız altını da 300 akçe değer üzerinden muamele gördü. Daha sonra harp halinin zuhur etmesi sebebiyle savaş masraflarını karşılamak için kuruş 160, şerifi altın 360, yaldız altını 400 ve paranın da 4 akçe değerinde muamele görmesi emredildi. II. Ahmet Han 1691'de padişah olunca İstanbul, Mısır gibi yerlerde para bastırdı. Bu sırada mangır denilen bakır paralar geçmez oldu ve piyasadan kaldırıldı. Bu sene içinde esedi 150, altın 335, frengi altını 375 mangıra çıktı. Yine altın ve kuruşa yeni değer konuldu. II. Ahmet Han zamanında basılan kuruş ve altınların ağırlığı ve ayarı, kardeşi II. Süleyman Han zamanındakinin aynıydı.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil,

0: Zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbi.

Erzurum, İzmir, Mısır, Trablusgarp gibi yerlerde para bastırıldı. 1696'da sefer masraflarının çokluğu ve sefer müddetinin uzaması sebebiyle o zamana kadar 3 akçeye geçen paranın 4 akçeye geçmesi kararlaştırıldı. Ayrıca piyasadaki yabancı devlet paralarını ortadan kaldırmak için ecnebi kuruş ve zoltalar toplatılıp, üzerlerindeki Latin harf ve ibareler silinerek, bir yüzlerine Sultanül Berrain ve diğer yüzüne de kesim yeri ve tarihi yazıldı. 3. Ahmet Han zamanında da İstanbul'da 70, Mısır'da 60 ayarında ve ağırlığı eksik gümüş paralar bastırıldı. Bazıları bu farklı durumdan istifade ederek Mısır parasıyla İstanbul parasını değiştirmeye başladılar. Bunun üzerine hükümet halkın elinde bulunan paraları toplattı. 1715'te Cedid Zeri İstanbul adlı para basıldı. Bunların 100 tanesi 110 dirhem olup kenarı zincirli ve dairesinin etrafı nakışlıydı. Bir yüzüne Tuğra, diğer yüzüne de Duribe fi İslambol yazılıydı. 3 kuruşa raiç olan bu paralar Mısır'da fındık diye anıldı. 3. Ahmet Han zamanında İstanbul ve Mısır'da basılan Tuğralı Eşrefi altınlar 2. Mustafa Han devrindeki altınların tarzındaydı. Ayrıca bu devirde 2. Mustafa Han devrindeki 2 altınlık Eşrefi altınlara ilaveten 3'lük, 4'lük, 5'lik, 10'luk altınlar da basıldı. 1725'te Tebriz, Tiflis ve Revan gibi şehirlerde darphaneler açılarak para basıldı. 1. Mahmud Han tarafından çeşitli merkezlerde 970 ayarında Cedid İstanbuli veya fındık ve 952 ayarında Zeri Mahbub denilen şekil ve ağırlıkları eskileriyle aynı olan altın paraların yanında Cedid İstanbuli altınlarının yarısı olan nısfiye, 2, 3, 4 ve 5 altınlık sikkelerde basılmıştır. 3. Osman Han devrinde 1. Mahmud Han'ın zamanındaki gibi paralar basıldı. Üzerinde İstanbul, Cezayir, Mısır gibi şehir isimleri bulunan bu paralardan büyük beşi birlikler çıkarıldı. 3. Mustafa Han devrinde basılan altın ve gümüş paralar ayrı bir hususiyet taşır. Bu paralarda basıldığı seneler yazılıdır. Ayrıca 1760'ta bu paraların üzerinden Konstantiniye ibaresi kaldırılıp İslambol yazıldı. 1770 senesinde altın piyasadan çekilince fiyatlarda bir yükselme görüldü. Altınların piyasaya çıkarılması gayesiyle diğer paralara zam yapıldı. Böylece daha önce 110 para değerinden muamele gören Zeri Mahbub 120 paraya, 155 para kıymetindeki Zeri Funduk 165 paraya yükseltildi. Yine bu devirde ilk olarak 60 para değerinde çifte zolta basıldı. 1. Abdülhamid Han zamanında da üzerinde İstanbul, Darüs Saltanat El Aliye, Cezayir, Mısır, Trablusgarp, Tunus gibi yer adları bulunan altın paralar basıldı. Bu devirde 9 dirhem ağırlığında 60'lık yani çifte zolta ve 30 paralık tek zolta, 1 kuruşluk, ikilikler, 20, 10 ve 1 paralık sikkeler, ayrıca 36 milimetre çapında büyük bakır paralar basıldı. 3. Selim Han devrinde de belli merkezlerde çeşitli paralar basıldı. Dördüncü Mustafa Han'ın kısa süren saltanatı sırasında İstanbul, Cezayir ve Mısır gibi yerlerde ayarları düşük ve ağırlıkları noksan olan çeşitli paralar basıldı. 2. Mahmud Han devrinde de üzerlerinde tekrar Konstantiniye, Darül Hilafetül Aliye, Darül Hilafeti Saniye, Edirne, Bağdat, Cezayir, Mısır, Trablusgarp, Tunus gibi yer adları bulunan paralar bastırıldı. 1809'da piyasada altının kıymeti diğer paralara göre biraz arttığı için darphanede altın eski fiyattan muamele görünce devlet zarara uğradı. Bu sebeple mevcut paralara yeni kıymetler konuldu. Ayrıca altın fiyatları çeşitli raiçlere göre değerlendi.

II. Mahmud Han'ın cülusunun 17. senesinde 60 paralık yeni sikkeler bastırıldı. 1833'te 240 para kıymetinde altılık yani 6 kuruş ve kısımları çıkarıldı. 1. Abdülmecid Han zamanında da çeşitli merkezlerde sikke kesildi. Bu padişah zamanında para sisteminde ıslahat yapılıp altında İngilizlerin 22 ayarı esas kabul edildi. Sikke ayarlarında yeni değişiklikler yapıldı ve ilk defa kağıt para çıkarıldıysa da sonra vazgeçildi. 1843'te 100 kuruşluk yeni 1 liralıklar basıldı. 1844'te 10 kuruş kıymetindeki mecidiye ve 5 kuruş kıymetinde yarım mecidiye bastırıldı. 1845'te 1 kuruş, 1847'de gümüş 20 paralık basılarak piyasaya çıkarıldı ve 50 kuruş kıymetinde yarım liralıklar bastırıldı. 1851'de ikinci defa kağıt para çıkarıldı. İlk zamanlar 50 kuruşluklardan küçük altın para bastırılmamaya karar verildiyse de 1854'te 25 kuruşluk çeyrek altın liralar basıldı. 1855'te 500 kuruşluklar beşi birlikle 250 kuruşluklar yani 2,5'luk altın basıldı. Ayrıca bakırdan 40, 20, 10, 5 paralıklar çıkarıldı. Sultan Abdülaziz Han zamanında çeşitli merkezlerde 500, 250'lik, 100, 50, 25 kuruşluk altın, ayrıca gümüş paralar basılırken, 1862 senesinde Osmanlı tarihinde 3. defa kağıt para bastırıldı. Ayrıca kaime denilen 10, 20, 50 ve 100 kuruşluk paralar bastırıldı. Bu durum kağıt paranın büyük ölçüde değer kaybetmesine sebep oldu. Altın fiyatları yükseldi. Bir müddet sonra kağıt para kullanımından vazgeçildi. Para istikrarının temini için İngiltere'den 8 milyon sterlin borç alındı. 5. Murat Han'ın kısa süren saltanatı döneminde de çeşitli merkezlerde para bastırıldı. İstanbul'da basılan altınlarda Tuğra'nın biraz yukarısında ay yıldız, Mısır'da basılan altınların Tuğra'sının yanında ise bir çiçek dalı vardı. Onun zamanında 100, 50, 25 kuruşluk altın paralar bastırıldı. Aynı zamanda 20, 5 ve 1 kuruşluk gümüş paralar da bastırıldı. Sultan II. Abdülhamid Han devrinde de mecidiye 10, 5, 2, 1 kuruşluk ve 20'lik basıldı. 1877'de Osmanlı Bankası hesabına 4. defa kağıt para bastırıldı. 1879 senesinden sonra ise mecidiye bastırılmadı. 22 ayarda 500, 250, 100, 50 ve 25'lik altın paralar bastırıldı. Ayrıca 500, 250, 100, 50, 25 ve 12,5'luk zinet altınları çıkarıldı. 1898 senesinde terkibinde %10 gümüş ve bakırla karışık, 10 ve 5 paralıkla halk arasında metalik denilen maksus paralar basıldı. Sultan 5. Mehmet Reşat zamanında İstanbul, Bursa, Edirne, Kosova, Manastır, Selanik gibi şehirlerde çeşitli paralar basıldı. Osmanlı parasının ıslahı için bazı çalışmalar yapıldı. 1913 tarihinde Tevhid-i Meskukat Kanunu çıkarıldı. Bu kanuna göre bütün paraların temel ölçüsünün altın olması ve para biriminin kuruş olması kararlaştırıldı. Para birimi olan ve altın yerine geçen ve 40 para ölçüsünde itibar olunan kaime denilen nikel kuruşlar basıldı. Kuruşun parçaları olan 20, 10 ve 5 paralıklar nikelden, 2,5, 10 ve 20 kuruşluk paralar gümüşten, 25, 50, 250, 500 kuruşluk paralar altından bastırıldı. Bu devirde basılan gümüş paralar üzerine de altın paralar üzerinde olduğu gibi padişahın tuğrasının sağ tarafında cülusunun 7. senesine kadar Reşat ve ondan sonrakilerde Elgazi unvanı vardı. Bu devirde 10, 40, 5 para olmak

üzere nikel meskukat bastırıldı. Sultan 6. Mehmet Vahidettin zamanında 22 ayar altından, Sultan Reşat devrinde basılan paralara benzeyen, Tuğra'nın sağ tarafında herhangi bir yazı veya çiçek bulunmayan paralar basıldı. Bu uygulama gümüş paralar için de aynıydı. Bu devirde 500, 250, 50, 25 kuruşluk altın paralar basıldı. 500, 250, 100, 50, 25 ve 12 buçukluk zinet altınları, ayrıca yine bu devirde 20, 10, 5, 2 kuruşluklarda basıldı. %75 bakır ve %25 nikel karışımından 40 paralıklar basıldı. Osmanlı Devleti zamanında basılan altın ve gümüş paralar, Cumhuriyet döneminde bir müddet yeni çıkan paralarla birlikte kullanıldı. Altın paralarsa halen tedavülde bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla gelinceye kadar, çağdaşı bulunan pek çok Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, madeni para sistemi uygulanıyordu. Sistemde altın, gümüş ve daha küçük ayarlı para ihtiyacını gidermeye matuf olarak, her iki maddenin dışında genelde bakırdan mamul paralar kullanılıyordu. Kağıt paranın kullanımı, batılı ülkelere paralel olarak 19. yüzyıl içerisinde başlar. Sistem esasta altın ve gümüşe dayandığından, her iki madenin mümkün olduğunca mübadelede kullanılmasını ve eşya olarak kullanılmamasını öngörüyordu. Bu sebeple ülke içine kıymetli maden girişi teşvik ediliyor, çıkışı ise yasaklanıyordu. Şahısların ellerinde ve sarayda bulunan altın ve gümüşten mamul eşyalar, darphanelere getirilerek para basımında kullanılıyordu. Ulaşım imkanlarının yetersizliği ve ulaşımın risk taşıması, çeşitli bölgelerde darphane açılmasını zorunlu kılıyordu. Dolayısıyla darphaneler, başta İstanbul olmak üzere, ülkenin muhtelif yerlerine dağıtılmıştı. Bir darphane açılırken, bölgede maden bulunması ve bölgenin ihtiyacına cevap vermesi gözetilirdi. Bazı darphaneler sadece belli bir parayı basardı. Mesela 16. yüzyılda Urfa'da faaliyet gösteren darphanede sadece bakır para basılıyordu. Darphanelerin idaresi genelde emanet yöntemiyle emin adı verilen görevli şahıslar tarafından yürütülüyordu. Darphanelere para basımı için getirilen altın ve gümüş maden ve eşya üzerinden darp hakkı adıyla alınan bir kesinti darphaneyi işleten kişinin gelirini oluşturuyordu. Altın ve gümüşü cari paraya çevirmek isteyen kişiler serbestçe gelerek darphanede para bastırabilirlerdi. Serbest darp hakkı darphane gelirlerini sürekli kılıyordu. Paranın ayarından ayar sahibi sorumluydu. Kalp para basan ayar sahibi şiddetli cezaya çarptırılıyordu. Paranın ayarı denildiğinde gümüş ve altın para içerisindeki bakır oranı anlaşılıyordu. Darphaneye gelen gümüş ve eski akçeleri ayar sahibi ve üstad emin gözetiminde akçe haline getirirlerdi. Yeni akçelerin kesilmesinden sonra ülkede eski akçe ve külçeyle alışveriş yasaklanırdı. Herkesin elinde bulunan eski akçeleri ve avani yani yemek takımları dışındaki gümüşleri darphaneye getirerek yeni akçe bastırmaları zorunluydu.

Osmanlı Devleti, kıymetli maden hareketlerinin yaşandığı bir coğrafyada bulunuyordu. Lakin dünyanın değişen düzeni içerisinde, Gresham kanunu işliyor, kötü para iyi parayı kovuyordu. Doğuda altın ve gümüş fiyatlarının yüksek seyredişi, daimi bir şekilde İran ve Hindistan'a kaçışa sebep oluyordu. Alınan zecri yani zorlayarak alınan tedbirlere rağmen altın ve gümüş kaçakçılığının önü alınamıyordu. Ülkenin siyasi sınırları içerisinde de hareketlilik yaşanıyordu. Mesela Mısır'da basılan altın paraların, İstanbul'da basılan altın paraların ayarında olmayışı sebebiyle İstanbul'da altın para piyasadan çekilerek yerine hileyle Mısır altınları tedavüle giriyordu.

Önlem olarak Mısır'da da İstanbul ayarında altın para darbı isteniyordu. 16. yüzyılda Amerika ve Güney Afrika kıymetli maden yataklarının keşfiyle birlikte Avrupa ülkelerinde kıymetli maden hacmindeki yükseliş ve gümüşün altın karşısında değer kaybetmesi, yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı dünyasını etkisi altına almış ve Osmanlı yöneticilerini yeni arayışlara, acil önlemler almaya itmiştir. Dış dünyadan gelen bu baskıya paralel olarak, artan nüfus oranında iç güvensizliğin de etkisiyle, üretimde artışın gerçekleşmemesi, fiyat yükselişleri, artan bürokratik harcamalar ve hazine için kaynak anlamına gelen yeni fetihlerin olmaması gibi bir kısım olumsuz gelişmeler ve yüzyılın sonuna doğru Avusturya ve İran savaşları, dolayısıyla da artan savaş harcamaları birbiri ardınca devalüasyonları getirmiştir. Sikke tashihleri adı verilen bu operasyonda paranın ayarı değiştiriliyor, sikkeler küçültülüyordu. 16. yüzyılda en önemli para operasyonu sayılan ve daha sonra da devam edecek ayarlamaların başlangıcı olan 1584 yılında yapılan düzenlemeye göre 100 dirhem gümüşten kesilen akçenin miktarı 450'den 800'e, 1600 yılında yapılan bir ayarlamayla da 950'ye çıkmıştır. Osmanlı paralarının değer kaybına uğraması sadece bu yüzyılın ikinci yarısında görülen bir olgu değildir. Fakat bu zamana gelinceye kadar paradaki değer kaybı genellikle uzun zaman içerisinde ve oldukça az oranda gerçekleşmiştir. Mesela Orhan Bey'den Sultan Fatih'e gelinceye kadar akçenin vezni oldukça sabit tutulmuştur. 1327 yılında 100 dirhem gümüşten 270 adet kestirilen Osmanlı akçesi 1451 yılında 293 adet kestirilmiştir. ...1500 yılında 100 dirhemden 420 akçe kesilirken 1580'lerin başında 450 akçe kestirilmiştir. Yine de yapılan hesaplamalara bakılırsa 1326 yılından 1740 yılına gelinceye kadar ki 414 yıllık sürede yıllık ortalama değer kaybı %0,24 gibi düşük bir oranda kalmaktadır. Osmanlı Devleti'nde Osman Gazi'den Sultan Fatih'e gelinceye kadar sadece gümüş paralar basılmıştır. Altın para olarak ülkede revaç bulan Venedik dukası tedavül ediyordu. Sultan Fatih 1479 yılında Sultani adlı ilk Osmanlı altın parasını basmıştır. Osmanlı dönemlerinin genelinde fiili olarak iki değerde madene dayanan bir para sistemi işliyordu. Dolayısıyla altın ve gümüş fiyatları değiştikçe tedavülde bulunan sikkelerin fiyatları ya da kur farkları da değişiyordu. Düşük ayarlı para ihtiyacını karşılamak üzere 1. Murat'tan 17. yüzyıl ortalarına kadar mangır veya pul adı verilen bakır paralar da basıla gelmiştir. 1688 yılında ise para arzındaki yetersizlik, dolayısıyla akçeyi ikame ve likidite ihtiyacını gidermek için mangır basılmış, bir mangıra bir akçe üzerinden sonsuz ibra hakkı tanınması, kalpazanlık faaliyetlerini hızlandırmış ve piyasaları alt üst etmiştir. Bu tecrübeye 1691 yılında son verilerek mangır tedavülden kaldırılmıştır. Ülke içerisinde muhtelif yabancı altın ve gümüş paralar yerli paralarla birlikte tedavül ediyordu. 17. yüzyılda Osmani, Şahi, Pare, Mangır, Sikke-i Hasene veya Şerifi adlı yerli paraların yanında Zolata, Babka, Yaldız, Filori, Esedi ve Riyal adında yabancı paralar tedavül ediyordu. Ülkede farklı paraların tedavül ettiği bölgeler ortaya çıkmıştı. Mısır Pare, Doğu Anadolu Şahi bölgesiydi. Osmanlı Devleti'nde paradan bir finansman aracı olarak değişik yöntemler kullanılarak istifade ediliyordu. Darphanelerde kıymetli madenlerden ve eski sikkelerden para basılarak hem para arzı artırılıyor, hem de darp hakkı adıyla alınan para darphanelere gelir temin ediyordu. Tahta yeni çıkan padişah eski paraları tedavi

kabulden kaldırarak kendi adına ve yeni değerlerle para bastırıyordu. Elinde eski para olan kişiler paralarını darphaneye getirerek yenisiyle değiştirirlerdi. Bu değişimden para sahibi bazen bir miktar zarar ederdi, lakin hazine kazanırdı. Ayrıca paranın ayarında oynamaya gidilerek sikkeler küçültülüyor, aradaki değer kaybını devlet bir finansman yöntemi kabul ediyordu.

Tahşiş işlemi, bütçe açıklarını kapatmak için devletin ek para basması anlamına da geliyordu. Çünkü yapılan yeni ayarlamayla hem tedavüle sürülecek para miktarı artıyor, hem de devletin kullanabileceği yeni bir fon oluşuyordu. Yeni hazine giriş çıkışlarını farklı raişlerde tutarak aradaki farkı hazineye gelir kaydediyordu. 1775 yılında pay ve gelir ortaklığı senetleri anlamına gelen esham uygulaması başlatıldı. Bu uygulama temsili paraya geçişin ilk habercisi sayılır. Senetlerin vergiye tabi olmak üzere tedavülü serbestti. İlk kağıt para 1840 yılında tedavüle çıkarıldı. Piyasaya sürülen banknotların değeri hızla aşıldı. Esnaf ve taşrada halk madeni para kullanmayı tercih etti. Kaime denilen kağıt parayla madeni para arasında fiyat farkı oluştu. Osmanlı para biriminin dış paralar karşısında değeri düştü. Kaime denemesi 1862 yılında son buldu. Sultan Abdülhamid Han dönemine gelinceye kadar kaime basımına gidilmedi. Osmanlı-Rus Savaşı'nın finansmanı dolayısıyla ikinci defa 1876-1877'de kaime basılarak piyasaya sürüldü. Bu kaimelerde kısa bir süre sonra tedavülden kaldırıldı. Kağıt para basma yetkisi kendisine bırakılan Osmanlı Bankası, Birinci Dünya Savaşı'na gelinceye kadar sınırlı miktarda kağıt para basımına gitti. 1915 yılında kaime üçüncü kez çıkarıldı. Bu kaimeler temsili para niteliğindeydi. Çünkü altın karşılığı vardı ve ne zaman tedavülden kaldırılacağı belliydi. Bu kaimeler Cumhuriyet devrine kadar devam etmiştir. Ülkede istikrarlı bir para sistemi oluşturmak amacıyla 1844 yılında çıkarılan kararnameye göre temel para birimleri olarak kuruş, 20 kuruş değerinde gümüş mecidiye ve 100 kuruş değerinde altın lira kabul edildi. Osmanlı parasıyla yabancı paraların kur değerlerinde ise uzun bir dönem değişiklik görülmedi. 1873 yılından itibaren gümüşün dünya piyasalarında değer kaybetmeye başlaması, Osmanlı Devleti'nde bilinen altın-gümüş kur farkını geçersiz hale getirdi. Devlet gelirlerinin gümüş, giderlerin altın üzerinden yapılması hazine kayıplarına yol açtı. Bunun üzerine mecidiye basımına son verildi. ...1881 yılında para birimi olarak Osmanlı altın lirası kabul edildi. Ancak gümüş fiyatlarının düşüklüğü sebebiyle tedavüldeki gümüş paralar gerçek değerinin altında işleme tabi tutuldu. 20 kuruş değerindeki mecidiyeler hazinece 19 kuruştan işleme tabi tutuldu. Sarraflarda ise daha düşük düzeyden işlem gördü. 20. yüzyılda kuruşun Osmanlı lirasına oranla 3 değişik değeri ortaya çıktı. Diğer taraftan değişik para birimlerinde çekilen darlık sebebiyle ufak paralar altın lira ve mecidiyeye oranlarından farklı olarak işlem görüyordu. Piyasaya yeterince ufak para sürülememesi ve mahalli bazı darlıkların ortaya çıkışı da ufak paraların değerini yükseltiyordu. Ticaret erbabı daima müşterilerine büyük para veriyor, halksa alışveriş yapabilmek için elindeki parayı belli bir komisyonla sarraflara bozdurmak zorunda kalıyordu. İktisadi faaliyetlere, yöreye ve mevsimlere göre de ufak para ihtiyacı değişiklik gösteriyordu. Hazinenin bir soruşturmasına göre, ülkenin değişik yörelerinde altın ve gümüşün 88 çeşidi raici bulunuyordu. Yörelere göre de halkın rağbet ettikleri paralar değişiklik gösteriyordu.

gösteriyordu. Yabancı paralar da ülke içerisinde serbestçe alım-satımda kullanılıyordu. Para sisteminin karmaşıklığı sebebiyle sarraflık kurumu iyice revaş bulmuştu. Para düzenine çeki düzen vermek maksadıyla 1909 yılında kurulan komisyonun önerisi doğrultusunda savaşın etkisiyle biraz da geç olarak 1916 yılında Tevhid-i Meskukat Kanunu çıkarılarak 1 lira 100 kuruşa eşitlenmiş ve değer ölçüsü altın para birimi kuruş kabul edilmiştir. Ülkenin değişik yörelerindeki farklı para rayiçleri de kaldırılmıştır. Ancak çıkarılan yasanın başarısı sınırlı kalmıştır. Zira savaşla birlikte artan giderleri karşılamak için piyasaya sürülen kağıt paralar, madeni ve ufak paraların piyasadan çekilmesine yol açmıştır. 5 ve 20 kuruşluk halinde basılan kağıt paralarda ufak para sorununu çözememiştir. Aynı fonksiyonu görmesi için kısa bir süre sonra 1 ve 2,5 kuruşluk kağıt ve aynı işlevi görecek 5 ve 10 paralık posta pulları çıkarıldı. Bu durumda madeni paradan tamamen arınmış kağıt para sistemine geçilmiş oldu. Cumhuriyet idaresi aynı sistemi devam ettirdi.

Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Şeyh Seyyid Abdullah Nehri Kuddise Sirru. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hakkari vilayetinin Şemdinan veya Şemzinan, şimdiki adıyla ise Şemdinli kasabasındandır. Lakabı Sıraceddin ve Menbaül Hilm'dir. Nisbesi Nakşibendi, Halidi, Müceddidi, Şemdini ve Nehri'dir. Zamanının usulüne göre ilk tahsilini gördükten sonra Irak'ın Süleymaniye beldesine giderek oradaki medresede ilim öğrenmeye devam etmiştir. Akli ve nakli ilimleri tahsil edip zamanının büyük alimlerinden olmuştur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine intisap etmiş ve onun ilk halifelerinden olmuştur. Ondaki ilim ve gayret, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin talebe yetiştirmek hususundaki maharetiyle birleşmesiyle kısa zamanda bütün ilimlerde ve tasavvuf hallerinde yetişerek olgunlaşmıştır. Seyyid Abdullah Hazretleri Nehri'de irşatla meşgulken yeğeni Seyyid Taha Hazretlerini de mürşidine göndermiştir. Ömrünü ilim tahsil etmeye, İslamiyeti öğrenmeye ve öğretmeye vakfetmiş olan ve pek çok kerameti görülen Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri 1228 miladi 1813 senesinde Şemdinli'nin Nehri kasabasında vefat etmiş ve Nehri kabristanının girişinde defnedilmiştir. Kabrinin üzerinde sade bir türbe vardır. Şeyh Seyyid Abdullah Nehri Hazretlerinin Şeyh Muhammed Bahaddin'e gönderdiği Fatiha okumanın fazileti ve Şeyh Osman'ın taziyesi hakkındaki mektup şu şekildedir. Allah Teala'nın ismiyle başlıyorum. Nice bereketler sahibi, marifet ve muhabbet menbaı, yakın ve irfanının yüce çınarı, Rabbani alem saadetinin incisi, gizli sırların en değerli cevheri, şeriat-ı mübinin ihya edicisi, peygamberlerin

Efendisinin sünnetinin öncüsü, yani hilafet tahtının seçilmişi Şeyh Muhammed Bahaddin. Evvela Fatiha okumanın bazı sırları ve ruhları okşayan hususiyetlerinin olduğunu bilerek bu sureyi okumakla ihlasımı bildiririm. O muhabbetin Sina Dağı'nın tecellisiyle yanından ayrılmanın zorluğundan ne yazacağımı bilemiyorum. İslam milletine emniyet gölgesi salan Hüma mesabesindeki o hakikat mahbubunun naz gamzesinin tadından ayrılığın can yakıcı acı haberinden ne yazayım? Ne söylersem aşk ondan yüksektir. Bu mana en güzel ifadesini onda bulmuştur. Şöyle ki, o cennet bahçelerinden dünyaya gelmiş bir güldü. Cennet bahçelerine iştiyakı sebebiyle o hale büründü ve yüzlerce naz ve izzetle yine Ravza-i Rıdvan'a, yani cennet bahçesine döndü. Ya da kutsi saadet kuşu olup bu cisim dar kafesinden sıkıldı da ruhani olan asıl yuvasına çıktı. Ve dönüş onadır. Ayet-i kerimesi işaretiyle hakiki mahbuba kavuştu. Biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz. Bakara 2 Taksim 156. Ne saadettir. Böyle bir pirin, böyle izzet ve vakarla mahbubuna kavuşmuş olması ve böyle bir yaşlının milleti Ahmediye'ye imamlık, önderlik yapacak bir genci kendi yerine rehber bırakması ne sevinecek bir haberdir. Evet, eğer din büyüklerinin vefatı, zahirde din ve dünyanın fesadı ve Seyyidül Mürselin'in şeriatında kusur ve gevşekliğe sebep olmasaydı, üzülecek bir şey, teessüf edilecek bir hal olarak bildirilmezdi. Yoksa bu, eşi bulunmaz cevherin bu cismani, perde ve kayıttan kurtulup zat-ı ilahiyeye kavuşması, canın canana kavuşmasıdır. O halde bundan daha büyük hangi nimet, bundan daha şerefli ve sevgili hangi mertebe olabilir ki can cana kavuşuyor? Dost, dostunun devlethanesine erişiyor. Kurp ve ittisal, yani yakınlık ve kavuşmak manası ele geçiyor. Keşke onlarla beraber olsaydım da ben de büyük kurtuluşa erseydim. Nisa suresi 4. ayet. Korkarım o yar bize hep na aşina kalır. Ve bu üzüntü bizde kıyamete dek kalır. Ama tutkunluğumuzu, çaresizliğimizi ve sona kalmışlığımızı göz önüne getirir ve muhabbet âb-ı hayatından bir katre tatmamış olmak, acizlik ve eksikliğini de buna ekler. Cenab-ı Mevla'nın marifeti rahatlığından bir yudum bile içmemiş olduğumuzu da dermeyan edersek, korkarız ki Cenab-ı Mevla bizi kendine yaklaştırması olmadan bu fani cihanda böyle susamış ve nasipsiz olarak bulunmak, Hazreti Zülcelal'den mahcup ve kırık halde, başı önüne eğik, utanır halde Arasat meydanına geliriz ve elim azaba duçar oluruz. Ah ne utanılacak şeyler yaptık. Ah ne yanlışlara girdik. Ne büyük nimetler kaçırdık. Ne kadar üzülsek yeridir. Ya Rabbi, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Bakara suresi 2. ayet. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Tahrim suresi 66. ayet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin seyyidil mürselin. Ne kadar üzülsek ve büyük feryattan sızlansak yeridir. Çünkü ezeli kalem, ezelde bütün melakut ve ceberut alemlerinin sayfelerine yokluk, fanilik çizgisini çekmiş ve onun zatı hariç her şey helak olucudur. Nidası, alemin ve alemdekilerin can kulağına eriştirilmiştir. Hep var olmak onun zatına mahsustur. Bunun için şükür ve sebat sağlam ipine tutunmak,
ve hakiki failin yaptığına rağmen

razı olmaktan başka hiç kimsenin çaresi yoktur. Bizim gibi asi ve zayıf kullara lazımdır ki böyle çeşitli musibetleri büyük nimet bilelim. Çünkü dostun elemleri görünüşte acıysa da hakikatte tatlı şerbetler gibidir. Hepsini severek içmelidir. Hacegan'ın sözlerindendir. Rabbinin kurbundan lezzet almayan davasında sadık değildir. Meyler acıdır eğer sunarsa sevgililer. Muhabbet miktarınca tatlıya dönüşürler. Putperestin yaktığı o kocaman ateşler İbrahim'e bahu bahçe oluverdiler. Hemen şimdi aslında Ravza-i Rıdvan'ın numunesi ve cennet bahçelerinin kokusunu andıran cennet gibi kıymetli kabrini ziyaret ve orada kendisine Fatiha okumayı kendime vacip bildiğim kabri saadetine en kısa zamanda ulaşır ve marifet ve muhabbet kandilinden nurlar edinirdim. Fakat bizim gibi hareketten düşmüş ihtiyarların, hele İran gibi yabancı bir devletin elinde olan bir yere, Devleti Osmaniye'nin izniyle gelmek, kanuni bir iş olduğundan, şu anda zahiren o saadetten mahrumum. Bu halle mazurum. İnşallah daha sonra ve imkan hasıl olursa, bu ümmetin büyüklerinin himmeti ve yardımıyla ölü kalpleri dirilten ve diri kalpleri okşayan Zat-ı Şerifinin altında bulunduğu cennet misali kabri ziyarette bir an gecikmem. Umarım ki gün be gün Rabbani feyiz damla ve yağmurları o Kenanlı Yusuf'un gönül bahçesine Hak Teala'nın minnet ve ihsanıyla aksın ve gittikçe çoğalsın.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak ilahi nizamı var eden ve bu ulvi nizamı peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. İnsanlığa hayrı, kardeşliği, birlik, beraberliği öğreten, güzel ahlakı göstererek öğreten Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun âline, ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Efendim, Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde hatırlayacak olursak ilk mümin ve Müslümanları konuşmuştuk, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde ise İslamiyet'in açıktan ilanı ve Kureyşlilerin düşmanlığını inşallah öğreneceğiz. Efendim, ilk olarak davetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ile vazifeli olduğunu düşünürsek bu tebliğ davetinin evrelerini öğrenelim dilerseniz. Davetin yani tebliğin 5 devresi vardı. İlk devresi nübüvvet yani peygamberlik devresidir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmesi suretiyle daha öncesinde sadık rüyalar görmeye başlamasıyla birlikte başlayan ve peygamberliğin geldiği süreçtir. Tebliğin, davetin ikinci devresi de en yakın hısımlarını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınında bulunan akrabalarını ahiret azabıyla uyarması devresidir. Davetin, tebliğin üçüncü devresi de kendi kavmini ahiret azabıyla hatırlatarak, ahiret azabıyla korkutarak uyarma devresidir. Davetin dördüncü devresi, kendilerine daha önce uyarıcı gelmemiş bulunan tüm Arap kavimlerini ahiret azabını hatırlatarak uyarma devresidir. Ve davetin beşinci devresi de zamanın sonuna kadar, yani kıyamete kadar cinlerden ve insanlardan kendilerine davet erişebilecek olanları ahiret azabını hatırlatarak uyarma devresidir. Buraya baktığımız zaman ümmet kavramı karşımıza çıkar. Ümmet ne demektir? Lugavi anlamda bir dinde veya bir zamanda ya da bir yerde toplanmış olan her topluluğa ümmet denebilir. Ancak ıstılahi anlama baktığımız zaman mütercim Asım Efendi kamus tercümesinde şöyle buyurmuş. Ümmet kendilerine peygamber gönderilen cemaate denir. Bu cemaat gerek iman etmiş olsunlar, gerekse iman etmemiş olsunlar. Evet, iman etmiş olanlara ümmeti icabet denir. Çünkü onlar kendilerine gelmiş olan peygamberin davetine icabet etmişlerdir. Dolayısıyla icabet etmiş olanlar ümmeti icabet olarak ifade edilirken, iman etmeyenler de ümmeti davet olarak isimlendirilmiştir. Kendilerine tebliğ daveti gelmiş, henüz icabet etmemişlerdir. Nitekim kafirler, gayrimüslimler ümmeti icabet değil, ümmeti davettirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnızca Araplara değil, bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdülmuttalip oğullarına yaptığı ilk hitabını hatırlayacak olursak, ey Abdülmuttalip oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber olarak gönderildim buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli kitap olan Yahudilerin ve Hristiyanların da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti ve daveti dışında kalmadıkları da Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmıştır. Mealen, ey ehli kitap, peygamberlerin arası kesildiği bir zamanda size doğruları, gerçekleri apaçık söyleyen Resulümüz gelmiştir. Ta ki bize ne bir rahmet müjdecisi ne de bir azap habercisi gelmedi demeyesiniz. İşte size rahmet müjdecisi de azap habercisi de artık geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir buyurulmuştur. Bunun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hristiyan olan Rum kralı Heraklius'a gönderdiği mektupta şöyle buyurmuş. Ben seni

İslam davetiyle Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Allah sana ecir ve mükafatını iki kat versin. Eğer davetimi kabul etmezsen, yoksul çiftçilerin, teban olan bütün halkın günahı senin boynunadır. Evet, nübüvvetin ilk 3 yıllık devresi halkı İslamiyet'e gizlice davetle geçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ilk 3 yıllık devrede bir ve şeriksiz, ortaksız olan Allahu Teala'ya iman ve ibadete, kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu tasdike, halkı gizlice davet etmişti. Ve putlara tapınmaktan vazgeçmeye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halkı gizli bir şekilde davet etmişti. Bir yandan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir yandan da Hazreti Ebubekir'in yanına gelenleri Allah'a imana ve İslamiyet'e daveti neticesinde erkeklerden ve kadınlardan birçok insan İslamiyet'e girmişti. İslamiyet Mekke'de halk arasında ziyadesiyle konuşulur olmuştu. Her türlü tehlikeyi göze alarak Müslüman olduklarını herkesten önce şu 7 mücahit açıklamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebubekir, daha sonra Hazreti Bilal-i Habeşi, daha sonra Hazreti Miktat bin Esved, daha sonra Süheyb bin Sinan, daha sonra Ammar bin Yasir ve annesi, Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye validemiz, Müslüman olduklarını açık bir şekilde Mekke'de açıklayan sahabelerdir. İslamiyet Mekke'de açıklandıktan, açık bir şekilde tebliğe başlandıktan sonra Müslüman olanlar vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabaları içerisinde de Müslüman olanlar vardı. Kimdi onlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir halası Hazreti Safiye validemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir halası Hazreti Atike. Ve Efendimizin amcası Hazreti Abbas ve Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmü Fadıl validemiz. Hazreti Abbas'ın azatlı kölesi Ebu Rafi'ye ve Amr bin Abese Ebu Zer Gıfari radıyallahu anhum Müslümanlar olan arasındaydı. Amr bin Abese radıyallahu anh Müslüman oluşunu şu şekilde anlatmıştır. Ben cahiliye devrinde kavmimin putlarına tapmaktan yüz çevirmiştim. Tapılan putların boş olduğunu görüyor, insanların putlara taptıkları için dalaletten, yanlış yolda olduklarından başka bir yol üzerinde bulunmadıklarını anlıyordum. Onlar bir takım taşlara tapıyorlardı ki taş insana ne zarar ne de yarar verebilirdi. Putlara tapmanın boşluğu içime doğmuştu. Nitekim Teyma halkından kitap ehli bilge bir zata rastladım ki ona şöyle dedim. Ben öyle bir kavimdenim ki benim kavmim bir yere konduğunda, oturduğunda, orada iskan edeceği zaman yanlarında eğer put yoksa içlerinden birisi gider, 4 tane taş getirir, o taşların üçüyle tencerelerine ocak yaparlar. Ve aralarından en güzel buldukları 4. taşa da taparlar. Onlar göç edeceği zaman da onu orada bırakırlar. Her konduğu yerde bulduğu en güzel taşa tapan bir kabile halkından bir kimseyim. İnsana ne yarar ne de zarar veremeyen bir şeyi put edinmenin batıl ve boş olduğunu düşünüyorum. Sen beni bundan daha hayırlı bir şeye yönlendirir misin dedim. O da Mekke'den bir zat zuhur edecek ve kavminin putlardan yüz çevirmesini isteyecek, halkı hakikate davet edecektir. Sen onu gördüğün, duyduğun zaman hemen tabi ol. Çünkü o dinin en üstününü getirecektir dedi. Ve bu sözlerden sonra o günden itibaren Mekke'den her gelenin yanına varıp Mekke'de olan biten her şeyi sormaya başladım. Bir şey yok dedikleri zaman tekrar ev halkımın yanına dönerdim. Ev halkım yola uzak değildi, yakındı. Ben yine bir gün yola oturmuştum ki deve üzerinde bir kimse çıka geldi. Ona durumu sordum. Mekke'de yeni bir haber var mı diye sorunca evet var dedi. Mekke'de bir zat zuhur etti ki kavminin putlarından yüz çevirip halkı başkasına iman, Allah'a iman ve ibadete davet ediyor dedi. Hemen ev halkımın yanına döndüm

devemin üzerine atlayıp Mekke'ye gittim. Mekke'ye gelince onun nerede olduğunu sordum. Bir de ne göreyim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam gizlenmiş. Kavmi ise ona karşı çok cüretli ve şiddetli davranmaktaydılar. Bana geceleyin tavaf ettiği bir zamanda onunla görüşebilirsin. Başka bir vakitte onu bulamazsın denildi. Bunun üzerine Kabe'nin önünde yatıp uyudum. Kendisini ancak tehlil sesiyle tanıyabildim. Hemen yanına vardım, selam verdim ve birkaç soru sordum. Efendimiz aleyhissalatü vesselama Allah-u Teala seni neyle gönderdi diye sorunca şöyle dedi. Bir olan Allah-u Teala'ya eş ve ortak koşmaksızın ibadet etmek, putları kırıp atmak, akrabaya yardım etmek, kan dökmemek, yol güvenliğini sağlamak vazifesiyle gönderdi buyurdu. Sen ne güzel şeylerle gönderilmişsin. Ben sana iman ve senin getirdiklerini tasdik ediyorum. Elini uzat sana biat edeyim dedim. Elini uzattı, kendisine İslamiyet üzere biat ettim. Senin yanında bu hususta yardımcı olan kimler var diye sordum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir hür ile bir köle dedi. O sırada yanında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ebu Bekir'in azatlı kölesi Bilal bulunuyordu. Sana ben de tabi oluyorum dedim. Yanında kalayım mı yoksa ev halkımın yanına mı döneyim? Ne buyurursunuz diye sorunca sen şu gününde bunu yapamazsın. Benim yanımda kalamazsın. Benim durumumu, Allah'tan getirip tebliğ ettiğim şeylere karşı insanların tutumunu, nasıl kötü ve katı davrandıklarını görmüyor musun dedi. Şimdi ev halkının yanına dön, onların yanında bulun. Benim gideceğim yere gittiğimi işittiğin zaman yanıma gel, o zaman bana tabi ol buyurdu. Yine ismini çoğumuzun bildiği Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'ın Müslüman oluş hikayesi de bizler için büyük ibretler barındırır. Nitekim Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh Amr bin Abese ile az önce Müslüman oluşunu dinlediğimiz, öğrendiğimiz sahabe ile bir anadan doğma kardeşler. Kendisi de Ebu Zer Gıfari Hazretleri de cahiliye devrinde putlara tapmazdı. Mekke halkından bir adam bir gün Ebu Zer Gıfari'ye Mekke'de bir zat senin dediğin gibi La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyor ve kendisinin peygamber olduğunu söylüyor diye haber vermişti. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh der ki ben Gıfar kabilesinden bir adamdım. Mekke'de bir zat zuhur etmiş, kendisinin peygamber olduğunu söylüyormuş diye bir haber bize gelince Allah Teala daha o zaman kalbime İslamiyet sevgisini düşürdü. Ve bunun üzerine kardeşim Üneyse hayvanına bin şu vadiye doğru git. Kendisine gökten haber geldiğini söyleyen o zatla konuş. Kendisinin söyledikleri şeyleri iyi dinle. Benim için bilgi edin ve haberi bana getir dedim. Kardeşim Üneyis Mekke'ye kadar gitti. Onunla buluştu. Kendisinin söylediklerini dinledikten sonra dönüp yanıma geldi. Mekke'de senin dininde bir zata rastladım ki kendisini Allah'ın gönderdiğini söylüyor dedi. Halk onun hakkında ne söylüyor diye sordum. Halk şair diyor, kahin diyor, sihirbaz diyor dedi. Üneyis şair kişilerdendi ve şöyle devam etti. Doğrusu ben kahinlerin sözünü dinledim. Onun söylediği kahinlerin sözü değildir. Onun sözünü şiirin her çeşidine de tatbik ettim, uyguladım. Vallahi benden sonra ona şiir demeye kimsenin dili varamaz. Vallahi o muhakkak ki sadıktır. Bunları söyleyen halk ise yalancıdır. Vallahi ben öyle bir zat gördüm ki hayrı, iyiliği, ahlaki faziletleri emrediyor, şerden, kötülükten de sakındırıyor. Onu ahlaki faziletleri emrederken ve öyle bir söz söylerken gördüm ki o söz sihir değildir dedi. Ben kardeşim Üneyis'ten daha üstün bir şair duymamıştım. Kardeşime sen bana bu hususta arzu ettiğim, beklediğim, gönlüme şifa olacak bir haber getirmedin. Gidip kendim onu görürüm dedim. Bunun üzerine kardeşim Üneyis olur fakat sen Mekke halkından sakın. Çünkü onlar ona karşı son derece kin besliyorlar dedi. Hemen azık dağarcığım.

su tulumumu yüklendim, elime bir asa alıp yola düştüm ve nihayetinde Mekke'ye ulaştım. Resulullah'ı şahsen tanımıyordum. Başkasından sormayı da uygun bulmuyordum. Ve dolayısıyla Mescid-i Haram'da duruyor, sadece ve sadece zemzem suyu içiyordum. Nihayetinde Hazreti Ali ile tanıştım. Ve kendisine ne için geldiğimi anlatınca, ben seni onun yanına götürebilirim. Giderken senin için korkulacak bir şey görürsem, ya ayakkabımı düzeltiyormuşum gibi duvara doğru yönelirim, ya da bir şey döküyormuş gibi yaparım. Sen de durup beni bekleme, git. Eğer ki ben geçip gidersem, sen de arkamdan gel ve benim girdiğim yere sen de gir, dedi. O gitti, ben de gittim. Nihayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girdik. Hazreti Ali ile birlikte girince, ben Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyerek onu ilk kez İslam selamı ile ben selamladım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendimi tanıttıktan sonra, sen insanları nelere davet ediyorsun diye sordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir olan ve hiçbir şeriki ortağı olmayan Allahu Teala'ya imana ve putları gidermeye ve benim de Resulullah olduğuma şehadet etmeye davet ediyorum, buyurdu. Bana İslamiyet'i, nasıl Müslüman olunacağını söyler misin, dedim ve ardından o bildirince de hemen oracıkta Müslüman oldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun, Allah'ın kulu ve resulüdür, diyerek şehadet getirdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde sevinç belirdiğini gördüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Ebu Zer, sen şimdi bu işi Mekkelilerden gizli tut ve doğruca memleketine dön, buyurdu. Ya Resulullah, ben dinimi burada açıklamak istiyorum, dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben senin hakkında Mekkelilerden endişe ediyorum. Öldürülürsün diye korkuyorum, buyurdu. Ya Resulullah, ben öldürüleceğimi bilsem de bunu muhakkak yapacağım, dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine sustu. Seni hak dinle peygamber olarak gönderen, varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Mescid-i Haram'da onların arasında bunu, İslamiyet'i bağıracağım. İslamiyet'i haykırarak açıklamadıkça yurduma dönüp gitmeyeceğim, diyerek Kureyşlerin Mescid-i Haram'da halkalandıkları, konuştukları bir sırada Mescid-i Haram'a varıp yüksek bir sesle, ey Kureyş cemaati, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür, diyerek bağırdım. Bunun üzerine müşrikler, bu adam ne yaptığını sanıyor, kalkın onun üzerine yürüyün, diyerek beni öldüresiye dövdüler. O sırada Abbas bin Abdülmuttalip yetişip üzerime kapandı ve onlara, siz Gıfar kabilesinden bir adamı öldürüyorsunuz şu an. Onun Gıfar kabilesinden olduğunu ve tüccarlarınızın Şam'a giden yolunun onların yurdundan geçtiğini bilmiyor musunuz? Ey Kureyş cemaati, sizler tüccarsınız. Ticaret yolunuz da Gıfar yurdundan geçer. Yoksa siz ticaret yolunuzun kesilmesini mi istiyorsunuz, diyerek çıkışınca üzerimden çekildiler, başımdan dağıldılar. Kalkıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam halimi görünce, ben seni men etmemiş miydim, buyurdu. Ya Resulallah, bu kalbimde büyük bir istekti. Ben de onu yerine getirdim, dedim. Bir müddet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulundum. Ey Allah'ın peygamberi, ne yapmamı emredersin? İstediğini emret, dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, emrim sana gelince onu kavmine haber ver, tebliğ et. Ortaya çıkışımızın haberi sana eriştiği zaman yanıma gel, şimdi doğruca evine, yurduna dön, buyurdu. Radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip, zengin olmamasına rağmen Kureyşilerin seyyidi, ulu kişisi ve şereflisiydi. Kendisinin sözü dinlenir, emirlerine karşı gelmekten de çekinilirdi. Ebu Talip, babası Abdülmuttalib'in vasiyeti üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı 8 yaşındayken yanına alıp onu kendi çocuklarından ziyade üzerine titreyerek

büyütmüş. 25 yaşında bulunduğu sırada da Hazreti Hatice validemizle evlendirmek suretiyle ona karşı babalık ve hamilik vazifesini gereği gibi yerine getirmişti. Allah Teala'nın buyruğunu yerine getirmek için yardım istediği sırada da Abdülmuttalip oğulları arasında yalnızca o, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım diyerek İslam davasında da kendisini destekleyeceğine kesin söz vermişti. Ebu Talip, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine böyle olanca şefkatiyle eğildiği ve yanı başında dikilerek onu koruduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'nın emrine, buyruğuna uyarak, hatırlayacak olursak ayet-i kerimede mealen şimdi sen ne ile emrolunuyorsan onu apaçık bildir, müşriklere aldırış etme şeklinde emir buyurulmuştu. Bu emir karşısında, bu emire uyarak vazifesini açıkça yerine getirmeye, gecede gündüzde, açıkta gizlide halkı tevhid akidesine davete başlamıştı. Hac mevsimlerinde halkın toplu bulundukları yerleri durmadan dolaşıp rastladığı herkesi hür, köle, zayıf, güçlü, zengin, fakir ayırt etmeden Allahu Teala'nın birliğine inanmaya davet ve teşvik etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin tapmakta oldukları putlarını yermeye başladığı ve putlara taparak küfür ve dalalet üzere ölüp gitmiş olan atalarının da cehennemlik olduklarını açıkladığında Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha bariz tepki göstermeye başladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı koymak ve düşmanlık beslemek hususunda hepsi birleştiler. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in kendi dinlerine bağlılıkta devamına rağmen onun aralarındaki saygınlığı, kendisinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerindeki koruyucu, kollayıcılığı onların Efendimizin üzerine yürümelerine engel olmaktaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi dinlerinden ayrılmak ve putlarını yermek gibi davranışlarından şikayetlerine Ebu Talib'in aldırış etmemekle kalmayıp yanına dikilerek onu koruduğunu, kolladığını gören Kureyş müşriklerinin eşrafından bir takım kişiler Ebu Talib'in yanına gittiler. Ona, "Ey Ebu Talib, kardeşinin oğlu bizim ilahlarımıza dil uzattı, dinimizi yerdi, akıllarımızı hafif akıllılık ve akılsızlık saydı. Baba ve atalarımızın dalalet ve sapkınlık içinde ölüp gitmiş olduğunu iddia etti. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan alıkoyarsın ya da aramızdan çekilir, bizi onunla baş başa bırakırsın. Zaten sen de ona karşısın, bizim gibi muhalifsin. Aradan çekil, biz onun hakkından geliriz," dediler. Bunun üzerine Ebu Talip onları güzel sözlerle, güler yüzlülükle, yumuşak ve tatlı sözlerle başından savdı. Kureyşi müşrik ulularının, büyüklerinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve özellikle İslamiyet'e düşman olmalarının bir takım sebepleri vardı. Gelin birlikte bu sebepleri inceleyelim. İlk olarak Kureyşiler yüzlerce yıldan beri putperesttiler. Yani babalarından, atalarından gördükleri bu idi. Ataları İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın tevhid mabedi olan Kabe, çevresine dikilen 360 putla puthaneye çevrilmişti. Kureyşlilerden evlerinde putu bulunmayan, evlerine girerken, çıkarken ona el yüz sürmeyen kimse yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise onların bu putperestliğini yeriyor, hatıra gönüle bakmaksızın ve hiç kimseyi istisna etmeksizin putlara taparak küfür ve dalalet içerisinde ölüp gitmiş atalarının cehennemlik olduklarını, helake uğradıklarını söylemekten çekinmiyordu. Kureyş müşriklerince putlara tapmaktan daha üstün bir din ve bir inanç yoktu, bulunamazdı. Başka bir sebep ise Mekke şehri ilahi mabet olan Kâbesi ile Arap ülkesinin dini merkezi konumundaydı. Oraya her yıl hac mevsiminde hac için gidenler, diğer zamanlarda da umre

için akın akın gidenler olurdu. Bunun için Kabe'yi açmak, kapamak, korumak, hacıların su ihtiyacını karşılamak, hacılara yemek yedirmek gibi dini hizmetlerin yanı sıra Darun Nedve diye anılan idari meclisiyle, sancaktarlıkla, başkumandanlıkla bunlar gibi askeri hizmetleri de onlar üstlenmiş bulunuyorlardı. Babadan oğula geçen bu hizmetler kendilerine hem büyük bir nüfuz hem de büyük çıkarlar sağlamaktaydı. Bunun için müşrik uluları kendilerinin dini ve ticari durumlarının sarsılabilecek her hareketine karşı koymayı çıkarlarının bir gereği olarak sayıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyşilerin azılı müşriklerinin kötülüklerini ortaya döken ayetleri okuyordu, açıktan okuyordu. Dolayısıyla müşrik ulularından kimi bu ayetlerde sıralanan kötülüklerin tümünü, kimisi de bir kısmını kendisinde bulup gocunuyordu. Bu kötülüklerle teşhir edile edile bir gün gözden düşebileceklerinden kaygılanıyorlardı ve bundan tedirgin oluyorlardı. Yine Kureyş uluları kendileri için üstün bir hak tanımayan, herkesi bir tarağın dişleri gibi eşit tutan bir dini benimsemekte zorlanıyorlardı, içlerine sindiremiyorlardı. Nitekim ayet-i kerimede mealen şöyle buyurulmuştur. Sizin Allah katında en şerefli ve değerli olanınız, Allah'tan, Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten en çok sakınanınızdır buyurulmuştur. İslam düşmanlarının en azıllarından olan Ebu Leheb, ''Ey Muhammed, ben sana iman eder Müslüman olursam bana ne verilir?'' diye sormuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ''Müslümanlara ne verilirse sana da o verilir.'' buyurmuştu. Ebu Leheb, ''Onların üzerinde benim için bir üstünlük olmayacak mı?'' diye sormuş. Efendimiz de ''Daha ne istersin?'' buyurunca Ebu Leheb, ''Benim şu sıradan insanlarla bir tutulacağım bu dine yuh olsun.'' demekten kendisini alamamıştır. Ayrıca Kureyş aileleri arasında öteden beri birbirlerine karşı çekememezlik huyları ve üstünlük davaları vardı. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Haşimoğulları arasından peygamber olarak ortaya çıkmasıyla Haşimoğulları ailesinin öteki ailelere karşı ezici bir üstünlük sağlayacağını düşünerek bundan telaşlananlar olmuştu. Nitekim Ebu Cehil bu yoldaki duygusunu açıklamaktan kendisini alamamıştı. Biz ve Abdümenaf oğulları şeref ve şan hususunda şimdiye kadar çekiştik. Onlar arabuluculuk ederek diyet yüklendiler, biz de diyet yüklendik. Onlar halka bağışta bulundular, biz de bulunduk. Onlarla kulak kulağa giden iki yarış atı durumuna geldiğimizde onlar işte bizden kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber de var dediler. Biz bunun dengini nereden bulup onların dengine ulaşacağız demişti. İçten içe aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini kabul ediyorlardı. Ancak bunu dışa vuramıyorlardı bu hasletlerden dolayı. Mughire bin Şube der ki, ben ve Ebu Cehil bin Hişam Mekke sokaklarından birinde yürüyorduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizimle karşılaştı ve Ebu Cehil'e, ey hakemin babası, gel Allah'a ve Allah'ın Resulüne tabi ol. Ben de senin hakkında Allah'a dua edeyim dedi. Ebu Cehil, ya Muhammed sen ilahlarımıza dil uzatacak, onlara tapmaktan bizi men edeceksin değil mi? Sen ancak tebliğ ettiğin şeylere şehadet getirmemizi isteyeceksin değil mi? Vallahi ben söylediğin şeylerin hak ve gerçek olduğunu bilseydim sana tabi olurdum dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayrılıp oradan gidince bana dönerek vallahi ben iyi biliyorum ki onun söyledikleri hak ve gerçektir. Fakat Kusay oğulları Kabe'nin hicabe hizmeti, açma, kapama, koruma hizmeti bizdedir dediler. Biz evet dedik. Onlar Darun Nedve'nin yönetim hizmeti bizdedir dediler. Biz evet dedik. Onlar başka hizmetleri istediler. Bizdedir dediler. Biz yine evet dedik. Onlar yine hac mevsiminde sikaye, hacılara su verme hizmeti bizdedir dediler. Biz yine evet dedik. Sonra onlar halka yemek yedirdiler. Biz de yedirdik. Onlarla yarıştık, durduk. Onlar şimdi bizden bir peygamber var dediler. Vallahi hayır, işte buna evet diyemeyeceğim dedi. Kureyş müşriklerinin İslam'a ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlıklarının bir tanesi de şudur. O Kureyş müşriklerinin söylediklerine göre şöyle diyorlardı.

Kur'an inecekse eğer, ne diye Kureyş ileri gelenlerinin yaşlı ve zengin olanlarından birisine inmedi? Nitekim Velid bin Mughire, ben Kureyşlerin seyidi, ulu kişisi olduğum halde nasıl geri bırakılırım da Muhammed'e vahiy iner? Yahut Sakif kabilesinin seyidi, ulu kişisi Ebu Mesud Amr bin Umeyr bu hususta nasıl geri bırakılır? Biz bu iki kentin ulu kişileriyiz diyorlardı. Bundan dolayı İslam'a düşmanlık ediyorlardı. Darun Nedve'nin müşriklerin ulularından, büyüklerinden sayılan Velid bin Mughire'nin hayranlığına dair bir örnekle bitirelim programımızı. Velid bin Mughire bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Kur'an-ı Kerim okudu. Velid bin Mughire gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bana Kur'an oku dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da iyi biliniz ki Allah size adaleti, ihsanı akrabaya vermeyi emir eder. Ve sizi fuhşiyattan, fenalıktan ve zulüm yapmaktan nehyeder. Dinleyip tutasınız diye size öğüt verir. Mealli ayet-i kerimeyi okudu. Velid bin Mughire bunu bana bir daha oku dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayeti tekrar okuyunca Velid bin Mughire, vallahi bu sözde öyle tatlılık, öyle güzellik ve parlaklık var ki o tepesi bol yemişli, dibi ve kökü sulak yemyeşil bir ağaca benziyor. Bunu beşer söyleyemez. Bu bir beşer sözü değildir demekten kendisini alamamıştır. Müşrik ullarının, müşriklerin, Kureyşlerin tamamen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine karşı gelmekti. İslamiyet'in emir ve yasaklarına karşı gelmekte altında yatan sebepler işte bunlardı. Tamamen kendi nefis ve şeytanlarının uydurmacası ve ona uymalarının sebebi neticesiydi. Rabbimiz Teala kıyamete kadar devam edecek olan bu dinin hükümlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenerek, onun güzel ahlakıyla mezc ederek hayatımıza tatbik edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir başka bölümümüzde tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Bu mükemmel oyunu izleyen seyirciler şimdi de heyecanla onu alkışa tutmuş bulunuyorlardı.
1: Yaşa Deli Ormanlı!
2: Yaşa Osman Pehlivan!
1: Dönüş bu kadar olur işte!
2: Aşk olsun Pamukçulu!
0: Böylece yarım dünya Hasan Pehlivan o ana kadar eline geçirmiş bulunduğu bütün avantajları bir anda kaybetmiş oldu. Birkaç saniye önce üstteyken şimdi alttaydı. Böyle bir oyuna düşeceğini ise aklından hayalinden geçirmiyordu. Ve şimdi bütün kuvvetiyle sarmayı sökerek ayağa kalkabilmek için uğraşmaya başlamıştı. Ne var ki bu yolda sarf ettiği bütün gayretler boşa gidiyordu. Sarmayı bir türlü sökemiyordu. Üstelik harcadığı bunca kuvvet ve gayret yüzünden büsbütün kuvvetten düşmüş bulunuyordu. Sonunda

0: nefes nefese hareketsiz kaldı. Hasmının sarmasını sökemeyeceğini anlamıştı. Reşit Paşa yeniden yanındakine döndü.
1: Peki bu duruma ne diyeceksin?
0: Hasan Pehlivan'ın bir oyunu olmalı. İstese sarmayı rahat söker ayağa kalkardı.
1: Ne oyunu olabilir ki?
0: Orasını bilmem. Sanki sarmayı sökemiyor gibi görünüyor. Biraz daha bekleyecek olursan ne yapacağını göreceksin.
1: Görelim bakalım.

0: Evet, evet şu anda pamukçulu yüklenmiş, onu olduğu gibi yüzü koyun yere yaymıştı. Arkasından da sarmayı vurduğu taraftan elini hasmının koltuk altından geçirmek üzere harekete geçmişti. Bunu gören halk hemen onun maksadını anlamış bulunuyordu. Sağdan soldan yeniden teşvikler başladı. Haydi usta pehlivan! Allah ürünü!
1: Yenele şunu, hadi pamukçulu!
0: Hasan pehlivan da başının etrafında dolaşan tehlikeyi anlamış bulunuyordu. Böyle bir oyuna gelmemek için elinden geleni yapıyordu. Yerdeki sert mücadele 5 dakika kadar sürdü ve pamukçulu hasmının bütün direnişlerine rağmen ne yaptı yaptı elini koltuk altından geçirerek enseyi bulmaya muvaffak oldu. Böylece oyununu aldıktan sonra geriye zorlayarak onu sırt üstü çevirmek kalmış bulunuyordu artık. Ve hemen zorlamaya geçti. Bir omuzu yavaş yavaş yerden kalkmaya başlayınca Reşat Paşa heyecanlanmıştı bile.
1: Gidiyor, çeviriyor.
0: Damat Paşa karşılık vermedi. O da durumu olduğu gibi görüyordu şimdi. Hasan pehlivanın durumu hiç de parlak değildi. Yeniliyordu. Deli Ormanlı onu fena bağlamıştı. Hasan pehlivan tamamıyla tükenmişti. Reşat Paşa sordu yine.
1: Cevap vermedin paşa. Hasan pehlivan yeniliyor değil mi?
0: Evet, tükendi. Şaşılacak şey. Ah, benim Muharrem pehlivan olmalıydı ki bu deli ormanlıyı güzel güzel yeneydi ya.
1: Onları da karşılaştırırız.
0: Demek deli ormanlıyı almaya karar verdin ha?
1: Evet, evet. Daha iyisini bulabilmeme imkan yok.
0: Bana kalsa yenilse bile sen yine Hasan pehlivanı al. Hasan ondan çok daha iyi. Her pehlivanın iyi ve kötü günleri vardır. Fena bir oyuna düştü. İdmanı da yerinde değil. Çabuk yoruldu. Yoksa bu deli ormanlıyı rahat yener.
1: O kadar beğeniyorsan sen al onu.
0: Ben Muharrem pehlivandan memnunum. Geçen hafta saray pehlivanlarından Yakup pehlivanla bir huzur güreşi yaptılar. 2 saatten fazla dayandı ona. Az kalsın hata alıyordu da ha. Efendimiz kendisini çok takdir ettiler. Bu anda pamukçulu son hamlesini yapmış ve bütün ağırlığıyla yüklendiği gibi yarım dünya Hasan pehlivanın sırtını yere yapıştırıvermişti. Davul zurnalar hemen kesilmiş, yanı başlarında duran yer hakemi de eliyle işaret ederek yenişin tamam olduğunu bildirmişti. Pamukçulu hemen rakibini bırakarak galibiyet temennasına çıkarken şiddetli bir alkış ortalığı inletmeye başlamış bulunuyordu. Yaşa pamukçulu! Aşk olsun usta pehlivan!
1: Yeniş bu kadar olur. Yaşa deli ormanlı!
2: Aslanım benim!
0: Hasan pehlivan o derece bitkin idi ki yerinden güçlükle ayağa kalkabilmişti. Taraftarları ise şimdi ona çatıp duruyorlardı.
2: Nedir bu halin Hasan pehlivan? Böyle mi güreşecektin?
3: Resin oldum be.
4: Ne oldu sana yarım dünya?
0: Güreş topu topu ancak 1 saat kadar sürmüştü. Fakat Hasan pehlivan 3 saat güreşmiş olsa bu kadar yorgun hale gelmezdi. Son derece perişan görünüyordu. Şiddetle solurken ayakta bile zorlukla durabiliyordu. Bu halde sendeleye güreş meydanından çekilirken cazgır da resmi sonucu ilan ediyordu.
2: Pamukçulu Osman pehlivan Hasan pehlivanı yenerek sona kalmıştı.

alkışlar Osman Pehlivan içindi. O da sağa sola selamlar dağıtarak son rakibini beklemek üzere bir kenara çekildi. Şimdi davul zurnalar yeniden vurmaya başladı.

0: tane. Ama uzun sürmedi. 5 dakika bile geçmemişti ki kayıkçı İsmail Pehlivan birden dalmış ve çift kaparak rakibini yeni vermişti. Halk şimdi kendisini alkışlamakla meşguldü. Yaşa kayıkçı! Yaşa İsmail Pehlivan! Çok güzel daldın! Aşk olsun aslan!
1: Cazgır onun galibiyetini de ilan ettikten sonra sözlerini şu şekilde tamamlıyordu.
0: Günün son güreşi Pamukçulu Osman Pehlivan'la İsmail Pehlivanlar yapacaktır. Pehlivanlara 15 dakika dinlenme izni verilmiştir.
1: Hakikatte bu izin pehlivanlara parsa toplamak için verilmiş bulunuyordu. Az sonra da iki pehlivan yan yana parsa topluyorlardı. Açtıkları çevreye yağmur gibi para yağıyordu. İki pehlivan paşaların yanına vardıkları zaman Reşat Paşa çevreye bir altın attı. Osman pehlivan onu tanımıyordu. Ama bu cömertliği karşısında mühim bir kimse olduğunu anlayarak kendisine teşekkür etti.
2: Güreşini pek beğendim. Aferin sana. Sağ olun. İnşallah seninle sonradan konuşuruz. Hı?
1: İnşallah. Diye karşılık verdi Osman Pehlivan. Oradan ayrıldıktan sonra İsmail Pehlivan'a... Bize bir altın veren bu zat kimdir? Tanıyor musun? Diye sordu.
3: Ayağın azasından Reşat Paşa. Yanındaki de damat Mahmut Celaleddin Paşa'dır.
1: Pamukçulu durumu o zaman hemen anladı fakat ses çıkaramadı. Çevreleri dolmuştu. Bunu cazgıra teslim ederek yağlarını tazelemek üzere yağ kazanının yanına doğru giderlerken İsmail Pehlivan...
3: Hasan Pehlivan'ı fena yendin. Bütün güreşi takip ettim, bu sefer tam rezil oldu.
2: Kısmet öyleymiş. Sen de çok güzel güreşerek Kadri Pehlivan'ı yendin.
3: O da ben de kendi güreşimizden çok sizin güreşinizi takip ediyorduk doğrusu. Güreşe sen yarın dünya yendikten sonra başladık diyebilirim ha. Rast geldi. Bir dalışta sırtını yere getirdik.
2: Şimdi de beni yenersin. Olur biter ha?
3: Seni yenemeyeceğim biliyorum. 10-15 dakika sonra pes ederek sana bırakacağım güreşi.
2: Olur mu böyle şey?
3: Aramızda çok fark olduğunu biliyorum. Sen Hamza'dan birkaç gömlek fazlasın. Hasan Pehlivan'ı ne şekilde yendiğini gördükten sonra boş yere hırpalanmaya lüzum yok. Senin istikbalin çok açık. İstanbul'da daha çok pehlivanı yenersin.
1: Yağlarını tazelemişlerdi. Cazgır kısa bir dua okuduktan sonra onları meydana saldı. İki pehlivan teşrevlerini yapıp kapıştılar. Pamukçulu Osman Pehlivan ihtiyatı gene de elden bırakmıyordu. Her ne kadar kayıkçı İsmail Pehlivan ona pes edeceğini söylemiş ise de gene de dikkatli olmak gerekirdi canım. Ne olur ne olmazdı. Bu pehlivanı ikinci defa görüyordu. Kendisini uyarmak için pekala böyle konuşmuş olabilirdi. Pehlivanlıktı bu. Üstelik geçen hafta kendisini yenmiş bulunuyordu. İşi gevşek tuttu mu bir dalışta kendisini sırt üstü yere bulabilir, vurulabilirdi. Ama bu korkusu tahakkuk etmedi. İsmail Pehlivan 10 dakika sonra kolunun incindiğini ileri sürerek pes ederek güreşi bıraktı. Cazgır, Pamukçulu Osman Pehlivan'ın galibiyetini ve ödülü kurtardı.

0: Sardığını ilan ederken halk da kendisini son defa olarak candan alkışlıyordu. Artık İstanbul'da yeni boy gösteren bu pehlivanın çok yaman bir şey olduğunu herkes tasdik ediyordu. Çırpıcı meydanını dolduran kalabalık dağılırken herkes aynı şeyi söylüyordu.
1: Bu delikanlı çok yaman.
0: Hasan pehlivanı bu sefer eze eze yendi.
1: Onu kolay kolay meydandan çıkaracak bir pehlivanın çıkabileceğini sanmıyorum.
0: Güneşi çok hararetli. Öyle birçok baş pehlivan gibi sadece itişip durmuyor da bu deli ormanlı.
1: Bakalım haftaya nerede boy gösterecek.
0: Pamukçulu Osman pehlivan ertesi günü ikindi vakti Çemberli Taş'taki pehlivan kahvesine girdiği vakit sağdan soldan hemen selamlar yağmaya başladı bile.
1: Merhaba pehlivan.
0: Hoş geldin pehlivan.
1: Şöyle buyur.
0: Böyle gel böyle. İki güreş sonunda İstanbul güreş merakları arasında hemen şöhret ermiş bulunan Pamukçulu kendisine selam verenlere karşılık verdikten sonra Cazgır'ı hemen gördü ve yaptığı işaret üzerine onun yanına gelip oturdu. Cazgır meraklı bir kitle tarafından çevrilmiş bulunuyor, meraklı bir şeyler anlatıyordu. Pamukçulu Osman yanına gelip elini öptükten sonra yanı başına oturunca elini onun omuzuna koydu ve şu şekilde konuşmaya başladı. Bu delikanlıya iyi bakın ağalar. Yarın onun büyük bir şöhrete sahip olacağını ve daha pek çok pehlivanları yeneceğini göreceksiniz. Pamukçulu Osman bu kadar gözün birden kendisine dikilmesinden rahatsız olmuştu. Sanki kendini müdafaa etmeye çalışır gibiydi.
2: Siz ustamın laflarına bakmayın. Biz haddimizi biliriz. İnsan iki pehlivan yenmekle hiçbir zaman kendini büyük görmemeli.
0: Ben ne söylediğimi bilirim. Mesleğimiz cazgırlık. Bugüne kadar elimizden binlerce pehlivan geçmiş. Biz kimin büyük, kimin küçük pehlivan olduğunu çok iyi biliriz. Şimdi Osman pehlivanı alıp Reşat Paşa'nın konağına götüreceğim. Reşat Paşa onun pehlivanlığını pek beğenmiş. Güreşten sonra benden ısrarla Osman pehlivanı konağına getirmemi istedi. Ben de söz verdim. Gideceğiz değil mi Osman pehlivan?
2: Acele etmiş olmaz mıyız?
0: Neden acele etmiş olalım? Buradan Beşiktaş'a yol yine de bir saat sürer.
2: Sen bilirsin usta.
0: Bir tanesi hemen Cazgır'a çıkıştı.
1: Siz de hep böyle yaparsınız. Şöyle göz doldurur iyi bir pehlivan türedi mi kendisini hemen konaklardan birine sahtarsınız ya. Onlar da paşa veya bey konaklarına kapılanarak yan gelip yatarlar. Bizler de iyi bir pehlivan seyretmekten mahrum kalırız. Ne yapar bu paşalar beyler bunca pehlivanı turşusunu mu kurarlar ya?
0: Doğrusunu söylemek gerekirse bir bakıma bu şikayette haklı taraflar yok değildi. İstanbul'da devrin en büyük pehlivanları toplanmıştılar ama bunların en başta gelenleri sarayda adeta bir hapis hayatı yaşıyordu. Onlardan hemen sonra gelenler ise konaklara yerleşmiş bulunuyordu. Dışarıda kalanlarsa ancak üçüncü sınıf sayılıyorlardı.

Bunlardan biri sivrilecek oldu mu hemen bir konağın malı oluyordu. Sultan Abdülaziz'in sarayında en azından 20-25 tane zehir gibi pehlivan vardı. Buna rağmen padişah bunları kıskanıyor, halka pek nadir yılda bir, nihayet iki defa gösteriyordu. O da ancak bir ikisini konaklarında, pehlivan besleyen paşalar ise bunları kendi konaklarında kendi keyiflerince güreştiriyorlardı. Bunlardan dışarıdaki güreşlere katılanlar hiçbir zaman birkaç kişiyi geçmiyordu. Evet saygıdeğer dinleyenler, bize ayrılan süre ne yazık ki burada sona erdiği için bir sonraki bölümümüzde ancak Osman Pehlivan'ın daha neler yapacağını göreceğiz inşallah.

0: Şimdilik hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve fehmen ve amelen ve ihlasan.

رب العالمين وإلحقنا بعبادك الصالحين أما بعد. Evet, sevgi secdesini gerektiren durumlardan bahsediyorduk. Ve sevgi secdesini gerektiren durumlardan en son anlattığımız mesele şuydu. Biri, namaz kılarken namazın ilk oturuşunda oturmayıp üçüncü rekate kalkarsa ne gerekir? Bu durumda bakın.

ve namazına oturup teşehhüd okur. Eğer oturma haline yakın değilse, ayakta kalkıp da tamamen beli doğrulmuşsa ilk oturuşa geri dönmez demiştik. Peki bu hal dördüncü rekatte olursa ne olacak? Dördüncü rekatte ise burada iki olasılık var. Birinci ihtimal olasılık şuydu. Ya kadi-i ahire dediğimiz son oturuşu yapmıştır. Ondan sonra beşinci rekate kalkmıştır. Ya da son oturuşunu yapmamıştır. Yapmadan beşinci rekate kalkmıştır. Burada iki olasılık var. Eğer son oturuşunu yapmadan beşinci rekate kalktıysa, beşinci rekati secde ile kayıtlamadan, yani beşinci rekatin secdesini yapmadan bu kimse dördüncü, yani son oturuşa dönebiliyordu. Son oturuşa dönüyor, ettehiyyatı okuyor, sehiv secdesini yapıyor, tekrar son oturuşu tekrarlayıp ettehiyyatü salli barik rabbena atina duaları okuyup iki tarafa selam verip namazını bitiriyordu. Eğer son oturuşunu yapmadan beşinci rekate kalksa ve beşinci rekatı da secde ile kayıtlasa, bu durumda artık farzı geçersiz olmuş, nafileye dönmüştür. Fakat bu nafileye dönmesi kasıt ve niyetle olmadığı için isterse beşinci rekatte namazını bitirir, farza başlar. İsterse de beşinci rekate bir rekat daha ekler. Çünkü beş rekatlik nafile namaz yoktur. İlla çift gitmesi lazım. 2, 4, 6, 8 şeklinde nafile namazların çifter rekatli olması lazımdır. İsterse de bir rekat daha ekler. 6 rekatte selam verir. Tamamı nafile namaz olarak geçerli olur demiştik. Peki oturup kalkarsa ne olacak? Şimdi o meselede kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Ve in qa'ade firrabi'ati kadre teşehhüdi. Dördüncü rekatin son oturuşunda ettehiyyatı okuyacak kadar otursa, tahiyyatı okudu. Ettehiyyatı okuduktan sonra sümme gâme beşinci rekate kalksa. Hataen kalkıyor. Yanılarak kalkıyor. Kasten kalkmıyor. Ve lem yüsellim yazunnuha el ka'detil ula. Selam da vermeden beşinci rekata kalksa. Neden beşinci rekata peki kalktı? Çünkü o son oturuşunu yazunluğa sanıyordu. El-gâdetel ula, ilk oturuş sanıyordu. Yani ilk oturuş sanarak son oturuşunda beşinci rekata kalksa. Yani kendisi ne zannediyor? Bu benim üçüncü rekatim zannediyor. Ayağa kalkıyor. Halbuki kaçıncı rekatinde? Namaz bitti. Selam verecekken beşinci rekata kalksa ve kalktıktan sonra aklına gelse. Bu durumda nasıl davranacak? Ade ilel ku'udi, yine son oturuşa geri döner, namaza devam ettirmez. Malem yeccud fil hamiseti, beşinci rekatı secdesini yapmadığı sürece. Beşinci rekatın secdesini yapmadıysa bir önceki meselede anlattığım gibi oturur. İster rükud aklına gelsin, ister kavme dediğimiz semiallahu lümen hamideh de aklına gelsin. Beşinci rekatın secdesini yapmadan oturur, sehiv secdesi yapar ve namazını böylece ve yüsellimü selam vererek bitirir. Ve in gayyede ele hamisete bi secdetin, eğer son oturuşunu yapıp beşinci rekata kalkıp secdesini yaparsa damme ileyha rekaten uhra, bir rekat daha ekler, 6 rekat olur. Vakat temmet salatuhu, namazın farzı böylece yerine gelmiştir, tamamlanmıştır. Namazın sonunda, 6 rekatın sonunda sehiv secdesi yapar. Daha sonra namazını tahiyyat, salli barik, rabbena atina dualarıyla tamamlar. Böylece namazı şu şekilde tamamlanmıştır. 4 rekatı farz, 2 rekatı ise nafiledir. وَالْرَكَعْتَانِ لَهُ نَافِلَةٌ. Zaten İmam-ı Kudüri rahmetullahi aleyh ifade etmiş. Kılacağı bu iki rekat nafiledir. Son sünnet yerine geçmez. Eğer mesela öğlen namazının zaten farzından son iki rekat daha kılınıyor ya. Bu hataen kaç rekat kıldı? 6 rekat kıldı. 4'ü farz, 2'si nafile. Son sünnet değil. Farzdan sonra son sünneti özellikle tekrar niyet ederek kılacaktır.

Secde'de lisevi hata edip vacip olan selamı geciktirmesinden dolayı, çünkü normal tahiyyat okudu, salli barik okudu, selam verecekti, selam vermedi. İlk oturuşum, zannederek üçüncü rekata kalktığını zannederek ayağa kalktı. İki rekat daha kıldı, vacip olan selamı iki rekat kılacak kadar ne yaptı? Geciktirdi. Vacibi ne kadar geciktirmek sevgi secdesini gerektiriyordu? Üç kez Subhanallah diyecek kadar bir vacibi, namazın vaciplerini herhangi birini geciktirmek sevgi secdesini gerektiriyordu. Burada da selamı iki rekat kılarak geciktirdiği için namazın sonunda ne yapması gerekiyor? Elbette sevgi secdesi yapması gerekiyor. Bu yüzden namazın sonunda sevgi secdesi yapacaktır. Tabi illa geciktirme fazladan rekat kılarak olmaz. Bekleyerek, sukut ederek, düşünerek, bunlarda da beklediği her süre eğer üç kez Subhanallah diyecek kadarsa veya Allahümme salli ala Muhammed diyecek kadarsa, birbirine takriben yakın ifadeler, bu durumda sevgi secdesi gerekecektir. Şimdiki mesele namazın içerisindeki şek konusu, yani şüphe. Namazın içerisinde rekatlerin sayısı hususunda şüphe eden biri, acaba kaç rekat kıldım diye şüphelenen, kuşkulanan, kaçıncı rekat olduğunda tam %100 emin olmayan biri, %100 emin olmayan biri, belki %90 emin ama %10 şüphesi var. %100 emin değilse bu durumda bakılır. İlk defa bu kuşku ve şüphe ömründe, tercih edilen görüşe göre konuşuyorum, konu Hanefi mezhebinde ihtilaflı, ömründe ilk defa meydana geldiyse bu şüphe ve kuşku namazını bozar, bozması vaciptir. Tekrar sıfırdan yeniden farz namaza başlar. İsterse 3 rekat kılmış olsun. 4. rekata kalktı, emin olamadı. Acaba ben 4. rekatte miyim? Bu 4. rekat mı? İster %50-50 kuşkuda kalsın, şekte kalsın. İsterse bir kanaati olsun, %90 4. rekat desin. Neticede %10'luk bir şüphesi var. %100 emin olmadıkça ve bu hal ilk defa başına gelmişse namazını bozması, kesmesi, selam vererek "Esselamu aleyküm" diyecek sağ tarafına, namaz bitecek. Daha sonra tekrar 1. rekattan farza başlaması vaciptir. Fakat bu kuşku ve düşünce ilk defa başına gelmiyorsa, ömründe ikinci defa veya defalarca başına gelmişse, o zaman iki olasılık, iki şekilde hareket eder. Birinci yapması gereken davranış şudur. Eğer kaçıncı rekatta olduğunu %100 bilmiyor, fakat bir tarafta kaçıncı rekat olduğu kısmı ağır basıyorsa, %100 emin değilim ama bir rekatlardan birisi ağır basıyor, kanaat oluşuyorsa, o zaman kanaat oluşan düşüncesini alır. Üçüncü rekat demeyeyim, dördüncü rekat demeyeyim. %90, %80 bir kanaatim var. Ben üçüncü rekattayım. O zaman namazın üçüncü rekatı gibi devam eder. %90 üçüncü rekattayım. O dördüncü rekattayım. Namazın dördüncü rekatı gibi ne yapar? Devam eder. Fakat mesela hangi sayıyı alıyorsa diğer üst sayıyı da boş geçmez. Mesela üçüncü rekatı alıyorsa üçüncü rekat gibi devam eder dedik. Dördüncü rekatı alıyorsa dördüncü rekat gibi ne yapar? Devam eder, bir kanaati varsa. Ancak bir kanaati yoksa, %100 emin değil, arada kalmış. 3 de olabilir, 4 de olabilir. 1. rekat da olabilir, 2. rekat da olabilir gibi bir kuşkudaysa, bir kanaati yok, bir sayı belirleyemiyorsa, o zaman bu kimse en az olan rekatı alacaktır. Yani 1 mi 2 mi 1. rekat olarak varsayacaksın, 1 gibi kılacaksın. 2 mi 3 mü? 2. rekat olarak varsayacaksın. 2 gibi kılacaksın. Fakat her oturma ihtimali olan yerde de namazı oturacaksın. Bu şu demek. 1 de olabilir, 2 de olabilir. %50-50. O zaman 1 alacağım. 1'i alacağım. 1 rekat kıldıktan sonra oturacağım. Niye? Çünkü 2. rekat da olabilir. Sonra 1 rekat daha kılacağım. Tekrar oturacağım. 2 de olabilir, 3 de olabilir. 2. rekat ihtimali var. 1 rekat daha kılacağım, 3. rekatta tekrar oturacağım.

Anlaşıldı mı? Çünkü bu ikinci rekat olasılığı var. Böylece her rekatta ne yapmış olacak? Oturmuş olacak. Üçüncü rekatı mı kılıyorum, dördüncü rekatı mı kılıyorum? %50-50 ortada kaldı. En az olan üçüncü rekatı alacaktır. Namazı üçüncü rekat gibi devam edecek. Fakat üçüncü rekat gibi devam etti. Üçüncü rekatı oturacaktır. Niye? Üçte olabilir, dörtte olabilir. Oturacaktır. Sonra dördüncü rekata kalkacaktır. Ettehiyyat okuyup kalkacaktır. Dördüncü rekattan sonra tekrar oturacaktır. Çünkü o zaten o dördüncü rekatidir. Namazın sonunda da sehiv secdesi yaparak namazını tamamlayacaktır. İşte İmam-ı Kuduri şek konusunda bunlardan bahsedecek şimdi. وَمَنْ شَكَّ kuşkulansa fi salati namazında kuşku %50-50 de olabilir, %90 da olabilir. Yani %100 bir kanaat yok kaçıncı rekatta kıldığına dair. فَلَمْ يَدْرِ bilmiyor. اَثَلَاثًا سَلَّمَ اَرْبَعًا 3 rekat mı kıldım, 4 rekat mı kıldım bilmiyorsa. وَكَانَ ذَٰلِكَ اَوَّلَ مَا عَرَدَ لَهُ ilk defa ömründe, ilk defa başına böyle bir hadise meydana geldiyse, istenefe salate, namaza sıfırdan yeniden başlaması gerekir. Vaciptir. Namazını bozacak, selam verecek, ayakta veya oturarak, oturup selam vermesi daha evladır. Mesela üç mü kılıyorum, dört mü kılıyorum? İlk defa başıma geldi. Böyle bir şey önceden başıma gelmemişti. Bir kanaatim diyor, %100 bir eminim diyor. Güvenmiyorum. Yani %100 üç diyemiyorum. Dört de diyemiyorum. %90 diyorum ama ilk defa başıma gelmiş. O zaman ayaktayken oturacak, Esselamu Aleyküm Rahmetullah diyecek ve namazı bitirmiş olacak. Veya ayaktayken Esselamu Aleyküm Rahmetullah diyecek, namazını kesecek, tekrar yeniden namaza başlayacak. Peki bu kuşku ve şüphe birinci defa değil de ikinci veya defalarca başına geliyorsa nasıl davranacak? فَاِنْكَانَ شَكُّ يَعْرِدُ لَهُ كَثِيرًا çoğu defa başına böyle bir olay geliyorsa, yani ömründe bir defadan fazlaya çok diyoruz. Yani çoktan murat burada birden fazla olmaz. Birse az, birden fazla ise çok. Çoğu defa başına geldiyse بَنَا عَلَى غَالِبِ ظَانِ kanaatine göre davranır. 3 olarak kanaat ediyorsa 3'ü alır. 4 olarak kanaat ediyorsa 4. rekatı alır. İmkân-ı zannın bir kanaati oluşmuşsa böyle yapar. Fe'in lem yekun lehu zannun eğer kanaati oluşmadıysa %50-50 kuşkuda kaldıysa bena alel yakîni kesin olan az olan rekat sayısını alır. Çünkü kesin olan 2 mi kıldım 3 mü kıldım? Bilmiyorum. İkinci rekat olduğum kesin. O zaman az olan sayı neyi alacağım? İkinci rekatı alacağım. Her oturma ihtimali olan yerde de oturacak. İmam-ı Meydani altta Lübab'da söylüyor. وَقَعَدَ ف۪ي كُلُّ مَوْدِعٍ ظَنَّهُ مَوْدِعَ قُعُودِهِ Namazda oturma olasılığı olan her yerde de oturması gerekiyor diyoruz. Şimdi bu konuyu bitirdikten sonra şimdiki konumuz salatul meryadda, yani hasta olan kimsenin namaz kılma durumu. Hasta olan kimse nasıl namaz kılacaktır? Burada olasılıklar var. Ya birinci olasılık, hasta olan kimse biliyorsunuz namazda kıyam farzdır. Farz namazlarda farz. Vacip namazda farz. Bir de vitir, bir de sabah namazının sünneti çok güçlü olduğu için kıyamda kılmak gerekiyor. Bunun dışındaki nafile namazlarda isterse önceki derste de söylemiştik. İsterse oturarak namazını kılabilirdi. Peki farz namazlarda isterse oturarak kılabilir mi? Hayır, kılamaz. Farz bu. Ancak bir mazeret olması gerekiyor. Bu mazeretlerden birisi de hastalıktır. Hastalıktaki miktarı nedir? Birinci hastalıktaki ölçü şudur. Hiç ayağa kalkamıyor. Hiç ayakta kılamıyorsa zaten ayakta olması gerekmez. Birincisi budur. Ayağa kalkamıyor. Zaten tekerlekli sandalyede veya ayakları tutmuyor. Birisinin desteğiyle ayağa kalkması gerekiyor. Birisi sağ koluna, birisi sol koluna girecek ki ayakta kılabilsin. Bastonla da bile duramıyor. Bastonla bile duramıyor. Çok hasta. Belki ameliyattan yeni çıkmış da olabilir. Hareket etmemesi gerekir. Ayakta velhasıl duramıyor. Bu birincisi. İkincisi, ayakta durmaya gücü var ama

Secde yapmaya gücü yoksa o zaman yine ayakta durması farz değildir. Çünkü ayakta durmanın farziyeti secde yapmaya bağlıdır. Secde yapabiliyorsa ayakta durma farzdır. Secde yapamayandan ayakta durması yine farz değildir. Yani zat sağlıklıdır. Yürüyebiliyor, iş yapabiliyor fakat secde yapamıyor. Ayaklarında problem olmuş olabilir. Hastalıktan, kilodan, yüksek kilodan olmuş olabilir. Secde yapacak bir durumu yoksa bu kişi de ayakta namaz kılması farz değildir. Nasıl kılacaktır? İster oturarak namaz kılar, ima ile. İster sandalyede namaz kılar, ima ile. İsterse ayakta ima ile ne yapabilir? Kılabilir. Yani tamamen ayakta da namaz kılabilir. Sandalyede de kılabilir. Oturarak da ne yapabilir? Kılabilir. Çünkü bu kişi secde yapamıyor. Secde yapamadıktan sonra peki nasıl kılacak ima ile? Ruku halinde biraz eğilecek. Secde halinde biraz daha fazla eğilecek başıyla. Ve mümkünse beliyle. Mesela ayakta kılıyor, secde yapamıyor. İsterse tamamen ayakta kılar. İsterse ayakta başlar, rukusunu yapar. Semiallahu lümün hamide kalkağa doğrulur. Tam secdeye giderken oturur. Secdesini başı secdeye yere en yakın yere şeklinde yapar. Bu şekilde kılması da elbette güzel olur. Çünkü namazda ne kadar secdeye yakınsa, yere yakınsa o şekilde namaz kılmak en eftalidir. Ama sandalyede de kılabilir, ayakta da kılabilir. Bu secde yapmaya gücü yetmeyenler içindi. Secde yapmaya gücü varsa o zaman bakılır. Ayakta kılmaya gücü var mıdır, yok mudur? Yoksa adam secde yapabiliyor. Secde yapabiliyorsa ayakta da gücü yoksa, hiç gücü yoksa ayakta kılması gerekmez. O zaman oturacak. Oturacak, namaza ister ayakta mı hiç gücü yok. Ayakta durabilecek kadar az bir gücü varsa o zaman durması gerekiyor. Hocam ben ayakta namaz kılamıyorum. Hiç mi kılamıyorsun? Hiç mi ayakta bekleyemiyorsun? Diyor ki hiç kılamıyorum. Hiç'in manası şudur. Gerçekten ayağa kalkamıyor bu adam. Ayakta düşünülemiyor. Yani yürüyemiyor. Yürüyemeyecek bir insan da hiç ayağa kalkamıyor. Düşünülür. Bu birincisi. İkincisi ayağa kalkabiliyor ama güçlü bir acı hissediyor. Yüksek bir acı hissediyor. Ayağa kalkmaması lazım. Belki ameliyat olmuş. Doktor demiş ki ayağa kalkmaman gerekir. Mesela demiş senin uzanman gerekir. Yoksa risklidir yani. Belden ameliyat oldun, omerikten ameliyat, hareket etmemen gerekir. O zaman o da aynen ayağa kalkma gücü var ama riskten de ayağa kalkmaması gerekir. Ayağa kalkma gücü yok ama bir sürü ayakta olma gücü varsa. Nasıl bir sürü ayakta gücü vardır? Bir sürü ayakta ya gerçekten durabiliyorsa ya da bir şeye dayanarak durabiliyorsa. Kendisi duramıyor ama duvara yaslanarak durabiliyor. İşte bir baston gibi bir nesneye dayanarak ayakta durabiliyorsa ve bu ona büyük bir acı vermiyorsa, dayanabileceği kadar durması farzdır. Dayanabileceği kadar duracak, dayanamadığı noktada oturacak. Sadece iftidah tekbiri alıp birkaç saniye ben dayanabiliyorum diyorsa, o zaman iftidah tekbirini alacak ayakta, birkaç saniyede olsa ayakta bekleyecek, ardından oturacak ve namazı oturarak, rukusunu eğilerek, secdesini de tam secde yaparak, tam secde yapacak. Çünkü secde yapmaya gücü var bunun. Secde yapmaya tam yaparak namazını tamamlayacak. Demek ki birinci en önemli namaz meselesinde ayakta mı kılacağım, oturarak mı kılacağım? En önemli nokta secde. Secdeden sonra diğer meseleler bakılıyor. Secdeden sonra ikinci bakılacak mesele ayakta olma. Ayakta olmaya gücü var mı, yok mu? Secdeye gücü yoksa ayakta kılabiliyor mu, kılmıyor mu, buna bakılmaz. Secdeye gücü yoksa o zaman bakılır ayakta durmaya gücü var mıdır, gücü yok mudur? Şimdi İmam-ı Kuduri'nin El-Kitab adlı eserinden bu meseleleri anlatacağız. İzâ ta'azzere alel merîdi el-kıyâmu. Bir hasta ayakta asla duramıyorsa, ayakta duramıyor, yaslanarak bile duramıyor ya da durabiliyor.

ama büyük bir acı hissediyor, risk taşıyorsa bu durumda salla gaiden, oturarak namaz kılar. Yerka'u ve yeccudu, rukusunu yapar. Oturarak nasıl rukusunu yapacak? Eğilecek. Ve yeccudu, secdesini yapacak nasıl? Bildiğimiz namaz secdesiyle secdesini yapacak. Çünkü buradaki tasvir ne üzerinden gidiyor anlatım? Bu adamın ayakta kılmaya gücü yok. Yoksa secde yapmaya gücü var. Secde yapmaya gücü yoksa zaten ayakta durması şart değil demiştik. Fe illem yestati'a er-ruku'a ve sucuda, rukuya veya secdeye gücü yoksa ya da sadece secdeye gücü yoksa, ya her ikisine gücü yok ya da sadece secdeye gücü yoksa, yoksa rukunun bir etkisi yok. Bu durumda evme'e ima'en bi ra'sihi, artık ima ile başını eğerek, gerekiyorsa sırtını da hafifçe eğerek ima ile namaz kılar. İma başı eğmek demektir. Bi ra'sihi diyor. Neden? Başını bile eğmeyen bir insan felçli mesela. Veya hiç hareket etmemesi lazım. Riskli bir durum. Başını bile oynatamayan bir insandan namaz düşer. Namaz düşer. Onun namazını kaşıyla, gözüyle ya da kalbiyle kılması gerekmez. Hanefi mezhebinde namaz kılabilecek azaların en azı baştır. Başıyla bile kılamıyorsa ben kaşımla secde ediyorum. Edebilirsin. Tazimdir. Fakat buna namaz denmez. Namazın, farz kılmanın, namazının en azı başını eğebilecek kadar gücünün bulunması. Hiç eğmiyor, o zaman namaz ondan düşecektir. Bir görüşü göre iyileşince kaza eder, bir diğer görüşü göre ise iyileşince kaza etmesi gerekmez. وَجَعْلَ سُجُودَ اَخْفَضَ مِنَ الرُّقَعِ. Dedi ki eğilecek. Çünkü secde yapamıyor bu adam. Eğilme miktarı nasıl olacak? Rukuda biraz eğilecek. Secdede ise rukuda eğilmesinden daha fazla eğilecektir. Her zaman secde hali ruku halinden alçakta olması lazımdır. Mesela adam yüksekçe bir sandalyede namaz kılıyor ya da koltukta. Değil mi? Ne yapıyor? Ayakta namaza başladı. Secde yapamıyor ya. Secde yapamayınca ne demiştik? İster oturarak kılar, ister sandalyede kılar, ister ayakta kılar. Genelde görüyoruzdur camilerde. Yaşlılar veya hastalar böyle yapar. Ayakta namaza başlıyor, gücü var çünkü. Rukuya eğiliyor. Rukuya normal namazın rukusu gibi eğiliyor. Semiallahu lümen hamide doğruluyor. Secde yapamadığı için tam secde gidecekken direkt ne yapıyor? Sandalye oturuyor. Semiallahu lümen hamide etten sonra secde gitmiyor. Yere de oturmuyor, oturamıyor. Sandalye oturuyor. Daha sonra secde için başını eğiyor. Secde için başını eğiyor. Rukusunu halbuki tam yaptı. Ayakta oldu. Secde için başını eğdi. Burada bakılır. Eğer sandalyede oturduğunda veya koltukta oturduğunda secdeye eğildiği hal, ayaktayken rukuda eğildiği halden daha aşağıda değilse, o zaman bu ima geçersizdir. Çünkü ne diyor? اَخْفَضَ مِنَا رُكُوا. Ruku halinden daha da aşağıya olacak. Bu yüzden yüksekçe bir sandalyede kılsa, oturduğu an ruku hali secde halinden daha da yüksekteyse, o zaman bu namaz geçerli, bu secde geçerli değildir. O yüzden kullandığı sandalyenin çokça yüksek olmamasına dikkat etmesi gerekir. Ama sandalye üstünde zaten eğiliyorsa, normal namaz rukusu gibi değil de, normal sandalyede oturup ya da yerde oturup eğiliyorsa zaten orada şüphe yoktur. Ruku da biraz eğilir. Secdede biraz daha fazla eğilir. Böylece namazını tamamlamış olur. وَلَا يَرْفَعُ اِلَى وَجِهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ. Secde yapabilecek herhangi bir nesneyi yüzüne doğru kaldırmaz. Yani bir yastık alıyor, yaklaştırıyor yastığı, yastığa secde ediyor. Bu yapılmaz. Bu meşru değildir. Böyle bir şey yapması hoş, dinimizde hoş karşılanmaz. Güzel karşılanmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yasaklamıştır. Yani yüksek bir şeye başını yaklaştırıyor. Böyle eğildiğinde yastığa secde ediyor. Başına bir şey yaklaştırmadan secde et, çünkü tam yere kapanamıyor. Secde yerine yüksekçe bir şey koysa, kendisi başını yaklaştırmıyor. Secde yerine yüksek bir şey koysa, onun üzerine secde etse bu olur. Bu mekruh da olmaz, bu caizdir. Arada fark var. Yüksek bir şeyi

başına yaklaştırması ayrı bir hüküm. Yüksek bir şey yere koyup üzerine secde etmesi ayrı bir hükümdür. Yüksek bir şey yere koyup üzerine secde etmesi ise günah değildir. Bu hüküm secde edemeyenler için geçerlidir. Yoksa secde edebiliyorsa yerde yüksekçe bir şey olmaması gerekir. Ayakların bulunduğu yerle secde ettiği mahalin aynı hizada olması namazın sünnetleri ve adaplarından olduğundan bahsetmiştik. Hatta secde yeri eğer biraz yüksek oluyorsa bir miktar fıkıhta zikredilen secdesi de geçerli olmuyordu. Feillem yestati' el ku'ude, oturmaya gücü yoksa, oturarak ima yapamıyorsa, istalga ala zahri, sırt üstü yatar. Ve ceale ricilehi ilel kıbleti, ayaklarını kıbleye doğru uzatır. Sırt üstü yatar. Başına bir yastık koyar ya da hasta yatağı yükseltilebiliyor ya. Hasta yatağını kaldırır ki yüzü kıbleye dönsün diye hasta yatağını kaldırır. Eğer hasta yatağı yoksa beline sırtına bir yastıkla destek verilir. Yüzünün kıbleye dönmesi sağlanır. Ayaklar kıbleye doğru çevrilir. Adapsızlık olmasın diye dizler hafifçe kırabiliyorsa hafifçe dizler ne olur? Kaldırılır. Tam ayak uzatılmasın diye. Eğer buna da imkanı yoksa ayaklar tam uzatılır. Ve böylece sırt üstü ima ile namaz kılınır. Ve evme bir ruku ve sucudu. Ruku ve secdesini böylece yapar. Ve in istalga ala cembihi, eğer yan üzerine yatarsa, ister sırt üstüne yatabilir, ister yan üzerine yatabilir. Yan üzerine, bu zordur biraz. Ve vecuhu ile kıblede, yine yüzü kıbleye doğru çevrilir. Ve evme ima ederse, caize, bu da caiz olur. Fe illem yasati' el imani bi ra'sihi, akhara salate, ve la yumiyu bi aynehi, ve la bil kalbihi, ve la bi hacibeyhi. Eğer ima yapmaya başıyla bile, başını bile eğemiyorsa, namazını geciktirir. Namaz kılmaz. Yani gözüyle kılmaz, kalbiyle kılmaz ve kaşlarıyla namazı kılmayacaktır diyoruz. Bir sonraki derste kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Müslüman, peygamberinin sözlerine saygılı insandır. Çünkü hadis-i şerifler, Resulullah'ın nefesini aramızda hep yaşatan ve yolumuzu aydınlatan birer ışıktır. Sünnet olmasaydı hiçbirimiz Kur'an'ı anlayamazdık, diyen İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin belirttiği gibi, hadis ve sünnet bizim için her şeydir. Hadislere rastgele bir insanın sözüymüş gibi bakmak, onun manasını anlamayınca canım bu devirde böyle şey olur mu gibisinden ileri geri konuşmak bir Müslümana asla yakışmaz. İyi Müslüman, zihnine takılan bir hadisle karşılaştığı zaman onun gerçekten peygamber sözü olup olmadığını araştırmalıdır. Eğer bir sözün hadis olduğunu öğrendikten sonra onu baş tacı edemiyorsa, İçini bir şüphe kemiriyorsa, o hadisin ne anlama geldiğini bilene sormalı ve gönlünü huzura kavuşturmalıdır. Bazıları anlayışına, zihniyetine uymayan bir sözün ayet olduğunu öğrenince direnmeyi bırakıp susuyor. Elhamdülillah, bu da bir şey. Fakat bazıları anlamakta güçlük çektikleri hadisler karşısında aynı teslimiyeti göstermiyorlar. Yeterli hadis kültürüne sahip olmadıkları halde kafalarına uymayan bir sözü Hazreti Peygamber'in söyleyeceğine ihtimal vermiyorlar. Hatta daha da ileri giderek olmaz öyle şey diyebiliyorlar ve hadise karşı alaycı bir tavır takınabiliyorlar. Böyle bir tavırdan Allah bizi ve bütün müminleri korusun. Gerçi hadisi hafife alma hastalığının tarihi epeyce eskidir. Önce size bu konuda birkaç olay arz edeyim. Bir gün ünlü sahabi Ebu Hureyre Hazretlerinin bulunduğu bir mecliste kibir konusu görüşülüyordu. Ebu Hureyre, Peygamber Efendimizin anlattığı bir olayı nakletti. Efendimiz güzelce giyinen birinin böbürlenerek giderken Allah Teala'nın onu kibri yüzünden yere batırdığını, onun kıyamete kadar bağırıp çağırarak yerin dibine batmaya devam edeceğini söylemişti. Ebu Hureyre sözünü bitirince güzel bir elbise giyinmiş bir genç ayağa kalktı ve "Ebu Hureyre, o genç şöyle mi yürüyordu?" diyerek onu taklide yeltenince fena bir şekilde tökezledi. Neredeyse kafası kırılacaktı. O zaman Ebu Hureyre burnu ve ağzı üzerine yere çarpılsın diyerek alay edenlere karşı "Biz sana yeteriz" ayetini okudu. Aynı tarzda bir olay daha vardır. Hazreti Ömer tarafından Basra'ya mürşit ve muallim olarak gönderilen sahabi Abdullah İbni Mugaffel, bir gün mescitte parmak uçlarıyla taş atan bir genç görünce onu uyarmak istedi ve Hazreti Peygamber'in bu hareketi yasakladığını, ondan bizzat duyduğunu söyledi. O genç sesini çıkarmamakla beraber bu uyarıya pek önem vermemişti. O gün veya bir başka gün bu gencin mescitte yine parmaklarıyla taş attığını gören Abdullah İbni Mugaffel dayanamadı ve

Sana Resulullah'ın bu hareketi yasakladığını söylüyorum, sense aldırış etmiyorsun. Vallahi ölürsen cenazene katılmayacağım. Hastalanırsan ziyaretine gelmeyeceğim ve seninle asla konuşmayacağım dedi. Çünkü Abdullah maddi imkanı olmayıp da Hazreti Peygamber'le birlikte o çetin Tebük seferine gidemediği için gözyaşı döken, bundan dolayı haklarında ayet nazil olan ve ağlayanlar anlamında Bekkain diye anılan yedi fakir sahabiden biriydi. Öyle laubali davranışları hazmedemezdi. Bu iki sahabi naklettikleri hadislerin önemsenmediğini görünce haklı olarak kızdılar. Canlarından aziz bildikleri yüce peygamberin hadislerinin küçümsenmesini hazmedemediler. Onlara hadisleri küçümseyenlerin küçümsenmeyi hak ettiklerini gösterdiler. İnsanın dini hayatını altüst edebileceğini düşündükleri bu tutum karşısında verilmesi gereken cevabı vermekten çekinmediler. İkinci olay doğrusu çok ibretlidir. Bir Müslümanla en fazla 3 gün küstürülacağı genel bir kaydedir değil mi? Biriyle ebediyen konuşmamak, onun İslam sınırından çıkması halinde söz konusudur. Bir gün Abdullah İbni Ömer, camiye gitmek isteyen kadınların engellenmemesine dair hadisi nakledince, oğlu Bilal, bunun bazı karışıklığa yol açacağını düşünerek, hayır biz onları engelleriz dedi. Oğlunun bir hadise karşı böylesine olumsuz tavır takındığını gören İbni Ömer adeta kendini kaybetti. Bilal'in göğsüne yumruğunu indirirken o güne kadar ağzından çıkmayan ağır bir hakaret cümlesi sarf etti. İbni Ömer Hazretleri hem en çok hadis rivayet eden 7 sahabiden hem de ashab-ı kiramın tanınmış fakihlerinden biriydi. O nefsani arzuları Resulullah'ın ortaya koyduğu esaslara baş eğmeyen bir Müslümanı tasavvur edemiyordu. Hadislerin hafife alınması, küçümsenmesi büyüklerimizi işte böylesine çileden çıkarırdı. Bir adamın hem ehli sünnetten olduğunu iddia edip hem de sünnete, hadise önem vermemesini onların akılları almıyordu.

Büyük sahabi Ubade İbni Samit, Hazreti Peygamber'in yasakladığı bir alışveriş şeklinden bahsedince, o mecliste bulunan biri farklı bir görüş ileri sürdü. Adamın bu tavrı Ubade Hazretlerini fena halde kızdırdı. Hemen ayağa kalktı ve "Seninle aynı çatı altında kesinlikle oturamam" diyerek orayı terk etti. Müslüman olduğunu söyleyen birinin peygamberin bir emrini duyup da ondan farklı düşündüğünü ileri sürmesi onların kabul ve tasvip edebileceği bir hareket değildi. Tebeut tabi'in alimlerinden Medineli fakih ve muhaddis İbni Ebu Zib, Süfyan-ı Sevri, Abdullah İbni Mübarek, Yahya el-Kattan gibi ünlü alimlere hadis okutmuş bir zattı. Ekmeğini zeytin yağına banarak hayatını sürdüren, yaz-kış aynı elbiseyi giyen ve kimseye minneti olmayan zahit ve muttaki bir alimdi. Halifelerin yaptıkları zulüm ve haksızlıkları yüzlerine vurmaktan çekinmezdi. Bir mecliste ravileri arasında kendisinin de bulunduğu bir hadis üzerinde konuşuluyordu. Hadiste bir yakını öldürülen kimse ya diyeti kabul eder veya katile kısas yapılır buyruluyordu. Meclistekilerden biri ona "Sen bu hadisi uygulamaya taraftar mısın?" diye sorunca İbni Ebu Zib'in tepesi attı. Adeta kendini kaybetti. Bu ne biçim soruydu? Bağırarak adamı yumruklamaya başladı. Bir yandan da "Ben sana Resulullah'ın hadisini rivayet ediyorum,

sen bana bunu uygulamadan yana mısın diye soruyorsun. Elbette onunla amel edeceğim, dedi. Sonra da Resulullah'ın Müslümanlar için ne ifade ettiğini anlatmaya başladı. Allah Teala'nın onu insanların arasından seçtiğini, Müslümanları Resulü sayesinde doğru yola ilettiğini, Müslümanların Peygamber aleyhisselama canları istese de istemese de uymak mecburiyetinde olduklarını uzun uzun anlattı.

Allah'ın Resulü bir konuda bir görüş belirtmişse, Müslümanın onu kabul etmemesi, kafasına daha uygun bir görüş araması olacak şey değildir. Çünkü hiçbir müminin buna hakkı yoktur. Zaten Resul-i Ekrem sahih bir hadisinde, "Nefsani arzuları benim ortaya koyduğum şeylere boyun eğmeyen kimse mümin olamaz" diyerek, kendisine kayıtsız şartsız uyulması gerektiğini belirtmiştir. Eğer bir Müslüman, peygamberinin verdiği bir hüküm karşısında içinde burukluk hissediyorsa, derhal kalbini bakıma almalıdır. Gönlünde onulmaz bir hastalığın depreştiğini, dünyasını ve ahiretini kaybetmek üzere olduğunu düşünmelidir. Çünkü hadis din demektir. Ağzından çıkan sözün dine uygun olduğunu bilmeyen kimse ağzını açmamalıdır. Açarsa Allah'ı ve Resulullah'ı gücendireceğini hesap etmelidir. İyi bir mümin hadisleri baş tacı eder efendim. Onların ilahi sırların hazinesi, Rabbani hikmetlerin kaynağı olduğunu bilir. İnsan aklının kavrayamadığı birçok hakikatin Resul-i Ekrem'e öğretildiğini kabul eder ve gönlünü hadislerin engin derinliğine teslim eder.

Peygamber Efendimizin sözlerine hadis, hadisleri öğrenip başkalarına öğretenlere muhaddis dendiğini hepimiz biliriz. Bazı muhaddislerin çok hadis rivayet etmesine takılanlar, "Canım onlar da bizim gibi insan değil miydi? Bu kadar hadis ezberlenir mi?" diye itiraz ederler. Bu itiraz uygun değildir. Çünkü her devrin şartları, imkanları, insanların yetişme tarzları birbirinden farklıdır. Bunları bilmeden olaylar ve insanlar hakkında sağlıklı hüküm vermek mümkün değildir. Şüphesiz o insanlar da bizim gibi birer bedene sahiptiler. Ama onların yetişme tarzları ve hayata bakışları bizden çok farklıydı. Allah'ın ve Resulullah'ın buyrukları onların hayatına yön verdiği için bizimkiyle kıyas edilemeyecek bir ihlas, samimiyet ve aşkları vardı. Elbette her hadis bir peygamber gülüdür. O gülleri koklamamızı sağlayan muhaddisler de bizim için pek değerli insanlardır. O güzel insanların yetişme tarzını ve o devirlerde hadise ve muhaddise ne gözle bakıldığını bilmek ufkumuzu açacaktır. İnşallah bu sohbetimizde bu fedakar insanların hadis öğrenmek için nelere katlandıklarını ele aldığımızda onlara olan saygımız ve muhabbetimiz daha da artacaktır. Hadis öğrenmeye karar veren bir delikanlıya "Bak yavrum," derlerdi. "Hadis öğrenmek istiyorsan bu işi Allah'ın rızasını kazanmak, Resulullah'ın sünnetine hizmet etmek için yapacaksın. Bu peygamber mirasını menfaatlerine alet etmeyecek, gönlündeki dünya hevesini, makam ve mertebe hırsını bir yana atacaksın. Hadi şimdi sen Allah'tan kolaylık, yardım, başarı iste. Seni doğru yola iletmesini niyaz et. Güzel bir ahlaka ve edebe sahip olmaya çalış. Hadis alimlerinin ahlakını ve edebini öğren. Onlar gibi yaşamaya gayret et. Dersine zamanında git ve hocanı dikkatle dinle. Onun rivayet ettiği hadisleri daha önce duysan bile ilk defa duyuyormuş gibi davran. Hocana ve onun ilmine saygı duy. Onun hizmetinde bulunup hoşnutluğunu kazanmaya çalış. Derste onun hoşlanmadığı hareketleri yapma. Uygun olmayan bir zamanda ve kaba bir tavırla gereksiz sorular sorarak canını sıkma. Ama anlamadığın konuları ona sormaktan da asla çekinme. Hadis talebesine bunun gibi daha birçok tavsiyede bulunurlardı. Muhaddis olmak isteyen kimse önce kendi memleketindeki hadis alimlerinden okur, sonra diğer İslam ülkelerinde tahsilini ilerletmek üzere seyahate çıkar, onlarca şehri dolaşır ve tanınmış alimlerden hadis öğrenirdi. Bir kimsenin rivayet edeplerinden haberi yoksa ve öğrendiğini yaşamıyorsa o muhaddis sayılmazdı. Bir muhaddis de hadisi dinleme, ezberleme, anlama, onunla amel etme ve başkalarına öğretme gibi 5 özellik aranırdı. Muhaddisin doğru sözlü olması, bidatlerden ve büyük günahlardan uzak durması istenirdi. Hadis tahsilini tamamlayıp muhaddis olan bir alimin uyması gereken birçok kural vardı. Hadisleri öğretirken bu kurallara titizlikle uyarlardı. Muhaddisler hadisin itibarını korurlardı. Aç kalsalar bile menfaat ve makam elde etmek için devlet adamlarına yakın durmazlardı. Mesela Ahmet İbni Hanbel büyük bir muhaddis ama fakir bir aile reisi.

geçtiydi. Ekinler biçildikten sonra tarlalarda kalan başakları toplar, ailesinin rızkını temin etmeye çalışırdı. Onun büyüklüğünü bilen devlet adamları saraylarına gelerek kendilerine ve çocuklarına hadis okutmasını istemişler, bunun için kendisine büyük paralar göndermişlerdi. Fakat o, ilim devlet adamlarının ayağına gitmemeli, devlet adamları ilmin ayağına gelmeli diye düşündüğü için gönderilen paraya el sürmeden iade etmişti. Onun çağdaşı İmam Buhari ve benzeri alimler de böyle davranırlardı. Evzai ve Hammad İbni Seleme gibi alimler kendilerine hediye getirenlere bile hadis rivayet etmezlerdi. Onlar Resulullah'ın mirasını işte böyle gözetirlerdi. Muhaddisler Resulullah'ın emanetine duydukları saygıdan dolayı hadis okuturken pek titiz davranırlardı. Dersten önce abdest veya boy abdesti alırlar, dişlerini temizleyip sakallarını tararlar, güzel koku sürünürler, mecliste bulunanları karşılarına alacak şekilde vakarla otururlardı. Bir miktar Kur'an okur veya okuturlar, besmele, hamdele, salvele ve bir duayla rivayete başlarlar, duruma uygun bir dua ve yine Allah'a hamd ederek dersi bitirirlerdi. Ders boyunca Allah adı anıldığında Tebareke ve Teala, Azze ve Celle gibi bir saygı ifadesi kullanırlar. Hazreti Peygamber'in adı geçtiğinde yüksek sesle Sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin adı zikredildiğinde Radiyallahu anh derlerdi. Kısacası onlar derslerini bir aşk ve vecd içinde yaparlardı. Bir zamanlar muhaddis olmak, Müslümanlar için iftihar vesilesiydi efendim. Hadis alimleri daha 3-4 yaşındaki yavrularına hadisleri sevdirmek için onları omuzlarına alıp tanınmış muhaddislerin derslerine götürürler. Peygamber meclislerini andıran o güzelim havayı çocuklarının teneffüs etmesini isterlerdi. Günümüzde tanınmış bir siyasetçi bir kente gidince, halk onu dinlemek için meydanlarda nasıl heyecanla toplanıyorsa, eski devirlerde de hadis alimlerini dinlemek için toplanırlar, onların derslerine büyük ilgi gösterirlerdi. Ünlü muhaddis Yezid İbni Harun Bağdat'a gittiğinde, ondan hadis rivayet etmek isteyen binlerce hadis talebesi ve halk geniş bir meydanda toplanmıştı. Bu hali gören devrin halifesi yanındakilere o muazzam kalabalığı göstererek, "İşte asıl mülk ve saltanat budur," demişti. Bir başka zaman halife Harun-ül Reşit, kadısı Yahya İbni Eksem'e rütbesi halifeden daha yüksek birini tanıyıp tanımadığını sordu. O sırada hadis rivayet etmekte olan bir muhaddisin yanından geçiyorlardı. Kadı o muhaddisi gösterince halife bunun çok doğru bir tespit olduğunu kabul etti. Etmesi de gerekirdi. Çünkü Resul-i Ekrem hadislerini rivayet edecek olanlara halifelerim diye iltifat buyurmuştu. Bu ümmet de derin hadis bilgisiyle ünlü hadis hafızlarını, hadiste müminlerin emiri anlamında emirül müminin fil hadis diye anmıştı. Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir diye bir söz vardır. Devlet başkanları hadise ve muhaddislere hayranlık duyarlarsa, hadis öğrenmeyi hem kendileri hem çocukları için gerekli görürlerse, o ilim herkesin gözdesi olur. En yetenekli insanlar o ilme yönelir. İşte hadise yüzyıllarca böyle itibar edilmiş, muhaddisler el üstünde tutulmuşlardı. Şimdi kalkıp, "Muhaddisler de bizim gibi insanlar değil miydi?" diye soranlar,

işin bu sosyolojik yönünü görmezden geliyorlar. Ne diyelim, Cenab-ı Mevla onlara gerçekleri görme kabiliyeti, bize de Resulünün izinde yürüme gayreti ihsan eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlemizin üzerine olsun. Bu programda güzeller güzeli, sevgili Peygamber Efendimizin güzel ahlakından kısa kesitler, çizgiler sunmaya çalışacağız. Çünkü bu programda onun güzel ahlakını anlatmaya vaktimiz yetmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 63 sene yaşam sürdü. Bu hayatının 53 senesini doğup büyüdüğü Mekke şehrinde geçirdi. Oradakiler dostu,

0: düşmanı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha risalet gelmezden evvel, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden evvel kendisine Muhammed'ün Emin diye hitap ediyorlardı. Şimdi o sevgilinin şekil ve şemaline özet olarak bir göz atalım ve biraz da onun güzel ahlakından kısa örnekler verelim inşallah.
1: Değerli dinleyenler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin

0: Efendimiz hem şekil güzelliği olarak, hem dış görünüm olarak, hem giydiği elbiseler olarak, hem ahlakı, hem yaşantısı, her şey bizim için örnekti. Önce Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin şekil itibariyle, yani şemail-i şerif denilen güzel vücudunun zahiri dış görünüşünün güzelliği şu şekildeydi. Hazreti Peygamber Efendimizin saadetli saçları ne tam kıvırcıktı ne de tam düz. İkisi arası dalgalıydı. Hem saçları parlak görünümlüydü hem de canlıydı. Efendimizin saadetli alınları genişçeydi. Kaşları kavisliydi. Kaşları arası açıktı. Efendimizin iki kaşı arasında bir damar vardı ki öfkelendiği zaman o damar görünürdü.
1: Kabarırdı. Değil mi hocam? Sinirlendiğinde ve sevindiğinde.
0: Sevindiğinde de aynı zamanda o damar görünürdü. Yine Efendimizin saadetli kirpikleri hem uzunca ve hem de siyah idi. Ağzı genişçe idi. Dişleri beyaz ve seyrek güzel bir şekildeydi. Güneş sanki onun saadetli yüzünden akıyordu. Yüzü dolunaydan daha güzeldi. Zaten güneş de dolunayda güzelliğini ondan almış değil miydi?
1: Evet.
0: Efendimiz yuvarlak yüzlüydü. Yüzündeki ter taneleri sanki inci gibiydi. Saadetli başları biraz iriceydi. Efendimizin iki omuz arası genişti. Saadetli göğsünün kılları seyrekti. Göğsü ile karnı bir hizadaydı. Göğsü genişçeydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam döndüğü zaman vücudu ile dönerdi. Başı ile çevirip bir insana bakmaz, bütün bedeniyle ona döner, yönelirdi. Efendimizin saadetli kolları uzunca idi. Elleri biraz irice, avuç içleri genişçe idi. Çok güzel kokardı o. Sanki elini güzel koku satanın esans kabına daldırmış da çıkarmış gibiydi. Elinin yumuşaklığı ise ipekten daha da yumuşaktı.
1: Evet.
0: Ayakları iriceydi.
1: Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimizin hadisinde olduğu gibi ben ona dokunduğumda ondan daha yumuşak tenli bir kimseye daha dokunmadım. Ondan daha mis kokulu bir kimseye koklamadım. Onun yanında onca sene hizmette bulundum. Bana hiçbir defasında, hiçbir sefer öf bunun için yaptın bile dememişti diye ifade buyururken orada ne kadar yumuşak bir tenli, ne kadar hani o zamanın en meşhur kokuları miski amber, ondan daha güzel koktuğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzelliklerini bize aktarıyor.
0: Biz burada sadece vasfını, sıfatlarını, bedeninin güzelliğini okurken bile, anlatırken bile heyecanlanıyoruz. Efendimizin o güzel kokusunu duyan o insanlar, Efendimizin o güzel ipekten daha yumuşak tenine dokunan o insanlar, Cenab-ı Allah'ın ne kadar büyük lütfuna nail olmuş insanlardır. Gerçekten de o sahabe efendilerimize Cenab-ı Allah'ın bu lütfu ihsan olmuş ve onlar da fazileti, büyüklüğü Cenab-ı Allah tarafından almışlardır. Bir de şu da çok üzüntü vericidir ki yine Efendimizin o güzelliğini görmüş, Efendimizin güzelliğini gördükleri halde o hidayetten nasiplerini alamamışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önlerine sunmuş olduğu o saadetli yolda yürümemişler. Efendimizin bütün güzelliğini gördükleri halde o hidayetle nasip olmamaları da İslam dinine girmemeleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini ve çağrısını kabul etmemeleri de son derece hazin ve üzüntü verici bir durumdur. Yine biz kaldığımız yerden devam edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düz taban değildi. O yürürken sanki yer onun ayaklarının altında dürülüyor gibiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yürürken yorgunluk hissetmezdi. Adımlarını genişçe attı.

0: sardı. Yürüdüğü zaman sanki bir yokuştan iniyormuş gibi hızlıca ve dengeli bir şekilde yürürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli boyu ne çok uzun ne de kısaydı. Orta boyludan biraz daha uzuncaydı. Bir cemaatle geldikleri zaman onlardan daha uzun görünürdü. Onların hepsinden iri ve heybetli dururdu.
1: Evet.
0: İşte bunlar saadetli Efendimizin, sahabe-i kiram efendilerimizin anlattığı Peygamber Efendimizin vücudunun güzelliğiyle alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani Şemail-i Şerif'inden bir özettir.
1: Şunu anlıyoruz ki hocam, Peygamber Efendimiz çok sevimli ve çok güzeldi. Değil mi hocam?
0: Evet.
1: Allah onu bir insan güzeli olarak yaratmıştı. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cismi yani fiziki yapısı ile güzel bir erkek olduğu gibi ruh güzelliği, ahlak güzelliği ile de en yüksek mertebeye erdirilmiş bir insandı. Allah onu övmüş, yaratmış ve peygamberlerinin sonuncusu kılmıştı. Hatta bu durumu Efendimiz aleyhissalatü vesselam bildirirken beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi pek güzel eyledi buyurmuştu, değil mi hocam? Yine Efendimiz gerçekten ahlakın yüksek mertebesine çıkmış, ahlakın en yücesini, en güzelini şahsında toplamıştı. Zira Allahu Azze ve Celle onu överek, Resulüm ya Muhammed, muhakkak sen ahlakın en yüksek ve en büyük mertebesine sahipsin övgüsüne mazhar olmuştu. Ve bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilahi yüksek ahlaka ne derece sahip olduğunu, Allahu Teala Azze ve Celle'nin bizzatihi kendisini terbiye ettiğini bildirerek bizlere ifade buyuruyor.
0: Buradan şunu anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her yönden yaratılmışların evet, en mükemmeliydi.
1: Evet.
0: Güzelliği olarak herkesten güzeldi.
1: Evet.
0: Dış güzelliği, görünümü olarak herkesten güzeldi. Kuvvet olarak desen bütün herkesten kuvvetliydi. Yani zahiri güç olarak, bilek kuvveti olarak da herkesten kuvvetliydi. Zeka olarak bütün herkesten daha zekası yüksekti.
1: Evet.
0: Sadece ibadet yönünden, namaz yönünden insanlara bir rehber değil, insanlar için sadece ibadet yönünden bir örnek değil,
1: evet,
0: insanların hayatlarının her safhasında ondan alacakları bir ibret vardır.
1: Evet, evet
0: ve
1: hocam,
0: her yönden
1: her
0: Efendimiz
1: konuda,
0: Aleyhisselatü evet, Vesselam insanların en önündeydi.
1: Zaten ayeti cellede bu gerçeği bildiriyor. Estağfirullah. Allah'ın Resulü'nde sizin için uyulması gereken en mükemmel örnekler vardır.
0: Evet, en
1: biz
0: mükemmel
1: Müslümanlar,
0: örnek.
1: Evet hocam, biz Müslümanlar her işimizde, her gidişimizde Efendimiz'i örnek almak zorundayız. Çünkü Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı bizlere örnek olarak göndermiştir. Müminler, Müslümanlar onun örnek hayatından alabildiklerince, kesbedip yaşamlarına yerleştirebildiklerince hayırlı bir insan olabilirler. Onu örnek edinmeyen bir mümin asla hayırlı bir insan olamaz. Çünkü kendiliğinden hayır yollarını bilemez insan. Biz Müslümanlar her işimizde, her gidişimizde Peygamber Efendimiz'i örnek almak zorundayız. Çünkü Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i bizlere örnek olarak göndermiştir. Müminler, Müslümanlar onu örnek edinerek hayırlı bir insan olabilirler. Zira onu örnek edinmeyen bir mümin hayırlı insan olamaz. Çünkü hayır yollarını kendi kendine bulamaz insan.
0: Demek ki müminin önünde güzel ahlaka sahip olabilmesi için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını kendisine muhakkak şiar edinmesi, onu kendisine örnek alması gerekir.
1: Evet.
0: Yani bir insan şöyle bir şey diyemez veya böyle bir şansı yoktur. Yani ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının dışında onun yapmadığı başka bir takım şeyleri yaparak ben güzel ahlaka sahip olacağım diyemez.
1: Evet.
0: Hiçbir insanın böyle bir güzel olma şansı yoktur. Zaten dünyadaki bütün insanlar Müslüman olsa da Müslüman olmasalar da iyi, güzel, insanlık ve ahlak adına iyi olabilecek yaptıkları her şey Peygamber aleyhisselam

0: Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında ve yolunda vardır. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında olmayan hiçbir iyilik yoktur. Veya bir iyilik olsun da o Peygamber Efendimizin hayatında olmasın. Bu mümkün değildir.
1: Evet.
0: Peygamber Efendimiz bu güzel görünümü, güzel ahlakı, güzel yaşantısı gerçekten ashab-ı kiram efendilerimiz daha Müslüman olmadan önce Peygamber Efendimiz'i görmeye geldiklerinde hele bu kimdir diye gidip ona bakalım bu neyin nesidir diye onu görmek için gelen insanlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzelliğini, o saflığını görüp hepsi iman etmişlerdi.
1: Evet.
0: Yani bu Efendimiz'i güzel görmek deyince de yani bir insan böyle çok güzel yüzlü bir insan görür. Yani vücut olarak gerçekten Cenab-ı Allah'ın güzel yarattığı bir insan görür. Onun güzelliğine hayran olur. Ama sahabe-i kiram efendilerimizin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bakıp da onun güzelliğine hayran olmaları bunun ötesinde bir hayranlıktır. Çünkü o öyle bir güzelliktir ki onun o güzelliğini veren en önemli unsur da Cenab-ı Allah'ın azametinin, Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin üzerinde aksetmesiydi.
1: Bir diğer deyişle Esma-ül Hüsna'sının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde tecelliyatı vardı değil mi hocam?
0: Çünkü o en büyük insan, en güzel evet. insan Cenab-ı Allah'ın bize rehber olarak, önder olarak, örnek olarak yaratmış olduğu bir insan olduğu için onun güzelliği de böyle öteler ötesi bir güzelliğe sahipti. Ve hala o güzelliğe hayrandır. Ama tarihte böyle zamanı geçtiği halde, asırlar geçtiği halde güzelliğine hayran olan başka bir kimse yoktur. Bir insan güzeldir, çok güzeldir, o güzel yaşar ama o güzel yaşlandı mı o güzellik biter. O güzel öldü mü artık o güzelin güzelliği diye bir şey kalmaz.
1: İşte o güzellik tek taraflı güzellik değil mi hocam? Tabii. Sadece dış güzelliği. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dış güzelliğinden daha öte o güzel huy dediğimiz, güzel ahlak, o ilahi yüksek terbiyenin eseriydi insanları Tabii. daha çok cezbeden Tabii. ve bunca asırlardır devam eden ve insanların hep takip ederek kendilerine efendim örnek aldıkları, onun gibi olmaya çalıştıkları onun iç güzelliğiydi değil mi hocam? Evet. Dış güzelliği çünkü bir yere kadar.
0: Yani bir insan güzel olup da vefat etmiş, ömrünü bitirmiş bir insana vay be şu falanca ne kadar güzeldi, ben ona hayran oldum demez. Çünkü onu görmemiştir, tanımamıştır. Onun o güzelliğini görenler görür ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin güzelliği öyle değildir.
1: Evet,
0: biz bugün bile onun güzelliğine hayran oluyoruz. Ve onun güzelliği için her şeyini feda etmeye hazır olan, onu gönülden seven binlerce, milyonlarca insan vardır.
1: Evet hocam, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman şöyle güzel bir olay da yaşanmıştı. Efendimizin ilk geldiğinde malum evi yoktu. Efendimizin evi yapılana kadar 7 ay süre içerisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Halid bin Zeyd, yani Eba Eyyub el-Ensari, bizim İstanbul'da, Türkiye'de Eyüp Sultan Hazretleri diye bildiğimiz, esas ismi Halid bin Zeyd olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde Peygamber Efendimiz misafir olarak kalıyordu. İnsanlar Peygamber Efendimiz'i gelip görmek istiyorlardı. Tabii Efendimizin başlatmış olduğu dava küçük bir dava değil. O bundan önce ataların yüzyıllarca öncesine kadar atalar içerisinde yerleşmiş olan putperestliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaldırmış. Nice insanların içerisine kökleşen alışkanlıkları kaldırmış. Onun yerine yepyeni, çok güzel bir dini getirmişti. Tabii bu o gün insanlar içerisinde çok büyük bir olaydı. Ve gelip Efendimiz'i böyle görüyorlardı. Efendimiz'in güzelliğine hayran olup Müslüman oluyorlardı. Yahudi bilginlerinden Abdullah bin Selam isminde birisi vardı. O da merak ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Tabi onlar bilgin oldukları için, özellikle Yahudi alimleri, bilginleri gerçekten çok büyük bilgiye sahiplerdi. Onlar son peygamberin, ahir zaman peygamberinin her şeyini çok iyi biliyorlardı.
1: Evet, bütün vasıflarını Tevrat'ta bildirildiği üzere, değil mi?
0: Cenab-ı Allah onlar için buyuruyor ki onlar, o Yahudi alimleri, bilginleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kendi çocuklarını tanıdıkları gibi onun peygamber olduğunu bilirlerdi buyuruyor. İşte vasıflarını çok iyi bilen Abdullah bin Selam o gün geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yüzüne baktı ve şöyle buyurdu. Vallahi bu yüz yalancı yüzü değildir. Bu yüz peygamber yüzüdür dedi ve hemen Müslüman oldu. Burada şu görünüyor ki yüz çok önemli bir şeydir. Yüz insanın kimliğini ortaya koyar. İnsanlar yüzleriyle tanınır, bilinir. İnsanın sevinci yüzünde belli olur. Evet. İnsanın üzüntüsü yüzünde belli olur. İnsanın elinden ayağından üzüntüsü, sevinci belli olmaz. Eline bakarak bu insan sevinçli mi, üzüntülü mü anlayamazsın. Veya koluna bakarak bu insan kimdir tanıyamazsın. Ama yüzüne bakınca hemen tanıyabiliriz. İyi bir ahlaka sahip olup olmadığı yine yüzünden belli olur.
1: Evet.
0: Dünya üzerinde de insanlar böyle tanınırken ahirette de bu böyledir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor.

0: Diyor ki Abese suresinde, o gün bir takım yüzler vardır ki parıl parıldır, güler ve sevinirler o yüzler. Yine bir takım yüzler de keder bürümüştür, hüzünden kapkara kesilmiştir. Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü düşünün. Güzel davrananlara daha güzel karşılık bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz, kara leke bulaşır, ne de bir horluk gelir. İşte onlar cennet ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: Evet.
0: Bu dünyada da iyi insan, ahlaklı insan, temiz insan yüzünden ayırt edilir. Ahirette de cennetle müşerref olacak insanla cehenneme girecek olan insan da yine yüzünden belli olacak.
1: Yani içindeki o güzel ahlak bir şekilde insanın dışarı yüzüne yansır değil mi hocam?
0: Muhakkak yansıyor.
1: İşlerine, konuşmasına, söyleyişine yansımakta. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güler yüzlü olmasının yanında tatlı sözlü, nazik tabiatlı, ince ruhlu ve aynı zamanda hassas kalpliydi.
0: Çok hassas bir kalbe sahip.
1: Ağzından kaba bir söz çıkmamış. Eliyle, diliyle kimseyi incitmezdi. Kimsenin ayıp ve kusurunu araştırmaz, kusurunu yüzüne vurmaz, kalbini kırmaz ve kimseyi utandırmazdı. İşini tam bir intizam ve düzen içinde yapar, hiçbir işi yarım bırakmazdı Efendimiz Aleyhisselam. Verdiği sözünden asla dönmezdi. Öyle ki bugünümüzde ticari ahlakın en çok zayıfladığı yönüdür. Ve burada bir kez daha ihtiyaç duyuluyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda tüccar idi. Gençliğinde ticaret kervanlarında gidip gelmiştir. Hatta Medine'ye geldikten sonra 20-25 yıl geçmesine rağmen onunla ticaret yapmış olan bazı kimseler gelir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Ta o zamanlar ki Efendimizin ticaret ahlakını, onun sözünün güvenilirliğini oradakilere anlatırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yad ederler. O hatıralarını tazelerlerdi.
0: Bugün de böyle bir vadinden, ticaret ahlakına.
1: Vadinden dönmeme. Hatta bu hususta çok meşhurdur hocam. Sözleştiği bir kimseyi 3 gün müddetle aynı yerde bekliyor Efendimiz Aleyhisselam.
0: Ben 3 gündür seni burada bekliyorum, burada evet. Buluşacaktık, niye gelmedin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sormuştu.
1: Evet. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda cesur, korku nedir bilmez. Allah'tan başka kimseden korkmaz. Muharebe meydanında Allah rızası için küffara karşı harp edilirken en ön saflarda. Hani insanda şöyle bir can korkusu olur ya, hani bana bir şey olmasın, ben geride durayım değil de o cesaret ki hep en ön safta mücadele etmiştir ve Allah'ın yardımıyla başarılı da olmuştur, muzaffer olmuştur. Hani ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurduğu üzere güzel ahlakı tamamlamıştır.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi tanıyan sahabelerinden biri de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir anlamda aile ferdinden biri gibi olan Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Burada şu çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kiram içerisindeki güzelliği, güzel ahlakı malumdur. Onu sahabe efendilerimiz de beyan ediyor. Ancak şu da çok önemlidir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle ince, hassas yerlerdeki davranışları, mesela aile içerisindeki davranışı, Hazreti Enes Efendimiz gibi neredeyse ailesinden bir fert olmuşçasına onun hizmetinde hani devamlı
1: manevi
0: bulunan,
1: evlatlığına
0: hayatının bütün ayrıntılarını bilen insanların Peygamber Efendimizin güzel ahlakını anlatması çok daha önemlidir. İşte o Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam lütuf yönünden insanların en cömertiydi. Allah'a yemin ederim ki o soğuk sabahlarda herhangi bir erkek, bir köle, kadın veya bir çocuk kendisine ellerini yıkaması için bir su ikram etse, su getirse,

0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun kalbini kırmamak için o suyla elini, kollarını ve yüzünü yıkardı. Bir köle onu arpa ekmeği yemeye davet etse bu daveti Efendimiz kabul ederdi, yüksünmezdi. Ya bu köledir, ben kimim? Ya bu çocuktur, işte bu kimsesizdir. Ben bunun davetini kabul etmem demezdi Efendimiz. Burada şunu görüyoruz ki ikram edildiği zaman da nezaket ehli olmalı.
1: Evet.
0: Karşı tarafın samimi ve hevesle takdim ettiği bir şeyi bize çok lazım olmasa da onun gönlünü memnun ederek kabul etmek de güzel bir davranıştır. Bununla ilgili geçmiş büyüklerimizde yaşanan bir hadiseyi de yad edelim. Bir büyük veli bir padişahın yanına ziyaret maksadıyla gidiyor. Tabi önceden bir takım padişahlar da Allah dostlarıyla devamlı irtibat halinde olurlarmış. Onlardan nasihat isterler. Onlarla bir anlamda arkadaş olurlarmış ve o Allah dostları gerektiği zaman o padişahları insanların görmediği yerlerde uyarır, gerektiği zaman kızar, gerektiği zaman da yanlış yaptığını söylerlermiş. İşte böyle bir veli ile bir padişah arasında geçen hadisede o veli padişahın ziyaretine geldiği zaman padişah veliye bir salatalık ikram etmek istiyor. O velinin de salatalığı seveceği, hoşuna gideceğini tahmin ediyor. Salatalığı kendi elleriyle, hizmetçilerini araya koymadan kendisi güzelce soyuyor. Onu dörde bölüyor ve bir parçasını karşısındaki veliye ikram ediyor. O Allah dostu veli onu yiyor. Daha sonra ikinci parçayı da ona ikram ediyor. Üçüncü parçayı da ona ikram ediyor. O Allah dostu o daveti, verdiği ikramı kabul edip yediğinde padişah da çok mutlu oluyor, memnun oluyor. Ve en son bir parçayı da kendisi için bırakıyor. Padişah o son kalan parçayı ağzına alıyor, bir ısırıyor. Isırmasıyla beraber ağzındakini hemen geri çıkarıyor. Yenilemeyecek kadar bir acılıktaymış meğer.
1: Evet.
0: Böyle salatalıkta bir acılık olur ya, evet, o da çok acıymış. O padişah hayretle Allah dostuna bakıyor. Diyor efendim, bu madem bu kadar acıydı, ben bundan bir ısırık bile alamadım. Siz nasıl bunun üç parçasını da yediniz? Ben sizin hoşunuza gider diye ikram etmiştim ama meğer ne kadar acıymış. Hiç yüzünüzü bile ekşitmediniz. Keşke yemeseydiniz dediğinde o Allah dostu buyuruyor ki siz bunu bana ikram ettiğinizde siz o kadar mutluydunuz ki,
1: evet,
0: o kadar sevinçliydiniz ki ben sizin o mutluluğunuzu, o sevincinizi gölgelemek istemedim. Eğer o son parçayı da bana verseydiniz ben onu da yine yüzümü hiç ekşitmeden, hiç yüzümün rengini bile değiştirmeden onu da yiyecektim diyor ve Allah dostu ondan güzel bir ders öğrenmiş oluyor. İşte veliler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaşadığı güzel ahlakı
1: gerçek
0: hayatlarına
1: varisler
0: geçiren, hayatlarında yaşayan gerçek varislerdir. Burada şunu yanlış anlamamak gerekir. Allah dostlarının yaşantısı, onların insanlara öğütleri, onların insanlara nasihatleri başka bir yol değildir. Yeni bir şey değildir.
1: Evet.
0: Kur'an'ın dışında, sünnetin dışında, hadis-i şerifin dışında bir şey değildir. Onlar İslam dininde ne varsa, Kur'an ve sünnet ne varsa,
1: evet,
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapılmasını emretmişse, buyuruyorsa, onlar işte insanlara, talebelerine de onları anlatıyorlar.
1: Evet hocam, yani şöyle de diyebilir miyiz? O veli zatların, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakını yaşayan ve insanlara öğütleyen o mübareklerin aramızda bulunmaları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alemlere rahmet oluşunun değişik boyutta bir tezahürüdür aynı zamanda, değil mi hocam?
0: Tabii bugün de
1: o sureti kaldırdığımızda o ahlak işte Efendimiz Aleyhisselatü

0: Aleyhissalatü Vesselam'ın hayatı maneviyesiyle aramızda canlı oluşudur. Ve kıyamete kadar da ümmetini yalnız bırakmayacaktır. Değil mi hocam?
1: Evet. Yine onu en iyi tanıyan Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın eşleri içerisinde çok farklı bir yeri olan Hazreti Hatice annemiz, Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'la arasında geçen bir hadise de malum, Efendimiz vahyin ilk sıralarında, daha vahiy gelmeye yakın olduğu dönemlerde Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı ağaçlar, kayalar, taş, onlar Efendimiz'i selamlıyorlardı. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyorlardı. Allah'ın selamı, rahmeti üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Bunları işitince Efendimiz şaşırıyordu. Ne olduğunu anlayamıyordu. Bir gariplik, bir tuhaflık olduğunu hissediyordu. Tabi Efendimiz o gün daha peygamber olmamış. Peygamber olması yakın ama Peygamber Efendimiz böyle adeta vahye hazırlanıyor, değişik haller yaşayınca Hazreti Hatice annemize durumunu arz ediyor. Diyor ey Hatice, böyle böyle oluyorum. Bunlar neyin nesidir? Bir tuhaflık var. Sonra bunlar şeytandan olmasın diye üzüntüsünü ve sıkıntısını dile getirdiğinde Hazreti Hatice annemiz onu teselli ediyordu. Sen üzülme. Allah seni utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına bakarsın. Sözün doğrusunu söylersin. Fakir ve muhtaçlara bakar yardım edersin. Misafirine ikram edersin. Misafirlerini ağırlarsın. İnsanlara yardım edersin diye Efendimizin güzel ahlak üzere olduğunu ifade ediyor. Ve yine Efendimizin o güzel ahlakı sonunda öyle bir haddeye gelmiştir ki bu güzel ahlaklar o toplumun içindeki bütün fitneleri ortadan kaldırmıştır. Evet. Sıkıntıları huzura çevirmiştir. İnsanlar arasındaki küskünlük, geçimsizlikleri refaha, felaha kavuşturmuştur. Ve bu her alanda olmuştur. İşte bir zamanlar birbirleri arasında türlü husumetler olan, kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar kalpleri katılaşan insanlar, onun bu güzel davranışları karşısında adeta bir hamurun yoğrulduğu gibi yoğrulmuşlar. Bir buzun eridiği gibi onun güzel ahlakı karşısında erimişler, ıslah olmuşlar, kendileri düzeltmişler ve onların o güzel yaşantısıyla bugün bizlerin dahi düzelmesine vesile olmuşlar. Ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara da böylelikle örnek olmuşlar. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile ortamındaki güzel ahlakından da biraz bahsedelim isterseniz.
1: Bahsedelim.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o da her insan gibi aile sahibiydi. Onun da bir yuvası vardı. O da bir eş, aynı zamanda bir babaydı. Ama eşlerin en hayırlısı, babaların en iyisi, en şefkatlisiydi. Müminlerin Peygamber Efendimizin sahip olduğu mübarek aile hayatından alacakları çok önemli saadet ve mutluluk örnekleri vardır, değil mi hocam? Onun aile hayatı müminler için güzel örnek olma özellikleriyle doludur. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben zevcelerimden, yani hanımlarımdan hiçbiriyle kendiliğimden evlenmedim. Kızlarımdan hiçbirini de kendiliğimden evlendirmedim. Ancak Cebrail Aleyhisselam'ın aziz ve celil olan Rabbimden vahiy getirmesi sebebiyle evlendim ve evlendirildim.
1: Tabii burada şunu da hatırlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir davranışı, hiçbir sözü bizim kendimizden, irademizden yaptığımız gibi o da böyle kendi iradesiyle yaptığı işler değildir.
0: Yani
1: Cenab-ı Allah,
0: şunu şöyle yapayım, şunu böyle yapayım diye.
1: Böyle yapsam daha iyi olur gibi değil.
0: Evet.
1: Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu ilhamla, vahiyle devamlı hareket ediyordu.
0: İşte o vahiy ışığı gölgesinde kurulan mübarek aile hayatının, güzel ahlak örneğinin gölgesinde yürüyen ve yürüyecek akıllı bir mümin, aile sahibi elbette ki aile yuvasında mutlu olur, saadeti elde eder.
1: Yani burada şu var ki, vahiy, yani Kur'an ve sünnet, yani dinimizin emir ve yasakları doğrultusunda yapılan her iş sonu saadetle neticeleniyor.
0: Evet.
1: Ama o işi yaparken bazı sıkıntılar olabilir. O işi yaparken insan sanki kaybediyor gibi görünebilir. Belki zahiren kaybediyor da olabilir. Ama neticesinde muhakkak saadet ve güzellik vardır. İşte Efendimizin ticareti vahiy ile olduğu için ticaretinde hep bereket olmuştur. Aile hayatı vahyin doğrultusunda olduğu için aile hayatı örnek olmuştur. Toplum arasındaki ilişkileri vahyin doğrultusunda olduğu için toplumları, vaktiyle toplumlar ona karşı olsa bile sonunda o toplumları hep kazanmıştır. Biz de kendi hayatımızda aile hayatımızı, iş hayatımızı, toplumlarla aramızdaki ilişkilerimizi, dinimizin o güzel ölçülerine ve Efendimizin o örnek hayatına göre sürdürürsek muhakkak neticesi saadetle ve güzellikle neticelenecektir.
0: Evet.
1: Ondan bir iki örnek de ben vermek istiyorum müsaadenizle.
0: Hı hı.
1: Hazreti Ayşe annemize soruyorlar sahabeler, merak ediyorlar. Ya Ayşe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kapıdan içeriye girdi. Eve geldiği zaman ne yapıyordu? Tabii sahabeler Efendimizin hep dışarıdaki hayatını görüyorlar. Evine içeriye girdikten sonra Efendimizle beraber girmiyorlar. Ya Ayşe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evine geldiği zaman ne yapıyordu diye sordular. Hazreti Ayşe annemiz şöyle cevap verdi. Aile efradının hizmetinde bulunurdu.

0: Evet. Namaz vakti geldiğinde de çıkar namaza giderdi. Hazreti Peygamber Efendimizin eve içeriye girdiği zaman bir iş yapar mıydı diye sorduklarında da Hazreti Ayşe annemiz derdi ki evet yapardı. Kendi papucunu diker,
1: evet,
0: elbisesini dikerdi. Herhangi birimizin evimizde yaptığımız gibi o da bir şeyler yapardı.
1: Hayvanını kendi hapseder, yemini verir değil mi?
0: Nasıl her birimizin evine girdiğimiz zaman bir aile ortamımız vardır, bir ev ortamımız vardır. Efendimiz de aynı bizim gibi evine girdiği zaman davranırdı. O da çünkü insandı. Elbisesini temizlerdi. Hatta koyunlarını bile sağardı. Kendine ait hizmetlerini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görürdü. O hanımlarıyla beraber et de doğradığı olmuştur. Evde kovasını tamir ettiği de söylenmiştir. O hizmetçileriyle beraber de yemek yerdi ve bazen de hizmetçileriyle birlikte hamur da yoğururdu. İşte bu ve bunun gibi örnekler aile içi muhabbet açısından son derece önemlidir. Ancak şurası önemlidir ki hocam, bunları devamlı yapardı anlamında değil. Yani eve girer girmez hemen mutfağa koşar, yemeği yapar, koyunu sağar, hemen evin işlerini yapar. O anlamda değildir.
1: Yanlış telakki edilmemesi gerekiyor.
0: Yani bunları da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı olmuştur. Evet. Veya böyle bir şey yapmaktan kaçınmamıştır. Ya ben erkeğim, de ben peygamberim, ben insanlara örneğim, ben şuyum, ben buyum, ben hiç böyle bir iş yapar mıyım dememesi gerekir. Evet, bu işleri normalde genelde kadınlar yapar. Ama erkek de yapsa olur veya ara sıra da yapabilir.
1: Evet.
0: Gerekli olduğu zaman yapar, hı-hı, eşi hasta olduğu zaman yapar veya hasta değilse bile sırf muhabbet olsun diye insan bu hizmetleri görebilir. Efendimiz bunları hiç yapmayan birisi değildir.
1: İşte burada yanlış telakki edilmemesi gereken bir nokta var. Efendimiz Aleyhisselam ailesine ev işlerinde yardım ederken bu kılıbıklık diye tabir edilen, yani ben erkeğim, bu işte kadın işidir, erkek bu işi yapar mı diye yanlış düşünen insanlar var hocam.
0: Tabii.
1: Yani erkek eliyle işte kadın işine girişmem diyen insanlar var. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yaparken eşinin, ailesinin huzur ortamını tahsil etmek adına, onların efendim gönüllerini hoş etme adına bu davranışlarda dediğiniz gibi ara ara bulunmuştur. Ama bu kesinlikle kılıbıklık diye bugünün tabiriyle tabir edilen böyle yanlış telakki edilmemeli. Gerek duyulduğunda o müşterek hayatta insanın eşine, ailesine yardımcı olması gerekir. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi, yani hayırlı mümin eşine, ailesine hayırlı olandır. Ben sizin en hayırlınızım diye buyuruyor ya hadiste de. Nasıl ki bir altın, bir gümüş için bir ölçek vardır, ona vurup ölçerler. İşte kişinin güzel ahlakını ölçmesi de
0: ailesiyle
1: olan mübaşeretinden. Dışarıda güzel ahlaklı olabilir. Dışarıda herkes onu efendim sen ne kadar hayırlı bir insansın, sen ne kadar cömertsin, sen ne kadar anlayışlısın, ne kadar ince ruhlusun diye anlatabilir.
0: İltifat yapar.
1: Evet, ama bunu kendisi kendini test etmek istiyorsa evindeki aile mükemmel bir aynadır değil mi hocam?
0: Tabii Efendimizin o hadis-i şerifinde buyurduğu söz gerçekten çok anlamlıdır. Sizin en hayırlınız.
1: Evet.
0: Yani en iyiniz, en mükemmeliniz. Ölçü ne? Ailesine en iyi davrananızdır.
1: Evet.
0: Kim ailesine daha iyi davranıyor? İşte o insanların en hayırlısı olduğunu Efendimiz beyan ediyor. Yine büyüklerimiz de bunu ölçü olarak almışlar. Bir büyüğümüz buyuruyor ki ailesine yaranamayan bize de yaranamaz buyuruyor.
1: Evet.
0: Hakikaten ailesini idare etmeyen, ailesi tarafından Allah razı olsun, benim eşim ne iyi bir eş dedirtemeyen insanların İslam dinine de hizmetleri olmuyor.
1: Evet.
0: İslam dinine de hizmet edemiyorlar.
1: Evet.
0: Ve insanlara da iyi bir hizmet sunamıyorlar. Toplumda hep problemli oluyorlar.
1: Hocam aile hayatındaki huzur

0: ve saadet, mutluluk yakalandığında hani temelleri cennette atılmıştır ya, hani yuvanın huzur ortamı olduğu zaman insan tıpkı cennet hayatı gibi bir hayat sürer.
1: Evet.
0: Ve bir de o huzuru yakalayamadı mı insan, o efendim mutluluktan uzak oldu mu, alimler buyuruyorlar ki o zaman da cehennem hayatı gibi olur insanın hayatı. İşine yansır, arkadaşlarına yansır. Yani bütün hayatı ters düz olur. Ailesinde problem varsa, ailesiyle güzel geçinemiyorsa.
1: Yine onun evinde yaptığı güzel örneklerden bir iki tanesini Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Diyor ki o evinde fakirlere vermek için ayakkabılar tamir ederdi. Ayakkabılar sökük, yırtık. Onları tamir eder, fakirlere onları verirdi. Ve dul kadınlara elbiseler vermek için de elbiseleri oturur, tamir ederdi. Bunları da yaptığı olmuştur buyuruyor. Demek ki Efendimiz peygamberlik gibi dünyanın en ağır ve en yüce vazifesi ve aynı zamanda devlet başkanlığı, yani o gün sahabe-i kiram Efendimiz içerisinde o beldenin, o devletin başkanlığını yapma gibi ağır bir görev arasında bu işlere de zaman ayırmıştır.
0: Evet.
1: O her zaman toplumun içerisinden bir insan olmuştur. Böyle kibirlenerek, gururlanarak bazı şeyleri, yani belini bile aşağıya eğmeyen, ayakkabısını bile kendi çıkarmayan bir durum içerisine kesinlikle girmemiştir. Bizden bir insan olmuştur. Bizim yaptığımız gibi yapmış, bizim yaşadığımız gibi yaşamıştır. Zaten Allah-u Azimüşşan da Peygamber Efendimiz'i kul peygamber olarak, insan peygamber olarak göndermiştir. Cenab-ı Allah Habibini bir melek olarak da gönderebilirdi. Buyuruyor ya, size içinizden, kendi cinsinizden, kendi içinizden size bir peygamber geldi buyuruyor.
0: Evet.
1: Yine Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Hazreti Peygamber merkebe biner, yün elbiseler giyer, misafirlerini bizzat kendi elleriyle kendisi hizmet ederdi. Toprak evet. üzerinde de oturur ve toprak üzerinde yemek de yerdi.
0: Evet.
1: İşte burada da bazı insanların tabii farklı görevleri olabilir. Bazı insanlar idarecidir. Bazı insanlar idarecilikte yükselebilir. Bu da Cenab-ı Allah'ın insanlara vermiş olduğu bir taksimattır. Bazı insanlar temizlik görevlisi olarak çalışır. Bazı insanlar çiftçilik yapar. Bazı insanlar hayvancılık yapar. Bazı insanlar idareci olur. Bir takım insanlar idareci olur. Devamlı yükselir. Ama ne kadar dünyevi konumu yükselse de
0: neticede bir kuldur değil mi hocam?
1: Bu yaşantısını unutmaması gerekir.
0: Evet.
1: Kul olduğunu unutmaması gerekir. Mütevaziliği devam ettirmesi gerekir.
0: Evet.
1: Efendimizin buyurduğu ve yaptığı, yaşadığı gibi gerektiği zaman da bir çobanın, gerektiği zaman bir kültür görmemiş bir insanın da seviyesine inmesini bilmesi gerekir.
0: Evet.
1: İşte Efendimizin hem bedeni, hem Efendimizin şahsiyeti, hem onun ahlaki yaşantısı, aileyle geçimi, hayatı bütün ayrıntıları ile biliniyor. Ve her biri hakkında da birçok araştırmalar ve tezler var. Mesela Efendimizin sadece aile hayatı konulu yazılan kitaplar ve yapılan araştırmalar var. Bazı araştırmalar var. Efendimiz'i sadece bir eğitimci olarak, yani Efendimizin eğitimci rolü nasıldı? Bazı araştırmalar var. Efendimizin idarecilik vasfı nasıldı?
0: Evet.
1: Efendimizin ticaret vasfı nasıldı?
0: Yani davet usulü nasıldı?
1: Davet usulü nasıldı? Her bir hayatının ayrıntısı konusunda böyle yazılan bir iki satır değil,
0: ciltler
1: bir
0: dolusu
1: iki cilde kitaplar. Değil, ciltler dolusu kitaplar ve araştırmalar vardır. Bugün insanlar şunu kabul etmiştir. Bugünümüze kadar, yani 1400 küsur sene evvel gibi uzun bir zaman önce yaşayıp da hayatı ayrıntılarıyla bu kadar çok bilinen başka bir insan yoktur.
0: Evet.
1: Şahsi hayatı hakkında da bu kadar kitap yazılan başka bir insan yeryüzünde yoktur. İşte bununla da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ne büyük bir ahlaka, ne büyük

0: bir örneğe sahip olduğu ifade edilmiş oluyor.
1: Evet hocam. Programımızın başında da söylediğimiz gibi onu anlatmaya bizim vaktimiz yetmez. Programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrar kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Neredeyse 1200 yıllık köklü bir birikimden, hafıza ve kurumsal tecrübeden söz ettiklerine dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti. Bu yönüyle Sayıştay Başkanlığımız devletimizin devamlılık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü bir müessesedir. Kamuda hesap verme sorumluluğuyla mali şeffaflığa katkı sağlamak üzere denetim, yargı ve rehberlik faaliyetlerini yürüten Sayıştayımızı tebrik ediyor, mensuplarına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Bu çatı altında devletine ve milletine hakkıyla hizmet eden, dünya defterini kapatıp ebedi aleme irtihal eden Sayıştay mensuplarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Bugüne kadar Sayıştay'da vazife üstlenmiş, bu kuruma yıllarca emek vermiş bilgisiyle, birikimiyle, en önemlisi de kutsal bir mesuliyet bilinciyle bu ailenin yeni fertlerine örnek olmuş emekli Sayıştay mensuplarına şükranlarımı ifade ediyorum. Görevlerini yüksek bir şuurla ve geçmişten devraldıkları bu zengin mirasın hakkını tam olarak ifa eden hali hazırdaki Sayıştay çalışanlarına vazifelerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Milletin dişinden tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırladıklarını anlatan Erdoğan şunları kaydetti. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık. Şunu da söylemek isterim ki, tamahkarlar ve beceriksizler kadar kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. Geçen hafta 66. yıl dönümü geride kalan 27 Mayıs 1960 darbe

Kongresinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye'yi de geride bırakmıştır. İşte en son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı

etmesi kırmızı çizgimizdir dedi. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz, kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezi skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın, hepimiz sorumluyuz değerlendirmesini yaptı. Değerli dinleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile güçlü koordinasyon içinde suç ve suç gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı amansız bir takibat gerçekleştirdiklerini vurguladı. İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik ifadesini kullanan Gürlek şunları kaydetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 269 mağdurdan 600 milyon lira zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiş, suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen bir diğer başarılı operasyonda ise vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar lira para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır. Başarılı soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik eden Gürlek, siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmaların aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda ekipler şüphelilerin banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 89 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da hizmet içi eğitim merkezinde düzenlenen kaymakamlara yönelik hizmet içi eğitim seminerinde yaptığı konuşmada, seminerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, devleti temsil eden kaymakamlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ortaya konulan Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda bir araya geldiklerini söyledi. Bakan Çiftçi, 40 yılı aşkın süredir mücadele edilen bölücü terör örgütü ve uzantılarının ülkenin aydınlık geleceğine gölge olduğuna işaret ederek şunları kaydetti. Ancak devletin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye süreci bu meselenin ülkemizin gündeminden tamamıyla çıkarılması bakımından tarihi bir nitelik taşımaktadır. Terörsüz Türkiye vizyonu milletimizin huzurunu ve güvenliğini önceleyerek büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım, Kerim Devlet Aklı'nın stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak

altını çizerek ifade ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına gelmez. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz. Bu noktadan hareketle mülki idare amirlerimiz bu politika doğrultusunda huzuru ve güvenliği daha da güçlü kılma adına her zamankinden daha fazla çalışmak ve gayret göstermek durumundadır. Yeni nesil organize suç örgütlerinin teknolojik imkanlardan faydalanan, uluslararası bağlantılar kuran, farklı suç alanlarında faaliyet gösterebilen hibrit yapılara dönüştüğünü ve uyuşturucu gelirleri, kara para aklama, silah kaçakçılığı, düzensiz göç, dijital suçlar ve terör finansmanı gibi alanları da besleyebildiğini kaydeden Bakan Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü. Göz aydınlığı çocuklarımız ve gençlerimiz bu tehdidin en hassas hedef kitlesidir. Dijital platformlar, çevrimiçi oyun ağları ve sosyal medya üzerinden oluşan manipülasyon alanları, suç örgütlerinin etki alanına girmeleri bakımından ciddi riskler doğurmaktadır. Bu nedenle mücadelemizi operasyonel boyutta sürdürürken, aynı zamanda önleyici güvenlik anlayışıyla hareket etmek durumundayız. Yeni güvenlik anlayışımız, olay olduktan sonra müdahale eden değil, riski önceden gören, suçu oluşmadan engelleyen, veriyi analiz eden ve sahadaki koordinasyonu güçlendiren bir yaklaşıma dayanmaktadır. Mülki idare amirlerimizden beklentimiz, yerel düzeyde risk alanlarını doğru analiz etmeleri, kurumlar arası koordinasyonu sağlamaları, aile, eğitim, sosyal hizmet ve güvenlik birimlerini aynı masa etrafında buluşturmalarıdır. Uyuşturucu sebebiyle kaybedecek tek insanımıza dahi tahammülümüz yoktur diye konuştu. İçişleri Bakanlığı terör örgütü DAEŞ'e yönelik Jandarma Genel Komutanlığı'nca 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda terör örgütü DAEŞ'e üye oldukları terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DAEŞ'in propagandasını yaptıkları tespit edilen 70 şüpheli yakalandı. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 82 zanlıdan 59'u gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile yürütülen soruşturma kapsamında kapalı devre yasa dışı bahis, kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 21 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı hatırlatıldı. Yasa dışı bahis sitesi kapalı devre sahipleriyle para nakline aracılık eden kişiler yönünden soruşturmanın derinleştirildiği kaydedilen açıklamada şüphelilerin ifadeleri, ele geçirilen dijital deliller ve hesap hareketleri üzerinden yapılan teknik incelemeler neticesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan rapor talep edildiği aktarıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye değerlendirmede bulundu. ABD Başkanı Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılımına ilişkin soruya, bildiğimiz kadarıyla evet katılmayı planlıyor cevabını veren Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD'nin ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. ABD müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz dedi. Bakan Fidan, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin desteğini vurgulayarak her iki tarafında ateşkesi uzatmak için samimi bir çaba içinde olduğunun altını çizdi.
Ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik saldırılarının bu görüşmeleri baltalayabilecek önemli bir risk oluşturduğuna işaret eden Fidan, Amerikalıların ve İranlıların

olduklarına inanıyorum. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorlar. Ancak İsrail'in niyetinden emin değilim dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği işbirliğiyle 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek İstanbul Sıfır Atık Festivali öncesinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Festival alanında gerçekleştirilen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş katıldı. Toplantıda konuşan Ağırbaş, festivalin yalnızca bir etkinlik organizasyonu olmadığını, İstanbul ve Türkiye'nin geleceğine yönelik büyük bir toplumsal dönüşüm hareketinin parçası olduğunu söyledi. İstanbul Valiliği işbirliğiyle 1-7 Haziran tarihlerinin İstanbul Sıfır Atık Haftası ilan edildiğini belirten Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte karşılık bulan bir marka haline geldiğini vurguladı. İstanbul Valisi Davut Gül de önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını ifade ederek, Sıfır Atık Hareketi'nin Emine Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde küresel bir karşılık bulduğunu hatırlattı. Vali Gül, amacımız İstanbul'umuzu sıfır atığın başkenti yapmak. Olur mu olur? Bizim vakıf kültürümüz israf etmemenin aslında sıfır atığında temellerini oluşturan bir hareket diye konuştu. İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bayrampaşa'daki bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 30 kilogram uyuşturucu, 21 kilogram katkı maddesiyle iki hassas terazi ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerde bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunu hallettiğini, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat saptanında gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi. Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'la müzakerelerde ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini iddia etti. Bu durumun İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı. Trump, İran'la olası barış anlaşmasının askeri zaferden daha iyi olacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde tamamlanacağına ve anlaşmaya varılacağına işaret etti. ABD Başkanı Trump, bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran'la anlaşmaya varmadığının altını çizdi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait insansız hava aracının güneydeki Nebatiye kentine bağlı Cipşit beldesinde fidanlıkta çalışanlara hedef aldığı saldırıda Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. İHA saldırıları ayrıca Nebatiye'nin Tul beldesine bir motosikleti ve bir aracı hedef aldı. Bu saldırılarda da 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail'e ait bir İHA'nın sabah saatlerinde Haruf Tul kavşağında bir aracı hedef aldığı ancak isabet sağlayamadığı, ardından aracı kale kavşağına kadar takip ederek düzenlediği 2 saldırıyla vurduğu ve sürücünün hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail ordusunun sabah saatlerinde Nebatiye kentinde bir araca düzenlediği saldırıda da bir diş hekimi babayla oğlu ve kızı hayatını kaybetmişti. Diğer yandan İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Kefersir beldesindeki sivil savunma merkezini hedef alarak binayı tamamen yıktı. Merkezin birkaç gün önce personelden tahliye edildiği belirtildi. İtalya'nın güneybatısındaki Kalabriya bölgesi açıklarında gece saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre deprem, Kalabriya bölgesinin yaklaşık 40 kilometre açıklarında yerel saatte 00.12 civarında meydana geldi. 6.2 büyüklüğündeki deprem 250 kilometre derinlikte kaydedildi. Yerel basına çıkan haberlerde güçlü sarsıntının ardından yapılan ilk incelemelerde depremin can ya da mal kaybına neden olmadığı, ancak Kalabriya, Sicilya ve Puglia gibi bölgelerde yaşayanlarda endişeye yol açtığı belirtildi.

0: Gana'nın Volta vilayetinde yolcu taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Gana Ulusal İtfaiye Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Volta vilayetindeki Pekistame karayolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyona çarptığı belirtildi. Kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Filipinler'de inşaat halindeki 9 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Yerel basındaki haberlere göre yetkililer, ülkenin Luzon bölgesindeki bir binanın 24 Mayıs'ta çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalanlardan bazılarının cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini belirten yetkililer, 3 kişinin halen kaybolduğunu, arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 16-32, Edirne 16-29, Kocaeli 18-32, Çanakkale 19-28, Balıkesir 13-33 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 18-33, Aydın 18-33, Manisa 18-34, Denizli 19-33, Muğla 13-28, Uşak 13-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 12-27, Konya 14-28, Kayseri 11-26, Sivas 10-23, Eskişehir 13-29, Nevşehir 12-23 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 16-21, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 5-20, Erzincan 10-25, Malatya 12-28, Van 9-21, Hakkari 13-24, Kars 4-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Adıyaman 18-32, Diyarbakır 12-32, Şanlıurfa 18-35, Gaziantep 16-32, Mardin 20-29 ve Siirt 15-29 derece.

Boya sandığı parkın hemen girişindeydi. Oturacak tek boş yer boyacının yanındaki bankta vardı. Durup dururken, ''Köyde hiç mi toprağın yoktu? Ne diye kente geldin ki?'' diye sordum. Benimki de düpedüz patavatsızlıktı. Adamı hiç tanımıyordum bile. Şaşırdım doğrusu. Adam ne sinirlendi ne de ters bir yanıt verdi. Olağan bir soruya yanıt veriyormuş gibi hem de oldukça kısık bir sesle, ''Bizimkilerin toprağı kendilerine yetmiyordu. Dört kardeşe nasıl yetecekti?'' dedi. ''Haklısın.'' dedim. Mayıs'ın ortaları olmasına rağmen oldukça serin bir hava vardı. İki güvercin boyacının sandığının yanına kadar geldi. ''Buralardan mısın?'' dedim. Yüzünde ''Be adam, sana ne benim nerelerden olduğumdan, nereliysem nereliyim?'' der gibi bir anlam oluştu ya da bana öyle geldi. İsteksizce ''Sayılır.'' dedi. İki genç kız az önce boşalan tam yanındaki banka oturdu. Gelirken sinirlice ve yüksek sesle yaptıkları konuşmalarını oturduklarında yine sürdürdüler. ''Vakit öğleye geldi, hava Nisan ayı gibi.'' dedim. ''Nisan ayı gibi olsa ne olur, Mayıs ayı gibi olsa ne olur, işin mi yok senin be adam, boş konuşup duruyorsun.'' der gibi yan gözle bana bakarak sadece ''Öyle.'' dedi. Hemen yanımızdaki banka oturan iki genç kızın tartışma sesleri artmıştı. Adamın kulağı onlardaydı. Güvercinleri ürkütmemeye özen gösterdi. Yanındaki çantadan küçük bir ekmek kırıntısı çıkararak az öteye attı. Güvercinler önce ürker gibi yaptı, sonra ekmek kırıntısı atılan yere yöneldiler. Aynı yere birçok güvercin daha uçuşup geldi. Tartışan kızların ikisini de sanki bir yerlerden tanıyordum. Bir iş yerinde mi görmüştüm, bir başka yerde mi görmüştüm tam kestiremedim ama tanıdığım kesindi. Adam kızlara şöyle göz ucuyla bir bakış attı. ''Peki kış günleri ne yapıyorsun?'' dedim. ''O zamanlar ne yapıyorsun? Boyacılık da yapılmaz ki karda kışta.'' ''Sana ne be adam?'' der gibi düşündüğü kesindi. ''Emekliyim ben.'' dedi. ''Yoksa bu işle destek oluyor işte bu da.'' İki kız neredeyse saç saça baş başa girişeceklerdi. Düşünüyordum ama bir türlü çıkaramıyordum. İkisini de daha önce gördüğüm kesindi. Kesin bir yerlerden tanıyordum ama nereden? Güvercinler az ileride saçılan bir sebile doğru hızla uçuştular. ''Emeklilik fabrikadan mı?'' ''Bulduk belayı.'' diye düşünüyor olmalıydı. ''Apartman görevlisiydim.'' ''Yani kapıcılık mı?'' diye sormadım. Daha önceleri duymuştum. Birçok kapıcı kendilerine kapıcı değil de apartman görevlisi denmesini istemiş. Bu da onlar gibi düşünüyor olabilirdi. Aslında kızlar bir yandan söz yarışı yaparken çaktırmadan da adama bakıyordu. Bir şey mi soracaklar yoksa tanıyorlar mıydı? Bir türlü çıkaramıyordum. Nerede görmüştüm ben bunları? Belleğimi bir daha zorladım. Hayır, bir türlü çıkaramadım. Ama kesin daha önce görmüştüm. Hatta çok kez görmüştüm. İki güvercin daha sandığının yanına yarım metre kadar yaklaştı. Boyacı çantasından bir parça ekmek kırıntısı daha çıkarıp güvercinlere attı. Güvercinler bu kez gelmeye pek istekli davranmadı. Uzanıp aldı, az ileriye doğru attı ekmeği. Boyacının yaşında biri ayakkabılarını boyatmak için boya sandığının önüne gelip oturdu. Boyacı önce çoraplarına boya değdirmemek için ayakkabıyla çorap arasına ince bir naylon parçası yerleştirdi. Adı var mıydı bu yerleştirdiğinin? Bir an düşündüm ama bulamadım. Adam ayakkabısı boyanırken gazetesini okudu. Boyacı tekini boyadığını duysun diye ayakkabı çekeceğiyle sandığı tıklatıp adamın ayağını değiştirmesini istedi ve öteki tekini de boyadı. Sonra cilalayıp fırçaladı. Aralarında tek kelime konuşmadılar. Adam daha önce hazırladığı parayı verip gitti. Sanki tetikte bekliyormuş gibi, ''Çok oldu mu köyden geleli?'' diye sordum. ''Sorgu yargıcı mısın be adam?'' diye içinden geçirdiği belliydi. ''Oldu bir 35 yıl kadar.'' derken yönünü benden çevirdi. Son soruyu oldukça isteksiz yanıtladı. ''Başka soru sorma, bak canını sıkacak bir söz söylerim.'' dercesine yüzüme baktı. Biliyordum. Zaten benim yaptığım baştan beri patavatsızlık.

Kızların söz dalaşı bitmiş, sessizce oturuyorlardı. Belki de anlaşmışlardı. Ya da bu şekilde tartışmakla anlaşamayacaklarını düşünerek birbirlerini yemekten vazgeçmişlerdi. Az sonra da ayrıldılar. Adam fırçalardan birini çıkararak kendi ayakkabılarını fırçalamaya başladı. Son bir soru daha sormadan duramadım. Aslında soru da değildi bu. Ters bir yanıt verse bile kabul edecektim. Az önceki kızları sanki bir yerlerden tanıyorum ama bir türlü çıkaramadım, dedim. Adam sanki bunun soracağım son soru olabileceğini anlamıştı. Bir markette çalışıyorlardı, oradan görmüş olabilirsin, dedi isteksizce. Sonra yaptığı açıklamaya üzülmüş gibi durup sustu. Demek kızları o da tanıyordu. Herhalde nasıl olsa olan oldu, bari tam açıklayayım diye düşünmüş olmalı ki ben daha başka bir soru sormadan, ikisi de benim kızlardı. Bir hafta kadar önce işten çıkardılar. Onlar da sinirlerinden birbirlerini yiyip duruyorlar işte, dedi. Hava giderek ısınmaya başlamıştı. Kalktım.

0: Senin hikayen. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Ehil ile sohbet cana aydınlık, ehil olmayanla sohbetse cana ateştir. Doğru söyle, ayıp arama. Yalana benzeyen doğruyu da söyleme. Tecrübe sahibi yaşlılara saygı göster. Öğrenmekten utanma. Bıraktığını alma, yapmamışı yapmış sayma. Minneti bırak ve minnet etme. Dedikodu ve yalan söylemeye kendinde yol verme. Her kime tamah ettiysen onun kölesi oldun. Her kime minnet ettiysen onun amiri oldun. İş iyi amelle değişir. İş hakkın kabul ettiğidir. Sufi soylu olanlar, nezaretim altında yetiştirilmen için sana karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi bıraktım. Kaderi üzere doğmuşlardır. İtaati bırakma, yaptıysan da değer biçme. Sufiler hizmeti batırmazlar, aksine bütün dünyadan daha da süslerler. Fakat yaptıkları zaman da saymazlar. İçinde şükür olmayan her nimet bu dünyanın lezzetidir. İçinde sabır olmayan her şiddet ve mihnet ebedi ziyandır. İçinde ilim ve ihlas olmayan her itaatse yaşamı rüzgara savurmaktır. Bana kibir getiren itaatten bizarım, yakınırım. Beni özre getirecek günahın kölesiyim. İnkar etme. Çünkü inkar etmek kötüdür. İnkar eden bu işten mahrumdur. Sahip olandan ve istemeni isteyenden iste. Sahip olmayandan ve istemenden korkandansa isteme. Halkın sıkıntısı her zaman üç şeyden olmuştur. Zamanından önce isterler, kısmetten fazlasını isterler ve başkalarının olanı kendilerinin olsun isterler. Senin rızkın başkalarınınkinden ayrı olduğuna göre çektiğin bu boş sıkıntı nedendir? Ayağın varsa onun yolunda at. Başın varsa onun kemendine at. Övgüye değeceğin şekilde yaşa ve dua edeceğin şekilde öl. Her yerde lokma atıştırırsın, riyayla ibadet edersin. Heva ve hevesine uyarak muhabbet beslersin. Allah'tan da istersin. Ne sevdalı adamcağızsın. Sahip olan saklar, sahip olmayansa satar. Eğer gireceksen kapı açık, girmeyeceksen Allah'tır hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Dervişten sadece iki işaret kalmış. Gözde yaş ve nefeste ateş. Bidayet yani başlangıç hep dert ve niyazdır. Nihayet hep naz ve sırların keşfidir. Abdullah'ın gençliği kızgın ateştir. Ondan dolayı onun ilminin evi meşale doludur.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Halin tercümanlığı.

Eskiler söz anlamayan içindir demişlerdir. Bu yüzden azla çoğu anlatmak, hal ile sözü sükuta uğratmak, irfan ehlinin hal tercümesidir. Simgelerin dilini vaz eden bir hatibe döndürmekte marifet, ehli kimselerin bakırı altın eden simyalarındandır. Şairin, muradın anlarız, ol gamzenin izanımız vardır. Güzel söz bilmeyiz ama biraz irfanımız vardır demesi de bu hakikatin dile, söze gelebilen tarafıdır. Anlatacaklarımız da işte bunun hikayesidir. Çok soğuk bir kış günü padişah tebdili kıyafet gezmeye karar vermiş. Yanına başvezirini alıp yola çıkmış. Bir dere kenarında soğuğa aldırış etmeden çalışan yaşlı bir adam görmüşler. Adam elindeki derileri suya sokup döverek tabaklıyormuş. Padişah ihtiyarı selamlamış. Selamün aleyküm ey piri fani. Aleyküm selam ey serdar-ı cihan. Padişah sormuş. Altılarda ne yaptın? Altıya altı katmayınca 32'ye yetmiyor. Padişah gene sormuş. Geceleri kalkmadın mı? Kalktık, lakin ellere yaradı. Padişah gülmüş. Bir kaz göndersem yolar mısın? Yaşlı adam keyiflenerek, hem de ciyaklatmadan.

diye cevap vermiş. Padişahla başvezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar. Padişah başvezire dönmüş. Ne konuştuğumuzu anladın mı? Vezir, hayır padişahım anlamadım demiş. Padişah yalancı bir sinirle, bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım. Korkuya kapılan başvezir padişahı saraya bıraktıktan sonra telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hala orada çalışıyor. Selam bile vermeden hemen konuya girmiş. Ne konuştunuz siz padişahla? Adam başveziri şöyle bir süzmüş. Kusura bakma, bedava söyleyemem. Ver bir 100 altın söyleyeyim. Başvezir hiç tereddüt etmeden 100 altını vererek merak ettiklerini sormaya başlamış. Sen padişahı Serdar-ı Cihan diye selamladın. Nereden anladın padişah olduğunu? Yaşlı adam, ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemezdi. İşte oradan anladım demiş. Vezir tasdikle kafasını sallamış. Bak bu doğru. Ben bunu düşünememiştim. Peki 6'lara 6 katmayınca 32'ye yetmiyor. Ne demek? Adam bu soruya da cevap vermek için bir 100 altın daha aldıktan sonra, padişah 6 aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki şimdi kış günü çalışıyorsun diye sordu. Ben de yalnızca 6 ay yaz değil, 6 ay kış da çalışmazsak yemek bulamıyoruz efendim dedim. Vezir yine sormuş. E geceleri kalkmadın mı ne demek? Adam bir 100 altın daha almış. Çocukların yok mu? Çocuk yapmadın mı diye sordu. Ben de var ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına yaradılar dedim. Vezir gene tasdikle kafasını sallamış. Bir de kaz gönderirsem yolar mısın dedi. Peki o ne demek? Yaşlı adam gülmüş. Artık onu da sen bul. Sözün üstüne çıkanlar hali şerh eden irfan sahipleridirler. Onların hali aşkın tezahürüdür. Halin tercümanlığını yapmak da aşktandır.

Tabii yaz gelince son birkaç gündür haberleri, haber sitelerine şöyle göz attığımızda yine çöl sıcaklarından filan daha Haziran'ın 1'i 2'si olması hasebiyle işte daha şimdiden bu tür haberler gelmeye başladı. Bu sene çok sıcak geçeceği ifade ediliyor. Ona göre tedbir alınması, şimdi nasıl bir tedbir alınacaksa o da ayrı bir tartışma konusu. Hani diyelim ki çok yağmur yağacak, onun için tedbir alırsınız. Kış şiddetli geçecek. Eskiden olsa ona göre odun kömür alınırdı. İşte 2 ton kömür alırsınız, 1 ton odun alırsınız filan. Şimdi tabii hava çok sıcak geçecek. Ne yapalım o zaman, klimamız yoksa klima mı alacağız? Tabii bu daha çok tabii o işin bir başka esprisi. Çiftçileri ilgilendiren tarafı var. Enerji boyutuyla hükümeti ilgilendiren bir tarafı var ki her sene mesela elektrik tüketiminde rekorlar kırılıyor. Havanın çok sıcak olduğu günlerde ya da havanın çok soğuk olduğu günlerde de doğalgaz tüketiminde rekorlar kırılıyor. Biz her zaman söylüyoruz, yani insan cennet için yaratılmış. Dolayısıyla ne sıcağa geliyoruz ne soğuğa. Arzuladığımız şey, istediğimiz şey, olmasını beklediğimiz şey cennetteki atmosfer. Ha, gidip de gördük değil, fıtrat öyle. Öyle öğrendik, öyle biliyoruz. Yani orada üşümeyeceğiz, terlemeyeceğiz, hastalanmayacağız, yaşlanmayacağız, ölmeyeceğiz. Ama biz onu buraya taşımak istiyoruz. Hastalanmak istemiyoruz, yaşlanmak istemiyoruz. Üzülmek istemiyoruz, hep mutlu olmak istiyoruz. Hiç üşümek istemiyoruz, hiç terlemek de istemiyoruz. Yani biz cenneti istiyoruz aslında. Neyse, şimdi havaların sıcağıyla başladık. Böyle bir noktaya gelmiş oldu. Şimdi ısınıyor derken bir başka sıcaklık da siyaset arenasında, siyaset dünyasında da ciddi manada bir sıcaklık söz konusu. Nedir o? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz bir haftadır bayramdan bu tarafa bölünecek mi, kendi parti içinde mücadele devam mı edecek tartışmaları sürüyor. Ve iki CHP adeta söz konusu şimdilik. Belki ileride bu CHP'den bir yarılma, ayrılma da olabilir. Bunu bilmiyoruz tabii ki. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bu belli olacak. Kurultay olacak mı, olmayacak mı? Şimdi diyelim ki bir CHP'li yetkili bir açıklama yaptı dense, şimdi hemen eskiden olsa, yani eski dediğim söyle çok eskiye falan gitmeye gerek yok, 10-15 gün öncesine nazaran. Şimdi düşünüyoruz, acaba hangi CHP? Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si mi yoksa Özgür Özel'in CHP'si mi? Şimdi iki CHP'den söz ediyoruz. Dolayısıyla bu ikilem daha bir süre devam edecek gibi görünüyor. Şimdi bir parti kurulur mu kurulmaz mı sorusuna Abdülkadir Selvi şöyle cevap aramış Hürriyet gazetesinde. Diyor ki Ekrem İmamoğlu yeni partinin resmini çizdi. Ekrem İmamoğlu T24'te Murat Sabuncu ile yaptığı söyleşide hem yeni dönemin stratejisinin ipuçlarını verdi hem de yeni partiye ilişkin ciddi mesajlar verdi. Ekrem İmamoğlu'nun yeni döneme ilişkin stratejisi bu köşenin okurları için sürpriz değil. İmamoğlu ile Özgür Özel'in Silivri'deki 3 saatlik görüşmesinde yeni dönemin planlarını netleştirdiklerini yazmıştım. A planı CHP içinde kalıp sonuna kadar mücadele etmek, B planı ise CHP'de yolların tükendiğini görünce ayrılıp yeni parti kurmak. Buna kısaca KK modeli diyorlar. KK tabii bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun isim ve soy isminin baş harflerinden müteşekkil olarak görmeyin. Bu başka bir şey. Kopartmak, kanırtmak gibi bir anlam yüklemişler. Parti içindeki mücadelede sonuna kadar mücadele, sonra da CHP'den kopmak olmazsa. CHP içinde kaldıkları süre zarfında tam saha pres. Mecliste, örgütlerde ve sokakta Kılıçdaroğlu'nu baskı altında tutmak. Böylece bir meşruiyet alanı oluşturmak, mağduru oynamak. Sonuç alamazlarsa ayrılıp yeni partiyi kurmak. Yeni parti konusuna geleceğim çünkü çok eğlenceli işler var. Ama önce Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir yöntem farkı ortaya çıktı. Onu aktarmak isterim. Buna görüş ayrılığı diyemiyorum ama Özgür Özel CHP içinde kalıp uzun bir süre mücadele etme taraftarıydı. Ekrem İmamoğlu Silivri'deki görüşmede Özgür Özel'in bu eğilimini fark edince o yolu tıkayıp yeni parti kurma sürecini başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kuruluş çalışmalarını Pınarhisar cezaevinde başlatmıştı. Bugün çok önemli bir siyasetçi. Günlük olarak Pınarhisar cezaevine gidiyor ve yeni parti kurma çalışmaları ile ilgili notları alıyordu. Ekrem İmamoğlu

0: da yeni parti kurma çalışmalarını Silivri'den başlattı. İmamoğlu eski ANAP'lı olduğu için yeni parti ilişkin çizdiği çerçeve CHP'nin alternatifi sol bir partiden ziyade dört eylemi birleştiren ANAP'ı andırıyor. Ekrem İmamoğlu yeni partinin çerçevesini Türkiye İttifakı olarak adlandırıyor. İmamoğlu yeni partiyi Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, kırsalı, kenti kapsayan bir yol gereklidir. Millet yolu gösterir, partiler yolu çizer, liderler yolu yürür diye tanımladı. ANAP'ın çıktığı şartlar farklıydı. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ekrem İmamoğlu eski ANAP'lı profiline uyuyor ama yeni bir ANAP'a ihtiyaç var mı? CHP'de birleşemeyenler, CHP'yi bölenler Türkiye'yi nasıl birleştirecek? Siz daha CHP'de birleşemediniz ki Türkiye'yi nasıl birleştireceksiniz? Ayrıca Özgür Özel'in profili yeni bir ANAP'a değil, daha sol bir partilinin liderliğine uygun düşüyor. Özgür Özel tiple CHP arasında bir yerde siyaset yapıyor. O nedenle İmamoğlu'nun diktiği elbise Özgür Özel'e uymaz. Bu açıklamalar adım adım yeni partiye doğru gittiklerini gösteriyor. Bu ara parti ismi olarak eğlenceli yorumlar yapanlar var. Silivri Partisi dene diyenler var. Kısaca HP diyenler var. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Halk Partisi olarak anlamayın. Kılıçdaroğlu ekibi başka isimler takmış buna. Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlattı. Bunların niyeti CHP'yi bölmek tezini güçlendirdi. Özgür Özel'i ise sıkıntıya soktu diyor. Kim diyor? Abdülkadir Selvi. Hürriyet gazetesinde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Ekrem Kızıltaş Takvim gazetesinde fatura ibretlik olmalı başlığını atmış yazısına. Mutlak butlan kararının ortalığı iyice karıştırdığı CHP'de sular kolay durulmayacak gibi. Mahkemenin göreve getirdiği ve mümkün olduğu kadar suhuletle hareket ederek ortalığı daha fazla karıştırmadan problemi çözme çabasında olan Kılıçdaroğlu'nun kararı, yargı siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız dedi şeklinde değerlendirmesi konunun özü. Türkiye'nin ana muhalefet partisini çalarken suçüstü yakalananlarsa arınma ve benzeri çağrıların manasını iyi bildikleri için olsa gerek, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam edebilmek için çare arayışında. Patron öyle emrettiği için olacak, Özel ve ekibi başlattıkları işi devam ettirebilecekleri hayalinden vazgeçmiyorlar. Tedbiren görevden alınan ve kendisine hukuken eski genel başkan bile denilemeyecek Özgür Özel'in muhtemelen Silivri'den aldığı talimat gereği şartları sonuna kadar zorlayacağı ve akla gelen gelmeyen her türlü yola başvurmaktan başka çaresi yok gibi. Tanımadığını söylediği mutlak butlan kararı için Yüksek Seçim Kurulu ve Yargıtay'a itirazda bulunmasını takiben kendisini grup başkanı seçtirmesiyle konuyu sonuna kadar kanırtacağı işaretini veren Özel, olguları gizleyip mümkün olduğunca algı oluşturması gerektiğinin farkında. Genel başkana rağmen mecliste grup toplantısı yapmaya çalışmak, delegelerden imza toplayarak bir olağanüstü kurultayı zorlamak ve benzerleri Özel'in İşte bu hamlelerinde. Oysa ana muhalefet partisini parayla satın almaya kalkıştıkları için 2,5 yıldır sürdürdüğü genel başkanlığın mahkeme kararıyla Özel'in elinden alınması da gösteriyor ki durum hakikaten ciddi. Dağıtılan paralar, daireler, belediye başkan ve meclis üyesi adaylığı, yakınlara iş gibi hukuk dışı yollarla iradeleri ipotek altına alınan delegeler sebebiyle CHP 38. olağan kurultayının mutlak butlanla sakıt olduğuna dair bir mahkeme kararı var. Kararın müeyyidesinin sakatlanan kurultayla başa geçen yönetimin askıya alınmasından ibaret olmadığı açık. Kurultay öncesi yaşanan akçalı işlerle ilgili olarak yakında neticelenecek ceza davasından ne çıkacağı ayrı bir bahis. Sakat olduğu mahkeme kararıyla sabit 38. olağan kurultay sonrası yapılan iki olağanüstü ve bir olağan kurultayı da batıl kabul eden mahkemenin Özel ve ekibine parayla iradelerini satın aldığınız delegelerle tekrar yola devam edebilirsiniz demediğinin çocuklar bile farkında. İlgili kurultayda delegelerin iradelerini yönlendirmek maksadıyla harcanan külliyetli miktardaki paraya kamu hazinesinin hortumlanması ve kamu gücünün kötü kullanılmasıyla sahip olunduğu hatırlanırsa 38. kurultayla ilgili faturanın şu ana kadar ödenenlerden ibaret olmadığı da rahatlıkla söylenebilir diyor Ekrem Kızıltaş. Takvim gazetesinde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Sırada Haber7.com'dan Ferhat Murat'ın yazısı var değerli dinleyenler. 5 dakikada çözebilirlerdi başlığıyla şöyle diyor. Bayram öncesinde CHP'ye yönelik Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından alınan mutlak butlan kararı sonrası Tarafların ortaya koyduğu reaksiyonlar

0: adeta sorunu çözmemek adına yapılması gerekenlerin listesiydi. Özellikle görevden tedbirle uzaklaştıran Özgür Özel ve ekibinin yaptıkları. Kararın açıklanması sonrasında göreve tedbir kararı gereği gelen Kılıçdaroğlu ve yanındakilere yönelik tavırları, binayı tahliye etmemek için ortaya konanlar ciddi anlamda krizin derinleşmesi için yapılmış gibiydi. Karar açıklandıktan sonra yüz yüze göz göze iletişim yolunu tercih etmek yerine aracılar aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmeler süreci daha da çok gerdi. Mahkeme kararı CHP içi bir iç hesaplaşmaya dönüştü. Her iki tarafta aylardır adeta içinde biriktirdiklerini dışa vurmaya başladı. Partiyi içinde bulunduğu kaostan kurtarmak ve bölünmesinin önüne geçmek gibi dertler özellikle Özgür Özel ve ekibinde olmuş olsaydı iş buralara gelmeden rahatlıkla çözülebilirdi. 5 dakikada çözülecek meseleler ego ve intikam duygusu devreye girince 5 ayda bile çözülemez hale geliyor. Özgür Özel ve ekibinin seçilmiş genel başkan sıfatıyla mahkeme kararına tepki göstermekte haklı olduğunu varsayalım. Bu varsayımdan hareket etsek dahi tepkiyi parti menfaati çerçevesine yönetmek yerine krizi derinleştirecek adımlar atınca ortaya çıkan tablo parti içi vahim oldu. Kılıçdaroğlu tarafı da benzer şekilde zafer havasına girince orta yol ihtimali iyice zayıfladı. Her iki tarafta haklılık yarışına girdi. Her iki tarafta sahada kendi kitlelerinin çokluğunu göstermeye çalıştı. Türk siyasetinde ana muhalefet partisinin bu denli kaotik bir görüntü vermesi sadece CHP'ye zarar vermiyor, demokrasinin sağlıklı işleyişine de darbe vuruyor. Muhalefetin güçsüz ve dağınık olduğu bir tabloda iktidar her zaman rahatlar. CHP'nin yaşadığı bu travma ne yazık ki ülkenin genel siyasi iklimini de olumsuz etkiliyor. Görünen o ki bazılar için partiden daha önemli şeyler var. Zaten olmasaydı bu kadar vahim iddiaların odağında partide bu isimler tutulmaz, onları kurtarmak adına CHP koçbaşı yapılmazdı. Biri kitlesini kandırıyor. O biri de şüphesiz Özgür Özel olsa gerek. 38. olağan kurultay delegelerinin yeter sayıda imza toplaması ile birlikte yeniden kurultaya gidileceğini iddia ediyor. Hatta Temmuz ayına kadar kurultay yapılmazsa CHP'nin seçime giremeyeceğini iddia ediyor. Özel'in ekibinde hiç mi hukukçu yok diye soracağım ama epeyce onunla hareket eden hukukçu milletvekili olduğunu biliyorum. Mutlak butlan kararını ve tedbiren Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı üstlenmesi kararını istinaf mahkemesi verdi. Yani dava şu anda Yargıtay'da temyiz aşamasında ve karar henüz kesinleşmedi. Demiş kim diyor? Ferhat Murat.
1: Son baskı.
0: Yeni Şafak gazetesinden Ali Saydam'ın yazısıyla devam edelim. CHP'de anlam kayması. Ana muhalefet siyaseti bir süredir Türk masallarının girizgahını andıran döngünün içinde. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Dönüp arkalarına bakmışlar ki bir arpa boyu yol gitmişler. Hukuki, siyasi ve pekala iletişim açısından yaşanan kaosun temelinde derin bir problemin yattığı tespit edilebilir. Mana yönetimi krizi. Bir kere hukuken ne kadar haklı olursanız olun, eğer algıyı yönetemiyorsanız o haklılığın altında ezilebilirsiniz. Ayrıca son yıllarda akademik dünyada tartışılan koordineli anlam yönetimi kavramı burada da gündemde. Kısaca mana yönetimi diyebileceğimiz alanda bir kayma yaşanıyorsa o yapının acilen fabrika ayarlarına dönmesi yerinde olur. Bugün sokağa çıkıp CHP denince aklınıza ilk ne geliyor diye sorulsa alınacak yanıt hiçbir gerçek CHP'yi tatmin etmeyebilir. CHP kurucu manasından uzaklaşmış, hukuki ve siyasi bir kaos harmanına sürüklenmiş gibi gözükmekte. Bu kaos ortamında CHP'de kapışan iki yöneticinin siyasi iletişim performanslarına bakıldığında ise ciddi hataları rastlamak mümkün. Sayın Kılıçdaroğlu'na sormazlar mı? Öz eleştiri yapmak neden aklınıza bu kadar geç geldi? Ortaya attığınız FETÖ, hain, pavyon masası türü suçlamaların altını doldurmaz, isim ve kanıt getirmezseniz bunlar size yolsu elektrik olarak geri dönmez mi? Sayın Özel'in de iletişim konusunda adeta yatacak yeri yok. Hakkında şaibeler, yürüyen davalar olan belediye başkanları ve yöneticiler için bütün şahsi namusumla kefilim diyerek keskin bir hüküm cümlesi kurmak bir siyasetçi için son derece tehlikeli bir taahhüt değil midir? Ayrıca mahkeme kararlarını yok hükmündedir, tanımıyorum, beni buradan polis çıkarsın demek, siyaset üstü tutulması gereken Anıtkabir'e protesto yürüyüşü düzenlemek, kabrin önünde cebinden çıkardığı üstünde Özgür Özel

genel başkan yazan bandı zorla çelenge yapıştırmaya çalışmak, 68 kuşağının o militan ve vandalist siyaset tarzını hatırlatıyor. Hukuk devleti kuralları ve kanunlar gün gelir herkese lazım olur. Devletin kolluk güçleriyle karşı karşıya gelme senaryosunu adeta bilerek provoke etmek, siyasi olgunluktan uzak, ergen tavırlı bir iletişim hatası değilse nedir? Siyasi tarih bu tür içinden çıkılamaz kördüğümler oluştuğunda sistemin her zaman bir üçüncü yol ürettiğini gösterir. CHP eğer o kaybettiği manasını yeniden bulmak istiyorsa yeni bir vizyonla yeni bir lider çıkarabilmelidir demiş. Yazının devamında bambaşka bir konuya yer vermiş değerli dinleyenler. Yapay zekaya evet, körelmeye hayır başlığını atmış bu bölüme. Spotify'da dolaşırken birden karşıma çıktı. Uzun zamandır ruh ikizim diyebileceğim bir sanatçıya rastlayamıyordum. Hani şöyle demiş ve ardından bir takım sanatçı isimleri sıralamış. Sonra bir sanatçıya denk geldim. Sanatçının adı Reyna Reed'i. İçim gitti, vakit kaybetmeden paylaştım diyor. Eşim hemen uyandı. Yahu bu yapay zeka işi olmasın dedi. Bir araştırdım. Olay yapay zekanın ta kendisi. Büyük düş kırıklığı. Sonra tartışma. Ortaya çıkan ürün yapay zeka işiydi. O nedenle tabii ki ruh ikizim olamazdı. Ancak söz konusu ürünü ortaya çıkaran her kimse o kişi benim ruh ikizim olamaz mıydı? Bu olay yapay zekaya bakışımı kökünden değiştirdi. Onu toptan olumsuzlamaktan vazgeçtim. Gelelim verilere. Yerli tüketici elektroniği markası General Mobile imzalı bültende belirtildiği üzere Türkiye'de her 5 kişiden biri yapay zeka uygulamalarını kullanırken 16-24 yaş grubundaki gençlerin %40'ı yapay zekadan aktif olarak yararlanıyormuş. General Mobile yeni 5G işlemcili modelleriyle GMAI adıyla bir tür asistanı hayatımıza yerleştirmeye hazırlanıyormuş. Bu asistan mesajlardan e-postalara kadar her şeyi yazıp düzenliyor, görüşmeleri otomatik olarak özetliyor ve mükemmellik adına nesneleri silerek çizimleri sanata dönüştürüyormuş. GMAI aynı zamanda matematik öğretmenliği de yapabiliyor. Soru fotoğrafının paylaşılmasıyla anında detaylı çözümler üretiyormuş. Pek çok şeyde olduğu gibi burada da pro ve kontralar var. Tabii ki yukarıda belirttiğimiz gibi bu üstün teknolojinin kim tarafından ve niçin kullanıldığı esas belirleyici. Ancak bu kolaylıkların eğitim felsefesini ne hale getireceği düşünülmesi gereken bir soru değil mi? Cebindeki telefona fotoğraf göstererek cevaba zahmetsizce ulaşan çocuk problem çözme yeteneğini nasıl geliştirecek? Kendi aklını ve dilini doğru kullanmaktan uzak, yapay zekaya sıkışmış bir nesil yetiştirme riskini ne yapacağız? Kusursuzluk algısı üzerine kurulu bu dünya, yaratıcılığın temeli olan çabalama ve hata yapma sürecini yok etmez mi? Dinleme, odaklanma, not alma gibi temel insani refleksler bu asistana devredildiğinde insan hafızası nasıl beslenir, güçlenir? Yerli bir markanın küresel rekabette yapay zeka yatırımı yapması değerlidir. Ancak insanı özellikle de gençleri köreltme potansiyelini artıracak durumlara dikkat edilmeli ve teknolojinin sınırı çok iyi çizilmeli demiş Ali Saydam Yeni Şafak'taki köşesinde değerli dinleyenler. Diyelim ve ara verelim.

Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bu bölüme Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan'ın yazısıyla başlayalım. Thomas Barak ya da Tom Barak, İbrahim Anlaşmaları ve Alternatif Plan başlığıyla şöyle diyor. ABD, İran müzakereleri yeniden çıkmaza mı girdi? Amerikan başkanının kafası mı karışık? Öyle düşünmüyorum. Bana kalırsa mevcut taslak Trump için tamam. O halde anlaşmayı neden erteliyor? Çünkü Netanyahu'ya Lübnan'ın güneyindeki hedeflerine ulaşması için zaman kazandırması gerekiyor. İsrail bundan sonraki askeri stratejik hedefi Suriye için Lübnan'ı bir mevzi olarak görüyor. Çok erken bir tarihte İsrail'in Litani nehrini geçerek 20 kilometre kuzeydeki Zehrani nehrine ulaşmaya çalışacağını, bunun doğrudan Suriye ile ilgili olduğunu daha önce yazmıştık. Savaştan önce ABD başkanının kafasında bölgesel bir mimari vardı. Güvenliği sağlanmış, Filistin'i ele geçirmiş bir İsrail. İsrail'le normalleşen bir Arap dünyası. İran'ın çevrelendiği, tüm vekil güçlerin ve terör örgütlerinin tasfiye edildiği, merkezi devletlerin güçlendiği bir geniş bölge. Bu Çin'e odaklanmak isteyen Trump için ideal senaryoydu. Ancak evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyor. İran'a saldırı Trump'ın düştüğü büyük bir tuzak oldu. Trump bölgesel koordinasyona hayır demiyor ama İsrail'in baskısıyla İbrahim anlaşmalarını da sıcak tutuyor. Onun kafasında İbrahim anlaşmaları herkesin İsrail'le normalleştiği ama İsrail'in her şeye sahip olamadığı bir düzlemdi. Amerikan Başkanı Filistin'in kafasında Tel Aviv'e yazmıştı. Lübnan konusunda kararsızdı. Suriye'de ise Trump anahtarın Türkiye'nin elinde olduğunu düşünüyor. Irak ve Suriye dosyasını Ankara ile çalışmak istiyor. Ama İsrail planlarından vazgeçmiş değil. Bu kapsamda Barak'ı görevden aldırmak için çok uğraştılar. Sebebi de Tom Barak'ın Lübnan, Suriye ve Irak konusunda Türkiye ile neredeyse hemfikir olması. Hakkını teslim edelim. SDG'nin entegrasyonu konusunda önemli ve pozitif bir rol üstlendi. Şara yönetimine desteği tam. Ama Trump'ın çizdiği çerçevenin de dışına çıkmaz. İran'a saldırılar ilk başladığında ayrılıkçı Kürt gruplarla temas kurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 180 günlük görev süresi dolan Barak'a teşekkür mesajı paylaşınca görevden alındığı düşünüldü. Marco Rubio'nun Barak'tan hoşlanmadığı biliniyor. Ama daha sonra bir düzeltme mesajı paylaşmak durumunda kaldı. Barak'ın yeni durumda Suriye ve Irak özel temsilcisi olacağını bizzat Trump açıkladı. Trump, Tom ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle hareket edecektir diyerek Rubio'nun kulağını çekmişe benziyor. Bu atamanın önemi bir İsrail lobisinin istediğini elde edememesi, ikincisi Trump'ın Suriye ve Irak'ta Türkiye ile çalışma perspektifinin kurumsallaştırması, üçüncüsü de Irak'ta yeni gelişmelerin habercisi. Konuya vakıf dostlarım, Barak'ın Irak'ta DAEŞ ile mücadele, petrol, enerji işleri, İran'ın etkisini azaltma ekseninde çalışır deseler de sürpriz gelişmelerin ayak sesleri artık daha yüksek çıkıyor. Ankara'nın Talabani ile yeni bir sayfa açtığını, Talabani'ye yakın isimlerin Kuzey Irak'ta iki idareli sistem tartışması başlattıklarını daha önce de yazmıştık. Görevi yeni başlayan Irak hükümetinin İran'a yakın Haşr-ı Şabi grupları ve Peşmerge güçlerini, evet yanlış okumadınız, tek bir Irak ordusu çatısı altında toplamaya çalışacağı belirtiliyor. Bu kapsamda Federal Güvenlik Bakanlığı oluşturulacağı, ordu dışındaki tüm silahlı grupların bu bakanlığa bağlanacağı bölge medyasına yansıyor. Tıpkı Suriye'deki gibi bu gelişme aynı zamanda terörsüz Türkiye süreciyle de konuşur. Kim diyor bunu? Yahya Bostan, Yeni Şafak'ta. Şimdi bu Abraham ya da İbrahim anlaşmaları konusunu Star gazetesinden Resul Tosun da yazmış. Son bak.

0: İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de imzalanmış bu Abraham ya da İbrahim anlaşması. Peki içeriğine Arap-İsrail normalleşmesine ilişkin ikili anlaşmalara deniyor. Yani bu anlaşmaların özü şu: İsrail'i bir koruma altına almak, bir şemsiye içerisine almak, etrafındaki bütün Arap ülkelerini, körfez ülkelerini İsrail'e tehdit oluşturmayacak şekilde anlaşmayla bağlamak. Daha sonra Fas imza attı. Sudan imzalayacağını deklar etti ama ülke karıştığı için bildiğim kadarıyla henüz imzalanmadı. Kazakistan da bu anlaşmaya imza atacağını duyurdu. 7 maddelik bu anlaşmaya göz attığımızda barış, diyaloğa teşvik, dostane ilişkiler, herkesin onurlu bir hayat sürmesi, bilim ve ticari ilişki işbirliği, çocuklar için çatışmayı sona erdirme ve İsrail'e diplomatik ilişki olarak özetlenebilir. Arap kamuoyu haklı olarak bunu işgali normalleştirme çabası olarak görüyor ve İsrail'e teslimiyet şeklinde anlayarak karşı çıkıyor. Yani Arap yönetimleri halka sorsalar kesinlikle onay alamayacakları bir anlaşmadan bahsediyoruz. ABD-İran müzakerelerinde Çağdaş Nemrut, Trump barışın tahakkuku için Türkiye dahil bölge ülkelerinin hepsinin Abraham Anlaşması'na imza atmasını şart koştu. Böylece ABD yürüttüğü savaşın temelinde İsrail'in güvenliği olduğunu resmen duyurmuş oldu. Yaptığı hiçbir anlaşmaya uymayan, imzaladığı ateşkes anlaşmasına rağmen her gün Gazze'ye, Lübnan'a ve Suriye'ye saldıran, şehirleri tahrip edip insanları katleden ve terör estiren İsrail'le böyle bir anlaşmayı hangi devlet imzalayabilir? Abraham Anlaşması'na imza atmak, İsrail terörünü onaylamak anlamına geleceği için hiçbir ülke buna yanaşmayacaktır. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması, yani iki devletli çözümün tahakkuk halinde bu anlaşmanın imzalanabileceğini ilan etmiş olmaları, Amerika'yı İsrail konusunda uyarıyor olsa da İsrail terör politikasını değiştirmediği için Trump'ın baskısının akamete uğrayacağı şimdiden belli. Küresel aktör seviyesine çıkmış olan Türkiye bu şartlarda zaten imza atmaz ama atacağını ima etmesi bile uluslararası gücüyle kesinlikle bağdaşmaz. AK Parti iktidarına kadar Türkiye-İsrail ilişkileri zaten Abraham anlaşmalarının ötesinde bir dayanışma düzeyindeydi. Türkiye adeta İsrail çıkarlarının bekçisine dönüşmüştü. Ama artık eski Türkiye yok. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'in çıkarlarına değil mazlumların feryadına kulak veren bir ülke. Dünya beşten büyüktür diyerek zulmü destekleyen uluslararası düzene başkaldırmış bir ülke. Daha adil bir dünya kurulabilir diyerek tüm adaletsizliklere karşı bayrak açmış bir ülke. Başkan Erdoğan'ın yönettiği Türkiye, zalim ve terörist İsrail yönetimiyle anlaşmak için bir araya gelmek şöyle dursun, onu mahkum ettirmek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne müracaat etmiş ve uluslararası camiada İsrail'in tuzaklarını bozan ve bozmaya devam eden bir ülke. Türkiye-İsrail yönetimiyle normalleşme anlaşması yapan her yönetimin çıkmaz sokağa girmiş olduğunun bilincinde. Abraham anlaşmaları bölge ülkelerinin İsrail'in işgaline, genişlemesine ve zulmüne sessiz kalmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş bir tuzak. Zehrin altın kupa içinde sunumundan ibarettir, diyor Resul Tosun Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: İsrail saldırıyor, Lübnan tükeniyor. Türkiye gazetesinin İsmail Kapan şöyle diyor devamında. Halihazırda dünyanın en zor durumdaki ülkelerinin başına hiç şüphesiz Filistin ve Lübnan geliyor. Filistin'de Siyonist İsrail en vahşi soykırım suçunu işliyor. Lübnan'ı da parça parça işgal ediyor. ABD ve İsrail-İran savaşı Gazze'deki vahşeti unutturdu ne yazık ki. Zira bu çatışma küresel ekonomide, bilhassa enerji tedarik ve iletimi meselesine bütün dünyayı bir büyük krize sürükleme istidadı gösterince dikkatler o bölgeye teksif edildi. Artık ne Siyonist terörist İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki vahşetleri ne de çaresiz kimsesiz durumdaki Lübnan'ın topraklarına çökme pervasızlığını kimse görmüyor, konuşmuyor. Terörist İsrail istediği zaman Lübnan topraklarına en vahşi saldırıları gayet rahatlıkla yapabiliyor. Hali hazırda güya bir ateşkes durumu söz konusu. Ama yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Siyonist İsrail için bu bir şey ifade etmiyor. Alenen ve bütün dünyaya meydan okumak gibi bir küstahlıkla Lübnan topraklarını işgal ettiğini ve daha da edeceklerini hem Netanyahu hem onun savunma bakanı İsrail Katz tekrar tekrar ilan ediyor. İsrail işgal ordusu 26 sene sonra tekrar Litani nehrinin kuzeyine geçerek stratejik bir tepedeki Sakif kalesini işgal etti ve terörist ülkenin bayrağını astı.

0: Zavallı Lübnan, aylardır Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi havadan bombalanıyor. O bölgede taş taş üstüne kalmadı. Terörist devlet İsrail o bölgeyi tamamıyla insansız hale getirmek için bu katliamları yapıyor. İran'ın bariz etkisi altında bulunan ve şimdiye kadar pek çok yanlış taktik ve stratejilerle İsrail'in eline koz veren Hizbullah örgütü her şeye rağmen direniyor. Ancak eski lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından bir suikastle öldürülmesiyle birlikte hayli zor duruma düştü. Bu arada kendi derdine düşen İran'ın da eskisi kadar Hizbullah'la ilgilenemediği de açıkça görülüyor. Bu sebeple Hizbullah mücadele için gerekli destekleri yeterince bulamıyor. İsrail'in soykırım tasallutu altında inim inim inleyen Gazze halkı da Siyonist baskılara karşı kanının son damlasına kadar direnmeye kararlı. 80 küsur seneden beri her türlü alçakça saldırı ve zulmü yapan İsrail gaddarlığına rağmen Filistin halkı toprakları için canhıraş bir mücadele veriyor. Kahraman Filistin halkına yapılan zulüm ve baskıyı kelimelerle ifade etmek mümkün değil demiş İsmail Kapan Türkiye Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Parada güvenlik için yeterli değil başlığıyla Akşam Gazetesi'ne Mustafa Kartoğlu şöyle yazıyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Avrupa Birliği'nin savunma tablosunu NATO üyesi parlamenterlere anlatırken savunma harcamalarını artırıyoruz ama üretimi istediğimiz hızda artıramıyoruz. Rusya bizden çok daha fazla üretim yapıyor itirafında bulundu. Kubilius, NATO üyesi ülkelerin parlamentolarına Avrupa Birliği'nde tek bir savunma pazarı oluşturma mücadelesinden bahsetti. NATO dünyanın en büyük ve en başarılı askeri ittifakıdır. Avrupa Birliği de en büyük ve en başarılı ortak pazar. Birlikte hareket ederek Rusya'dan daha fazla üretim yapabilir, Rusya'yı caydırabiliriz dedi ama toplantıya katılanlar arasında Avrupa Birliği üyesi olmayan NATO üyesi Türkiye'nin olduğunu gözünden kaçırdı. Avrupa Birliği'nin Türkiye konusundaki politikaları hem gerçekçi değil hem de tutarsız. Bu da her AB yetkilisinin konuşmalarına yansıyor. Avrupa Birliği'nin Avrupa için güvenlik eylemi, ne deniyor buna? Security Action for Europe, SAFE, kısa adı SAFE. Bu program birlikte hareket etmeyi getiriyor ama sadece Avrupa Birliği içinde, NATO içinde değil. Avrupa Birliği'nin 2030 yılına kadar 800 milyar euroyu bulacak, belki de aşacak bir askeri kaynak yaratmayı hedeflediği daha geniş kapsamlı hazırlık Readiness 2030 stratejisinin ilk adımı olan SAFE için 150 milyar euro bütçe ayrıldı. Ama sadece Avrupa Birliği üyeleri için, Türkiye hariç. Düşük faizli, uzun vadeli, ucuz finansal kaynaklar Avrupa Birliği üyesi ülkelere dağıtılacak. Üstelik Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi ülkelere göre çok daha ekonomik ve çok daha nitelikli geliştirdiği ürünler için harcanacak bu bütçe, İHA, topçu sistemleri ve top mühimmatları, füzeler, elektronik harp araçları ve askeri lojistik gibi. Avrupa Birliği Türkiye'yi hala SAFE'de kenardan tedarikçi konumunda tutmaya çalışıyor. Fonları AB üyeleri alacak, tedariğin en çok %35'ini Türkiye'den yapabilecek. Ona da Yunanistan ve Türkiye'nin tanımadığı Güney Kıbrıs Rum yönetimi onay verirse. Kubilius'un dediği gibi büyük paralar harcanacak ama aynı büyüklükte üretim gerçekleşmeyecek. Onun gibi Avrupa Birliği liderleri de para Avrupa Birliği'nde kalsın ama tüm NATO üyeleri satın alsın, Türkiye'de kenarda dursun gibi bir politik zeka düzeyini korumaya devam edecekler ya da etmeyecek. Kendilerine bir kapı açtılar. Avrupa Birliği içinde tüm üyelerin oy birliğiyle karar alma kuralını değiştiriyorlar. Artık çoğunluk oyuyla karar alabilecekler. Bakalım bu kural değişikliği Yunanistan ve Rum yönetimi engelini bahane olarak kullanmayı da sona erdirecek mi? Avrupa mecbur kalmadığını yapmaz, yaptığını da lütuf ve ödüllendirme olarak kabul ettirmek ister. Türkiye'nin lütfa veya ödüle ihtiyacı yok. Avrupa'yı daha fazla mecbur bırakmaya ihtiyacı var. Çok materyalistçe ama muhatabın anladığı dil bu diyor Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Hakan Albayrak, Ermenistan'da nihayet aklı selim hakim oldu demiş Karar Gazetesi'nde. Ermenistan bir Rus müstemlekesiydi. Erivan havalarında pasaport kontrolünü bile Ruslar yapıyordu. 1990'lı yılların ilk yarısında Rusya'nın desteğiyle işgal ettiği Karabağ'ı elinde tutmak için Rusya'nın güdümünde kalmaya mecburdu. Zaten ekonomisini de büyük ölçüde Rusya'daki Ermenilerin gönderdiği harçlıklarla döndürüyordu. Azerbaycan'la düşmanlık, Türkiye ile hasımlık nedeniyle bölgesel ticaretten ve müşterik kalkınma projelerinden dışlanıyordu. Dünyaya açılmak için Türkiye kapısına muhtaçtı ama hem zerre kadar fayda sağlamayan işgal siyasetinden vazgeçemediği için hem de Türkiye ile tarihsel meselelerini aşamadığı için bu kapıdan geçemiyordu.

0: Türkleri hasımlı meslek edinen Ermeni diasporasının dümen soyunda giderek boyundan büyük işlerle 10 yıllarını kaybetti. İşgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının ve daima canlı tuttuğu Ararat ve 1915 davasının belini büken ağır ve lüzumsuz bir yük olduğunu idrak edemedi. 15 Ekim 2007 tarihli gazetede şöyle yazmıştım. Ermenistan'ı Rusya'nın ve Ermeni diasporasının hegemonyasından kurtarmak lazım. Bunun yolu sınırı açmaktan geçiyor. Ne var ki işgal sorunu çözüm yoluna girmeden böyle bir adım atmak Türkiye'ye yakışmaz. Erivan yönetimi işgalden vazgeçme iradesini gösteremiyor mu? Öyleyse Ermenistan'a yardımcı olalım. Yorgan gitsin, kavga bitsin, kapı açılsın, Ermenistan'da rahat nefes alsın. Şimdi öyle oluyor. Azerbaycan, Türkiye'nin teşvikle desteğiyle Karabağ'ın tamamını işgalden kurtarınca Erivan yönetimi kuş gibi hafifleyip Rusya'nın boyunduruğundan çıkmaya, bağımsızlığını gerçekleştirmeye, Azerbaycan Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmeye ve bölgesel kalkınma projelerine odaklanmaya başladı. Başbakan Nikol Paşinyan, Karabağ konusunu kapatıyoruz diyor. Halkı 1915 travmasından kurtulmaya çağırıyor. Ağrı Dağı üzerinde hak iddia etmenin bizi yok edin anlamına geldiğini savunuyor. 135 milyon Türk'le, ki buna Türkiye'li, Azerbaycanlı ve İranlı Türkleri kapsayan bir rakam bu. Bu 3 milyon nüfuslu Ermenistan'ın hayal dünyasından çıkıp gerçekçi olması gerektiğini vurguluyor. Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan üçlü barışının hayati önemine dikkat çekiyor. Ermenistan'daki gözle görülür ekonomik büyümeyi bu barışa bağlıyor demiş Hakan Albayrak kararda.
1: Son baskı.
0: Haşmet Babaoğlu, dünya dermansızlaşıyor demiş sabahta. Sadece biz mi öyleyiz? Dünya da artık bize benziyor. Yorgun, toparlanacak gücü yok sanki. Franco Berardi buna dünyanın dermansızlaşması diyor. Yapay zeka, şu bu en radikal inovasyonlar bile dünyanın kendisini güçlü hissetmesine kapı açamıyor. En güçlü duygular bile kitlesel ve sınırsal bir güç üretmek yerine Kanye West konseri gibi berbat bir hipnozdan öteye gidemiyor. En değerli ve enerjik yanımız olan inançlarımız kimlik siyasetleriyle çözüldü. Tabii ki dermansız kalacak dünya, çünkü fena halde yaşlanıyor. Üstelik artık hızlı da dönüyor. Dünya yaşlılığın kaldıramayacağı kadar hızlı. Bu satırları bir kafede yazıyorum. Dışarıdaki masaları dolduran genç erkek kalabalığı yaklaşan Dünya Kupası'nı falan konuşmuyorlar. Kulak kabarttım az önce. Bayram harcamalarıyla patlamak üzere olan kredi kartlarını konuşuyorlar. Orta yaşlı iki kadın önümüzdeki ay artacak kiralar üzerine dertleşiyor. Bakalım özel bir arkadaşlarının Anıtkabir'deki itiş kakışını konuşacaklar, çıkacak mı? Gelirken pazar yerinden geçmiştim. Güzel işaretler vardı tezgahlarda. Galiba bu yaz kiraz yiyebileceğiz. Fakat bir yandan da sürekli veri üretiyoruz. Aşırı enformasyon ve data dağları. Yaşlı, yorgun ama sürekli kıpırdanan bir dünya. Ya bitmek tükenmek bilmeyen bir barbarlığa ne demeli? Hala apaçık biçimde soykırım suçu işlenen bir dünyada hiçbir sorun yokmuş gibi yaşamaya zorlanmak. Halimiz bu işte. Diplomasi dili insani meselelere şöyle bir sürtünüp geçiyor, hepsi o kadar. Panik ataklar kendimizden başka kimseyi hırpalamıyor. Kitabı bilenlerin kulaklarında çınlayıp duruyor şu uyarı. Doğrusu insan çok zalim ve cahildir. Ahzab suresi 72. Ne yapmamız gerek? Dijital teknolojiler dünyanın kanlı canlı fiziksel mahiyetinin kaybolmasına yol açıyor. O halde ilk iş olarak bütün gücümüzle yüz yüze iletişime dönmeliyiz. Bana aldırmayın, benim halim kalmadı. Ve gençler çocuklara inanmalı. Çocuklarla şenlenir, toparlanır yaşlı dünya diyor Haşmet Babaoğlu.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz. Türkiye Gazetesi'nden Halime Gürbüz. Zaman zaman komik yazılar yazar. Zaman zaman da tefekkür dairesinde hikayeler anlatır. Bugün yük başlığıyla şöyle yazmış Halime Gürbüz. Vakti zamanında uzak bir diyarda dağ gibi yükleri sırtında taşıyan bir hamal yaşardı. Yük onun geçimiydi. Ama zamanla geçim derdi geçimlikten çıkıp geçimsizliğe dönüştü. Çünkü hamal yalnız bedeninde değil zihninde de yükler biriktiriyordu. Düşünceler, endişeler, pişmanlıklar. Her biri görünmeyen bir çuvaldı sırtında. Bir gün bir gemi yanaştı limana. Kaptan bağırdı. Bu gemi nasip diyarına yol alacak. Gelmek isteyen binsin. Hamal heyecanlandı. Bu yükleri başka diyarda satar, ömrümce rahat ederim

dedi. Geminin güvertesine çıktı ama bir tuhaflık vardı. Gemi yelken açtı, dalgalarla süzüldü ama hamal hala sırtında yükleriyle ter döküyordu. Bir köşede oturan yaşlı bir derviş ona yaklaştı. Yüzünde rüzgar gibi esen bir huzur, gözlerinde zaman gibi derinlik vardı. Dedi ki, ey yolcu, bu gemi zaten yürüyor. Sen ne diye hala sırtında yük tutarsın? Gemiyi sen taşımıyorsun. Aksine yük seni yere çekiyor. Kader yürürken sen neden yorgunluk biriktiriyorsun? Hamal durdu. İlk kez sırtındaki yükün sadece ağırlığını değil, manasını da hissetti. Birer birer indirdi çuvalları. Ve bir hafiflik geldi ki omuzlarına, sanki kuş oldu gönlü. Sanki dünya başka bir aleme açıldı o an. Ve anladı ki zihnimizdeki yük sırtımızdaki çuvaldır. Zihin de bir sırttır. Ne kadar endişe yüklersen o kadar kamburlaşırsın. Kaderin gemisi yürümekte. Senin ter dökerek bu gidişe müdahale etmen bir çocuğun rüzgarı durdurmaya çalışmasına benzer. Taşımakla değil, bırakmakla hafiflersin. Olacak olan budur. Olmayacak olansa zaten yük etmeye değmez. Terlemene gerek yok. Gemi zaten gidiyor. Evet, bu yazıyla da programımızı sona erdiriyoruz. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Güncel ve kültürel meseleler. Edebiyattan sanata, tarihten medeniyete. Hayata dair pek çok şey konuk odasında. Konuk odası Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da. Doğru söze ne denir de kullanırken doğru varsaydığımız kelimelerin aslını anlatıyoruz. Doğru söze ne denir? Hafta içi her gün saat 21.30'da Semerkant Radyo'da. Her gün yeni bir kelimenin aydınlığında yol almak üzere.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Edebiyat nedir? Edebiyat hayatın